0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Zizicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Babacım, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Babacım, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseradar ve Radyo Radar

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. It's

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Billur.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yola Çık başlıyor efendim.
2: Kadın ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
2: O da benim.
1: Senin param. Senin paran o da benim.
2: O da benim.
1: Benim param benim.
2: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken diyor. Bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
2: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
4: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
4: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yola Çık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. 91.8'de Yol Açık programına hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Öztürk. Mustafa Bey birazdan yayında olacak. Ahmet Bey'e de günaydın diyelim. Ahmet Bey günaydın.
5: Günaydın, günaydınlar herkese.
4: Cümleten geçmiş bayramınız mübarek olsun efendim. Jenerimizde diyor ya... Sorsan dışarıda kim geç kaldı? Halil. Aha da bugün de Mustafa Bey.
5: Ya şimdi
4: adımız çıkmış adımız.
5: Halil'cim bayram bitti. Şu an dinleyicilerimiz de birçoğu trafiktedir.
4: Evet.
5: Çocukların okulları başladı. Tatiller döndü. Memurlar başladı. Yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Ben sabah çok erken yola çıkmama rağmen ben de ciddi bir trafikle karşılaştım. Bir an şok oldum. Yani... Benim çıktığım saatte hiç araba olmaz neredeyse. Böyle zincir olmuş arabalar. Ama trafiğin yoğun olduğu bir gün bütün sürücülerimize çok dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Çünkü böyle bir hafta 10 günlük bir aradan sonra tekrar yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Bundan dolayı da biraz daha sakin, biraz daha temkinli olarak araç kullanmalarını tavsiye ederek devam edelim.
4: Evet, 9 günlük bir bayram tatili vardı. Özel sektörü çok fazla ilgilendirmese de kamu için 9 günlük, özel sektör için de 4 günlük pazarda dahil edelim. 5 günlük bir tatil söz konusuydu. Resmen kavimler göçü oldu desek yeridir herhalde Ahmet Bey.
5: Ya kuvvetle muhtemel. Bizler şehir dışına çıkmadık yani.
4: Biz çıkmadık ama çıkan çok fazla
5: çok
4: oldu.
5: Çok fazla. Benim kayınbirader İstanbul'dan Antalya'ya gitmişti. Antalya'dan dönüş 1,5 gün sürdü. Şimdi herkes cumartesi yola çıkmış. Cumartesi de hani birçok insanın cumartesi yola çıkıp pazar dinlenmek gibi bir planı var biliyorsun. Pazar günü öğleden sonra neredeyse İstanbul'a ulaştı. Yani iki katı bir süreyle yolculuk yapan insanlar oldu. Tabii biz ona dedik yani bir gün daha erken ya da bir gün daha geç çıkmasını tavsiye ettik ama o böyle bir tezde bulundu.
4: Yaklaşık 20 milyon kişi yer değiştirmiş bu tatil boyunca.
5: Maşallah.
4: 20 milyon. Türkiye'nin nüfusu 85-86 milyon. Yani neredeyse 1/4 biri, %25'i yer değiştirmiş. Kimi 100 kilometrelik mesafeye gitti, kimi 1500 kilometrelik mesafeye gitti. Bazı tanıdıklarım Cuma günü yani işte doktor olan ya da nöbeti olan, hemşire olan, polis olan, emniyet mensubu olan arkadaşlardan Cuma günü yola çıkanlar oldu. Hatta Kayseri'de gündüz saat 2'de çıkan bir tanıdığım Cuma günü bayramın 3. günü yola çıkan akşam 8.30'da Ankara'da oldu. 6.5 saat sürdü dedi, trafik kilitledi. Cumartesi gidenler yine aynı. Bir şehir dışından bir tanıdığım geldi. Yani 3 saatlik yol 5-6 saatte. Dün zaten en fazlaydı. Dolayısıyla 3 günlük bir geri dönüşte bile inanılmaz bir yoğunluk vardı diyelim.
5: Ya
4: Mustafa Bey birkaç dakikadan yanımızda olacak. O zaman bir günün açılış borsa ve döviz fiyatlarını da verelim. Sonrasında da güne gündeme gelelim. Dolar ne olmuş? 45 lira 91 kuruş. Euro 53 lira 48 kuruş olmuş. Onun yanında Brent petrol %2'lik bir artışla yine bir ortalık yine biraz karışmaya başladı. 90 doların altına düşer mi derken tekrar 93 dolar 10 sente.
5: Ama çıkacak. İndirim var değil mi? Yani ciddi bir indirim, geliyor.
4: İndirim gelecek ama Eşel Mobil'den dolayı böyle tam değil. Yani mesela mazotta 7 liranın üzerinde bir indirim gelecek ama yansıması 1,5 liralar seviyesinde olacak. Eşel Mobil'den bir karşılanma var. Çeyrek altın ne kadar olmuş? 10.898 lira olmuş. Ufaktan bir geriye doğru geliyor. Gram altında 6.665 lira olmuş. Gündem yoğun. Mustafa Bey de geldi. Kendisine de günaydın diyelim. Mikrofonu ve direksiyonu kendisine bırakalım.
1: Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gelirken jeneriği dinliyorum. Kızımla beraber geldim. Bak dedim birazdan Halil amcan. Hep bana diyorlar o geç geliyor falan yapacak dedim. Aynen öyle
4: fırsat
1: oldu.
4: Fırsat elime geçmiş.
1: Anlıyoruz birbirlerimizi ya.
4: Fırsat elime geçmiş. Kaçırır mıyım?
1: Valla yapıyorsunuz Mustafa Halil Bey. Tabii ki. Kusuruma bakmayın ama tahmin ettiğimden bir tık fazla trafik, birazcık da geç çıktım hakikaten. Çok özür diliyorum bunun için tüm dinleyicilerimizden ve başta sizlerden tabii.
4: Yollarda
1: ki
4: kalabalık.
1: Garip bir kalabalık var, sanki hiç görmediğimiz bir trafik gibi sil baştan başlıyoruz. Biz de bayram öncesinde alıştık herhalde rahatlığa. Yağmur yaş vardı, bazıları çıkmıyordu filan derken Ahmet Bey de söyledi aynısını. Ciddi bir trafik var, rahatsız edici bir trafik var. Kazaya belaya sebebiyet vermeden sakin gitmekte fayda var. Bugün birazcık birçoğumuz geç başlayacağız gibi işe. O motivasyona yeniden girinceye kadar ama dikkat edin. Özellikle NATO Caddesi civarında alt geçidin orada trafik yok. Önde kaza var zannettim, kaza yok. Ama müthiş bir üst üste bir şey var. Tıkanma var,
5: yığılma
1: var.
5: Aynen öyle.
1: Sürücülerimiz dikkat etsinler. Alternatif yolları var ise kullansınlar efendim. Kartal Kavşağı civarında da üniversitenin önünden OSB'ye giden kısımda da bir miktar yoğunluk var. Abartı değil, akıcı bir trafik var ama birazcık da yoğunluk var. Haberiniz olsun diyelim. Ne oldu memlekette? Dünyada.
4: 9 günlük
1: dünyada
4: bayram tatil oldu.
1: Yok, hoşuma, o kolay. Sivaslılar, İstanbullular Sivas'a. Sivaslılar da evinde kaldılar. Çok düştüler.
4: Hatta Arefe günü bir Sivas'ta görüntüler vardı. Sosyal medyada karşısına çıkmıştır. Sivas'ta bir işte o meydan dediğimiz yerde İstasyon Caddesi, Kayseri Caddesi diye caddeler var. Bizim Sivas Caddesi gibi düşünün. Ana caddeler.
5: Karşılığı var onlarda da. Bizim Sivas'ta onlarda Kayseri Caddesi.
4: Sivas'ta da Kayseri Caddesi var ve İstasyon Caddesi. Oranın asıl bizim Sivas Caddesi, eskinin Sivas Caddesi dediğimiz yer oranın İstasyon Caddesi. Neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun, kalabalık. Çok kalabalık, hem de aşırı, belki tarihinde görmeyeceği kadar bir kalabalık vardı Sivas'ta. Hani diyorlar işte İstanbul'un yarısı Sivaslıydı, onlar da memlekete gitti. Doğruluk payı da yüksekmiş, onu da gördük. Aşırı bir yoğunluk vardı. Şimdi bunların hepsi de tekrar memlekete döndü. 3 gündür millet yollarda. Ya
1: 9 gün olunca kalabalık. Tatil zaten en çok bunun için yapılıyor. Hani memleketine git, köyüne git, barkına git. Yani çünkü 20 milyonu geçti İstanbul herhalde yanlış bilmiyorsam. 20 milyonun içerisinde orijinal İstanbulluyu çok zorlasam 1 milyon çıkar. Hadi 2 milyon çıksın. Yani. Geri kalan 18 milyon bir miktar Karadenizli, bir miktar Çanakkale'li, Balıkesir'li, oralı buralı yoğun bir miktarda Sivas. Bastı yani önemli bir ekin tutuyor. Onun için bizim bu tarafın yollarını da etkiliyor. Bizim akışları da hallediyor.
4: İstanbul'da yaşayan, İstanbullu olmayıp da en fazla nüfustan bir tanesi de Tokat.
1: Evet.
4: Yaklaşık 700 bin mi 800 bin civarında bir şey var.
1: Tokatlı var.
4: Tokatlı nüfus var. Biz Tokat'la alakalı hiç böyle bir espri, bir muhabbet duymadık. Mesela ama Kastamonu yine 700 bin.
5: Ali'cim sadece İstanbul'da değil, Sivaslar dünyanın her yerinde. Yani bunu sadece İstanbul olarak düşünmeyelim.
1: Dinleyenlerimiz vardır. Bizim de çalışan arkadaşlarımızdan da var. Sivaslılık enteresan bir milliyetçilik yapısı.
4: Çok değişik.
1: Enteresan bir kültür. Çok, çok. Argıncıklılık bir, Sivaslılık iki.
4: Yok,
1: İkisi de
4: o yanına gelemez. Yok.
1: Ayrı. Yani böyle çok birbirlerini hem tutan hem Sivaslılığı öne çıkartan, üzerine espri de çok çıkıyor. Ayrı bir hadise ama çok fazla var. Onun için birisi Sivaslıysa mesela neresin dediğinde Kayserilisin dersin geçersin. Sivaslıysa o bir sürü hikaye çıkar. Sen de mi öyleydin? Şurada da Sivaslı vardı filan diye. Kayseri dernekleri var adamların. Bu hafta sonu mu? Geçen hafta sonu mu? Neydi? Konser yapıyorlar. Açık hava konseri yapıyorlar. Sivas'ta o kadar adam buluşmuyor. Kayseri'deki buluşmada işte geçen sene yapmışlardı. Onun için ilginç bir yapısı var.
4: Sivas'taki her yerde.
1: Aynen. Sivas'taki esnaf arkadaşlar da aynısını söylemişler. Dün bir arkadaş söylüyor. 4 günün 5 günün içerisinde 1 aylık işi yaptık demiştir. Maşallah. Bereketi bol olsun. Biz de böyle ağzımızı ayırdık. Acaba insanlar nerede diyor da bakıyorduk. okuduk. Bazen birazcık böyle memleketçi de olmak lazım. Efendim hepimizin geçmiş bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Nice bayramlar görelim inşallah. Önümüzde bir sonraki dini bayramımız yaklaşık 10 ay sonrasında yaşayacağımız Ramazan bayramı. Hal böyle olunca ortada bir bayram seyran da kalmadı. Ama biz boş durur muyuz? Durmayız şimdi. 15 Temmuz'umuz var, 30 Ağustos'umuz var değil mi? Arada daha çıkacak bayram. 29 Ekimlerimiz var. Yılbaşı var vesaire var. Var oğlu var. Orada da ciddi bayramlarımız var.
4: Her ay bir milli ya da dini bayramımız var.
1: Denk getiriyoruz.
4: Eylül'ü boş geçmişiz.
1: Koyarız bir şey ya.
4: Bir de Kasım.
1: Onun Kasım işte 10 Kasım Aralık var. 10 Kasım'ı tatil etmiyoruz değil mi? Yok tatil etmiyoruz. Yasın
4: anma,
1: tatil.
4: Anma günü.
1: Aynen
4: tatil
1: öyle.
4: Tatil olmaz.
1: Onun için böyle gidiyor. Efendim dünyada ne olmuş? Altında düşüş, petrolde yükseliş var Halil Bey'in söylediği gibi. Ve bunun da sebebi Trump'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyleyip anlaşma konusunda iki dudağın arasında kalması. Gece yine buldum, ama yine de Brent petrol $92.83 seviyesinde. Kötü bir fiyat değil. Altının ons fiyatında $4,500 üzerinde bir fiyat var. Doların göçme güçlenmesi, petrol fiyatlarının yükselmesinin baskısıyla altın pazartesi gününde hafif gerileyerek başlamış. Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada İran'la ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma hakkında yakında karar vereceğini söylemiş. Ancak iki tarafın çatışmanın merkezindeki önemli konularda hala görüş ayrılıkları bulunuyor denmiş. Amerika ile İran arasındaki ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası deniz trafiğini açacak olası anlaşmaya ilişkin temaslar hafta sonu boyunca devam etti. Ancak tarafların müzakerelerde somut ilerleme sağlayıp sağlamadığı konusunda belirsizlik var. Diplomatik görüşmeler devam ederken İsrail'in Lübnan'daki kara operasyonlarını genişletmesi bölgedeki gerilimi yeniden arttırdı. Bir adım daha önce bu adım daha önce ilan edilen ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Trump yine sosyal medyasından açıklama yapmış. Önerilen anlaşmaların İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını açık şekilde güvence altına aldığını belirtmiş. Trump ayrıca İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası geçişe tamamen açması gerektiği yönündeki talepleri de iletmiş. Bizim oğlan bina okur, döner döner bina okur. 3 ay bitti şu an itibariyle. 3 ayı tamamladık bugün itibariyle. Ve 3 aylık serüvenin ardından 2-3 hafta içinde bitiririz dediğimiz hadise de 3 ay oldu. Rusya-Ukrayna savaşına dönüyor. 3-5 yıl sürecek mi acaba diye de gerilmeden de edemiyoruz. Çünkü bitti bitecek derken bitmiyor.
4: Anlaşma yapıyoruz, yaptık ve sürekli karşılıklı olarak bir anlaşma metni gönderiliyor. Karşı taraftan istekler, talepler. ABD gönderiyor. İran hayır diyor, kabul etmiyoruz diyor. İran kendisi bir şeyler hazırlıyor. ABD'ye gönderiyor. ABD diyor ki hayır kardeşim, ne alakası var, ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bir türlü ortada ama bir anlaşma metinleri sürekli gidip geliyor.
5: İşte kurban pazarlığı gibi birbirlerinin elini bir tutsalar.
4: Tutmuyor.
5: Bir yerde kopacak da yani.
4: Aracılar vasıtasıyla sürekli birbirlerine şart sunuyorlar ama her iki tarafta birbirlerinin sunduğu metinleri kabul etmiyor. Bir ortak noktada bir buluşabilseler, ya sen işte 10 tane madde var, senin 10 tane madden var. Kaç tanesi uyuşuyor? 6 tanesi kaldı, 4 tane geriye. 2 tanesi de sen vazgeç, 2 tanesi de ben vazgeçeyim. Yok, bunu da yapmıyorlar.
5: İşte bunlar eşit şartlarda olmayınca maddeler birbirinden çok bağımsızdır. Ondan dolayı yani birbirini karşılayacak denklik durumu olmadığı için yani uç noktalarda maddeler tabii var demek ki anlaşamadıkları.
4: Anlaşamadıkları husus, iki tane husus var. Asıl anlaşamadıkları konu. Biri nükleer programın sona erdirilmesi. Diyor ki en az 20 yıl boyunca nükleer programı tamamen bırakacaksın diyor. Yapacağım füzeler de 300 kilometreyi geçmeyecek füzeler yapabilirsin. 300 kilometrenin üzerinde füze programını sona erdireceksin diyor. Hürmüz Boğazı'nı koşulsuz bir şekilde açacaksın diyor. İran da diyor ki hayır efendim, ben nükleerden geri adım atmam hiçbir şekilde. Hürmüz'de de benim egemenlik hakkım var. Hatta Umman'la görüşme yaptı. İkimiz beraber işletelim Boğazı, ikimiz beraber para alalım diye, kazanalım diye. ABD'de Umman'ı tehdit etti. Böyle bir şeye girerse seni de vururum dedi.
1: O kadar.
4: Hadi buyur.
5: Vurur. Yapar yani.
4: Vurur. Hafta sonu cumartesi pazar ABD İran kıyılarını vurdu. Bunun karşılığında bugün sabaha karşı da İran'da Kuveyt'teki ABD üstlerini hedef aldı.
1: Füze ve
4: dronlarla saldırdı.
1: Efendim şey bitmiyor. Hikayesi bitmiyor. Misillemeye de yanıt geliyor. Bu hikayeyi daha uzun süre daha göreceğiz gibi ve bunun için de rutin olarak Brent petrol ne oldu, altın ne oldu diye konuşacağız. Altının tansiyonunu almış gibi görünüyor. Savaş yeniden alevlenirse başka bir senaryo, alevlenmez ve biterse başka bir senaryo var ama yaz dönemini bir miktar sakin geçirebilir gibi hissettiriyor kendini. Çünkü savaşın biteceği yok. Anlaşma yaptık, yapacağız, yaptık, yapacağız. 3 ay oldu. Ben geçenlerde de söylemiştim hani Temmuz sonu, Ağustos öncesi çok fazla bir alternatif, çok fazla bir ihtimal görmüyor gibiyim ama yine de bekleyip göreceğiz. Peki Türkiye'de neler oldu? Efendim aslında Türkiye'nin gündeminde de CHP vardı. Biz bir hafta boyunca bayram ziyaretleri dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi tartışmasını yaşadık. Sen de yaşamışsındır. Hiç alakası olmayan insanlar Kılıçdaroğlu'cu, hiç alakası olmayan insanlar Özgür Özel'ci. Bir CHP'li dostumuz var. Bir dönemde de adaydı, ismi önemli değil. Bayram için aramış sağ olsun. Ne yapıyorsun abi, ne var ne yok filan. Ben yönünü de çok fazla bilmiyorum. Dedi Kemal Bey'e de dedi, yazık etmişlerdi. Bazı insanlarla karşılaşıyoruz. Özgür Özel çok kutuplaşmıştı. Zaten size hani şey olmamıştı. İyi oldu böyle filan dediler diyor. Dedim ki abi, yani bunu söyleyenler CHP'li mi? Bir bak, yani birbirimize de gaz vermiş olmayalım, yanlış anlama ama CHP'li mi söylüyor, diğerleri mi söylüyor, düşünsene yani. Bir AK Partili diyor ki işte efendim iyi oldu ya Kemal Bey filan diyor. Bu burada hikaye büyüyor ve tartışılabilecek ve taraf olunacak noktayı, taraf değiliz çünkü CHP'nin içerisinde işin açıkçası. Hiçbir tarafta taraf değiliz, CHP'nin içinde de taraf değiliz. Taraf olunacak çok noktayı çoktan geçti. Kanun uygulandı, Kılıçdaroğlu partiye geçti. Özgür Özel Ankara İl Başkanı başkanlığını üst olarak kullanıyor. Açıklamalar boyla geliyor. Herkes bir şeyler söylüyor ve karşılıklı olarak suçlamalar var. Edepsiz suçlamalar da var. Yani iki tane arabayı partinin önüne çekiyorsun. Bu haram parayla alındı diyorsun. Ya Kılıçdaroğlu kendisi mi yaptı ya da ekipleri mi yaptı bilmiyorum. Ya ayıptır ya. Yani bak, bunu ciddi söylüyorum, ayıptır yani.
5: Kol kırılır, yen içinde kalınır. Sen içinde böyle bir problemin varsa bile bunu bu kadar aleni hale getirip kendi hırsların için, ya ne bileyim, orada şu anda liderlik hırsı yapıyorlar. Evet. Bunun için mensup olduğun partiyi yönetiyorsun ama orası senin babanın malı değil yani. Mensup olduğun partiyi bu kadar aleni bir şekilde ortaya atmak da çok da doğru değil. Evet. Biraz içeride halletmeleri lazımdı.
1: İçeride de halledebilecek, kılıç kırından çıktı. İçeride halledebilecek durumu çoktan geçmiş gibi görünüyor. İşte tomalarla gidiyorsun. Daha doğrusu tebligat öyle gidiyor. Ondan sonra bunlar yürüyor. Karşılıklı açıklamalar var.
4: Aynı anda miting yapıyor.
1: Aynen öyle. Yani eski CHP'liler, yeni CHP'liler olmak üzere iki fraksiyon oluştu işin içerisinde. Valla Allah CHP'lilere sabır versin. Bir Fenerbahçeli olarak onların da halini anlayabiliyorum yani bu anlamda.
5: Evet, Türkiye'de bir Fenerler, iki CHP'liler.
1: Aynen öyle. Yani adamların tam bir şeye umut edeceğiz mi acaba diye konuşacağı hikayede şu an itibariyle ya ne olması, biz partiyi toplayamadık hadisesi var. İlginçti. Bugün de sabah Buca Belediyesi'ne operasyon yapılmış. Evet. Gördün mü? Buca Belediyesi. Hangi partiden diye sormuyorum.
4: Yok, zaten o şeye giden vardı ya hani, bir şarkıcı sevgilisiyle birlikte Uzak Doğu'ya gitmişti tatile. Gökçe miydi, Gökçen diye biriydi.
1: Bilmiyorum, takip etmedim.
4: Buca Belediye Başkanı, CHP'li, hatta belediye imkanlarıyla inanılmaz konser paraları vermiş ve onunla da Uzak Doğu'ya gitmiş. Bu geçen senenin muhabbetiydi. Zaten gündemdeydi. Bu sabah da onlara da bir operasyon yapmışlar. Yine konu yine aynı. Rüşvet, irtikap, işte fazla para harcamak.
1: Suçlamaları yazmışlar. Belediye imkan ve kabiliyetlerini kullanarak suç örgütü kurduğunu ve yönetildiğini, İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol oynadığı çok pardon, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ve konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan ve sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı, kamuoyunda bankamatik personel olarak bilinen uygulama tespit edilmiş efendim. Eski başkan da dahil olmak üzere birçok kişiye böyle bir operasyon yapılmış. 88'iymiş gençmiş arkadaşta. 62 hakkında gözaltı kararı verilmiş işte diye. Yani biraz önce söylediğim hadise mesela, operasyon olmuş belediye dediğinde akla başka bir yer gelmiyor. Doğrudur yanlıştır artık tartışmıyoruz. Yani o kısmı geçerek söylüyorum ve bunun için de CHP'nin Türkiye için bir kurtuluş mu, bir umut mu, bir sorun mu olduğu noktasına gündemi, kamuoyunu ve soruların tamamını getirmiş olduk. Yani tüm sorun artık buraya kilitlendi. Şimdi düşün, karşında AK Parti var. AK Parti'ye alternatif partilerin var. Bunlardan en büyüğü geçtiğimiz dönemde dahil olmak üzere en fazla oy alanı CHP'ydi. Şimdi bunun haricinde bloklar var. Blok dağıldı şimdi. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tuttu. Millet İttifakı bloğu dağıldı. İşte İYİ Parti bir tarafta, Saadet var, Yeniden Refah var, Anahtar Parti var, Büyük Birlik Partisi var. Var. Onlarca parti var da ismi öne çıkan olarak ama söyleyeceğim.
4: 178 tane parti varmış Türkiye'de.
1: Hadi, geçen şeyi söyledim değil mi Ankara'da? Kalp Partisi varmış mesela. Ne yapıyorsunuz dedim. Akşam oturuyoruz, eğleniyoruz diyor. Seçime de girin bari
4: nasıl
1: diye
4: burada yaptım.
1: Ya, 32 ilde teşkilatlanmasını hazırlamışlar. Gıcığına mı yapıyorsunuz dedim. Vallahi gıcığına yapıyoruz ki yani iş böyle şeyden çıkmış hikaye. Goygoydan çıkmış tabiri caizse. Böyle bir kalp partisi, aşk partisi gibi. Kayseri İl
4: Başkanlığı nerede?
1: Vallahi bilmiyorum. Ankara'da bir arkadaşla tanıştık. Ben dedi bilmem bir şey ilçe başkanıyım dedi. Ama böyle çok tatlı, nezih, böyle 50-60 yaşlarında böyle çok tatlı, emekli, böyle nezih insanlar. Böyle şey değil yani.
4: Ahmet Bey,
1: hani goygoy yapmamış yayında. Aynen öyle. Biz yapamayız. Biz yapamayız. Onlar şey, sen söyledin. Hayatın tadını çıkartıyor. Bir sıkıntısını çekiyor.
4: Sloganları
1: bayramda adamlar geziyor. Sen evden çıkamadın. Bırak onu.
4: Sloganlarını da buldum. Kalpleri kazanmaya geldik. Kalp güzel. Partisi.
1: Tabii.
5: Valla daha iyi olmadan sen partiye katkı sağlamaya başladın. Hayır. Şimdi her köşe başında bir dönem çoktu. Şimdi var mı çok dikkatimi çekmiyor. Böyle bilmem bir şey sevenler derneği yapıp da böyle okey oynadıkları mekanlar kuruyorlar diye insanlar.
1: Bunu abartmışlar biraz.
5: Bunu partiye çevirmişler.
1: Ne yapıyorsunuz diyorum. Akşama sabaha kadar partiliyoruz bazen filan diyor. Yani çok iyiydi.
4: Şey vardı ya, neydi? Bir Adanalı komedyen vardı ya filmde.
1: Evet. İllegal hayatlar.
4: İllegal hayatlar. Herhalde onun
5: Mahsun, mıydı neydi adı?
4: Mansur.
5: Mahsun.
4: Mahsun.
1: Caner yeni bir şey getirmiş yaklaşıma. Özgür Bey'in yeni partisinin adına Özgür Parti koyalım demiş. Sloganı öp. Görselini bile hazırlamış yemin ederim. Özgür Bey şeyde adalet için öp, öp, öp, öp, gençlik öp, öp filan diye. Olabilir ya, neden olmasın?
5: Herkes birbirini öpecek.
1: Tabii herkes birbirini öpüyor zaten bu ara. Serbülent'te bir mesaj göndermiş. Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretinde çölengin üzerine cebinden CHP Genel Başkan yazılı kağıdı koymaya çalışması ve onu elinden almaya çalışması, alınmaya çalışması personel tarafından çok garip ve utanılacak bir işti demiş. Resmi ve gayri resmi kısmı bir toparlamak lazım. Yani yenildik veya kanunen böyleydi ama biz saymıyoruz demek yerine artık yeni yolu ve yeni haritayı belki de birilerinin belirlemesi gerekiyor. CHP'nin kendi içindeki karışıklığı da çok acilen çözmesi lazım. Şimdi ufukta bir erken seçim yok ama erken alınmış seçim var. Bu da takriben 2027'nin Ekim-Kasım'ı gibi görünüyor. Herkese biri mesaj atıyor. Erkan madde. Hepiniz mesaj okuyorsunuz. Bak görüntü yok diye görmüyorum zannetmeyin. Beni bırakıyorsunuz ateşin başına, kendiniz kenara çekiliyorsunuz.
4: Onu geyiğe vurunca
1: değil mi? Yani talepkarlar fazla.
4: Geyik devam ediyor oradan.
1: Şimdi erken alınmış seçim sebebiyle bir yıla yakın, yani önümüzdeki yıl bu zamanlar muhtemelen bir seçim kampanyasının start verdiği veya hareketlendiği başladığı zaman olacak. Bir siyasi partinin kendi kongresini yapması, bütünleşmesi, işte Mansur Yavaş bir taraftan, diğeri bir taraftan, adaylar bir taraftan, süreç bir taraftan hadi yapın diyorlar ama CHP'nin en erken kurultayı, olabilecek kurultayı Ekim-Kasım gibi görünüyor. Ve bunu yaparken de, bunu yapmadan önce de normal şartlarda işte Kılıçdaroğlu onun için geldi. Partinin önüne iki tane arabayı koyup bu haram parayla alınmıştır yazmak. Zaten partide bundan sonraki gerçekleşecek operasyonların nereye doğru gideceğini ve evrileceğini de çok açık bir şekilde bence itiraf ediyor.
4: Kılıçlar çekildi ya. Yani tekrar bir araya gelmeleri de mümkün değil.
1: İşin hikayesinde bir de şey var. Muhabbete ona bayıldım mesela. FETÖ hikayesi var. Bunu yaparken işte Deniz Baykal'ın kaset operasyonundan sonra Kılıçdaroğlu'nun gelmiş olması o dönemde de çok yoğun konuşulmuştu. O dönemki kasette de yoğun miktarda FETÖ endişesinin olması ayrı bir muammaydı. Herkes geldiği noktadan, aynı noktadan geçerek geliyor ve herkes birbirine aynı şeyle, ya adam öldü gitti ne bitmez FETÖ'ymüş, herkes FETÖ'cü. Yani sen sevmediysen burada bu tereddüt var diyor. Senin içine tabiri caizse bir kılçık atıyor. Çek çekebildiğin kadar, sıkıl sıkılabildiğin kadar. Nereden bakarsan bak işin içinde. Zor geçecek. Türkiye için de zor geçecek. Birçok etrafımızda biliyorsunuz Kayseri topografi olarak ve nüfus yoğunluğu olarak AK Partililerin yoğun olduğu bir yer. Bizim yaşlılarda da çok ciddi yoğunluklar var. Şimdi hiç alakası olmayan, bugüne kadar İmamoğlu'na da Özgür Özel'e de demediği laf bırakmayan bizim yaşlılar şey diyor. Ne olacak şimdi bu CHP'nin? Ne yapacak şimdi bu Özgür filan diyor. Ya ne alakası var? Ben de aynen şöyle söyledim. Seni niye ilgilendiriyor ki dedim yani.
5: CHP'lerden çok AK Partililer düşünüyor. Ne olacak diye merak ediyorlar.
1: Aynen. Müthiş çok bir magazinsel malzeme. Hakikaten doğru söylüyorsun. CHP'lilerin bu kadar konuştuğunu duymadım. Ama AK Partili belli yaş üstü segmentte bayram için tam mayalanacak hali. Gördün mü diyor. Arabayı da buraya çekmiş diyor. O orada miting yapmış diyor. Yemin ediyorum haber bültenini CHP tendansında benden iyi takip ediyorlar. Ben haber okuyamadım bayram süresince. Biliyorsunuz bir hastamız vardı. Sonra da benim yoğunluk vardı. Bayram süresince hiçbir şeye bakamadım. Ama oturduğum meclislerde gelen giden Halil yaş ve üstü arkadaşların tamamında bu hikayeyi çok net gördük. CHP'yi onlar herkesten, CHP'den daha iyi takip ediyor. Söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim.
4: Kemal Kılıçdaroğlu işte mitingde, cumartesi günü mitingde neler söyledi? Ana başlıkları neler söyledi? Şunu söyledi. Dedi ki atamıza emanet olan parti kimler pavyon masallarını meze etmeye çalıştı diye bir soru sordu. Kimler kişisel ikbal hırsıyla hareket etti? Ben hesap soracağım, hesap. FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Pavyon masalarında delegeleri, pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum dedi.
5: O da Allah affetsin demiş.
4: Artık ne dediyse.
6: Rutin çok belli ya. Rutin çok belli. Yani ben fark edemedim. Siz fark ettiniz. Bu taraf böyle oldu. Biz aslında böyleyiz. Temiziz, düzgünüz. Valla bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz dönemlerde önemli emekleri vardı Türk siyasi yapısı açısından. Tayyip Bey'in yerinde olmasında da bence çok önemli emeği var yani.
5: Evet.
6: Kim ne derse desin.
5: Yıllar yıllar şimdi, önce Mustafa'cığım sözünü unutma. Söylediğim bir cümle vardı. Yani bir yerden duymuştum aslında. Yani Recep Tayyip Erdoğan parayla kendisine bir muhalefet tutsa, dese ki sen bana böyle muhalefet yapıyormuş gibi yap dese, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı birini bulamaz diye hani söylemler olmaya başlamıştı. Bunu toplum içerisinde duymaya başlamıştı.
6: Evet.
5: Yani öyle bir siyasi jargon ya da öyle bir siyaset güttü yıllarca. Hani partinin içerisindeydi. Mutlaka hizmetleri olmuştur. Biz içinde olmadığımız için, partici olmadığımız için bilemiyoruz yani iç detaylarını ama neredeyse toplumda böyle bir algıya dönüştü artık.
4: Ha, şuna şimdi, bak şimdi Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir siyasetçi mi? Adam bürokrat. Beğenirsin beğenmez. Bu başka bir şey ama sadece Kılıçdaroğlu özelinde mi bu muhalefetsizliği yerine getirdi? Bakıyorsun Saadet Partisi'nin çok uzun yıllar boyunca genel başkanını yapmış kişi Temel Karamollaoğlu. Yaptığı her açıklama birbirinden hezeyan. Yaptığı her şey elini ayağına bulaştıran bir hezeyan. Öbür taraftan bakıyorsun Ali Babacan. Ya söylediği karşılığı niye olmadı? Dedi ki ben geldiğim zaman, ben gelirsem bir gün başa, ben bu İHA'lara, SİHA'lara, Bayraktar'lara, şunlara bunlara dokunacağım ve bunları millileştireceğim, yok edeceğim manasında bir cümle kurduğu anda kendini bitirdi. Öbür taraftan Meral Akşener dediğin zaman öyle ya da böyle bir karşılığı vardı. Yılların siyasetçisi, farklı farklı partilerde İçişleri Bakanlığı bile yaptı. 90'lı yıllarda, 96, 97, 98 yıllarında İçişleri Bakanlığı da yaptı. O masadan inme kalkma sırasında tamamen kendini bitirdi. Ahmet Davutoğlu dediğin zaman o da kendisini bitirdi. Ya şimdi sadece Kılıçdaroğlu değil, diğerlerinin de basiretsizliği bir anlamda
5: ya da seni kaybetti.
4: Maalesef karşılığını bulmamasına neden oldu. Ümit Özdağ'ın açıklamalarını hatırlayın, o Suriye olaylarında Türklük işte mayın tarlalarına girmeye çalıştığı dönemde. Bunlar uç kesimler içerisinde çok küçük bir azınlığı yanına çekerken, %1'i yanına çekerken %99'unu karşısına aldı. Mesele bu. Şimdi AK Partiler CHP'lilerden daha fazla seviniyor ya da daha fazla konuşuyor. AK Partiler niye konuşuyor? Ben size onu söyleyeyim mi?
5: Söyle, biz bilmiyoruz.
4: Biz nasıl bir badirenin içerisinden geçiyoruz? Memleket nerelere gidiyormuş da bunun önüne geçti, Allah razı olsun, mahkemeler din diye konuşuyor.
6: Şeyler
4: bir taraftan da böyle bakın. Bir taraftan böyle bakın. Kötünün kötüsü mü, kötünün iyisi arasındaki bir seçim içerisinde biz nerelere doğru gidiyoruz dedikleri için AK Partililer konuşuyor. Ya
5: ben zorlanıyorum.
6: Şimdi ne alakası?
4: Genel için konuşuyorum. Genel konuşuyorum.
6: AK Partililerdeki genel durum şu. Kılıçdaroğlu geldiği için iyi ki diyorlar, ot diyorlar. Onu net gördüm. İki, şu partinin içi çok karışık. Oy vermedin ki sana ne? Oy vermedin ama başa geçtiler. Çalışsaydın o zaman AK Parti'nin için daha fazla ya da karşı taraf daha iyi çalışmışlardı. Şimdi karşı tarafta alternatifi görmemek ve bunun üzerine kurgu yapmayı çok seviyorlar. Ve bu alanda da Allah var. Bak mesela bayramlaşma töreninde filan siyasi olarak kimse bir mesaj vermedi CHP ile alakalı. Düğün bayram davul zurna şey vardı, AK Parti'de bayramlaşma vardı. CHP'de tabiri caizse mutlak butlanın yası vardı. Hatta bizim çocuklarla onu konuştuk, manşet için çok ideal yani AK Parti'de düğün bayram, CHP'de mutlak butlan diye çok güzel bir başlık vardı yani işin içerisinde. Ama acıya acıyla gitmek ya da farklı bir noktaya çekmemek için bunu söylüyoruz. Çünkü böyle kutupları netleştirmemek adına, ama şu AK Parti seçmeninde Ve AK Parti tabanında tam Kılıçdaroğlu geldi. İş rahatladı psikolojisi var. Buradaki operasyon netledi. Şimdi oluşturulmak istenen algı bu olduğu için Halil'cim, daha doğrusu bunun üzerine gidildiği için, yani CHP gelirse böyle olacak, CHP gelirse şöyle, bunlar zaten hırsızlık yapıyor, bunlar zaten haymazlık yapıyor, otel odasında bu oluyor, bu oluyor. Şimdi CHP'ye de aslında bir kurtuluş oluyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geldi, CHP fabrika ayarlarına dönüyor. Hırsızlık arsızlık kalmayacak diyor. Peki İmamoğlu'nu oraya koyan, Özlem Çerçioğlu'nu, Çerçi miydi? Çerçioğlu'nu oraya koyan, öbürünü oraya koyan, içerideki belediye başkanlarını oraya koyan Kılıçdaroğlu muydu? Özgür Özel miydi? Şimdi ben fark etmedim, Allah affetsine döndü iş. Nasıl sen fark etmedin? Ekrem İmamoğlu kaç dönem CHP'de belediye başkanlığı yaptı? 2 dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, doğru mu? Bu 2. dönemiydi. Hı hı. Doğru. Bir de onun öncesinde
4: Beylikdüzü
6: Belediye Başkanlığı var. Bu adam senin olduğundan beri bu adam burada. Bu adam ortaya çıktıysa ve parladıysa sen sayesinde parladı ve sen çıkarttın. Şimdi bir masumiyet hikayesine doğru dönüyor. Kimseyi suçlamıyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında, bu net belli. Bir sonraki kongrede Kılıçdaroğlu CHP'nin başında, bu da net belli. Yani hani kimse şöyle bir şey beklemesin, kongreye gidilecek, Özgür Özel seçilecek, seçilir, yeniden gelir filan, o hikaye bitmiş durumda. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve tayfası, muhtemelen Mansur Yavaş da işin içerisinde gibi anladığım kadarıyla, öyle
4: beraber hareket ediyor,
6: beraber hareket ediyor, yürüyüşte filan beraberlerdi, fotoğraftan gördüm sadece, çok açıklamaları net değil ama bu tayfa, biz bir yeni bir parti, yeni bir oluşum kuruyoruz kısmına doğru geçecek. Var olan CHP'yi ortadan ikiye, ya da %20'ye, %80 ya da yüzde kaçsa, buna göre bir bölünme oranı doğru çekecek ve yeni bir siyasi tablo çıkacak. Temiz CHP'liler, kirli CHP'liler. Bir de işin adı böyle olacak. O da CHP, bu da CHP. Hatırlarsınız, eşiniz yeter CHP-SHP dönemi vardı. İşin hikayesi ona doğru dönüyor. Ondan sonra biz partiyi ele geçirdik. Onun ömrü bitti. Kongrede bunu aday geçirdik. İçeride bir miktar adam kalsın, biz bunu seçeceğiz. Ama şu hikayede yarın bir gün AK Parti-MHP-CHP ittifakı çıkar mı? Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber sorun bu. Hadi buyurun bakalım.
4: Çıkabilir.
6: Çıkar mı?
4: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunun cevabı yok. Kongre ile alakalı işte bir tarafta imza kampanyasına başlıyorlar bugün. 45 gün içerisinde kongre kararı alınması ile alakalı bir girişimde bulunuyor. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Gürsel Tekin'e mikrofon uzattılar. Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu. Dedi ki yani işte bir ay içinde ya da 40 gün içerisinde bir kongre kararı alınması yönünde bir talepler var. Ne diyorsunuz sorusuna verdiği cevap şuydu. 6-7 aydan önce kongreye gitmemiz imkansız dedi.
6: Bu iş olmaz dedi.
4: Teknik olarak da imkansız dedi. Bir taraftan da şu da var dedi. Yaklaşık 1300-1400 tane delege var toplam. Bunun 300'den fazlası oy kullanamayacak mevcut durumda. Çünkü yarıya yakını dedi ya hapiste, geri kalanları da soruşturma içerisinde dedi. Evet. Bunların bir kere netleşmeden olması mümkün değil dedi. Bir de tabii bir de itiraz süreci var. Yani mahkeme karar verdi ama bir de bu işin istinaf tarafı var. Hadi sen kongreye gittin. 3 ay sonra istinaftan geri döndü. Özgür Özel'in genel başkanlığını kabul etti. İtirazı kabul etti. Olur mu? Olur. Tamam, düşük bir ihtimal diyoruz ama bu da bir ihtimal. O zaman senin mahkeme o istinaftan çıkacak kararın netleşmeden yapacağın her şey butlan. Hala butlan olacak. Geçersiz sayılacak. Şu anki durumda en son ne zaman yapılmış? Geçerli olan. Şimdi 38. Genel Kurultay iptal edildi ya. 37 ne zaman yapılmış? 2020'de. Yani 6 yıldır hiç genel kurul yapmamış bir partiden bahsediyoruz. Ve genel kurul yapmazsa seçime giremiyor. Teknik olarak, kanuni olarak seçime giremiyor. Mutlaka ama mutlaka önümüzdeki o 1,5 yıl
5: kısır döngü içerisine giriyorlar ya.
4: Evet. 1,5 yıl sonra muhtemelen bir genel seçim var. Mutlaka ama mutlaka bu 1,5 yılın içerisinde bu kongre olması lazım. Yoksa seçime hiç giremeyecek. Böyle bir risk de var ortada.
6: Yaparlar mı? Yok, yapmazlar. Bir alternatif olsun. İttifak olacak bunlar.
4: Bilmem.
6: Yok bak.
4: Bilmem. Yani olabilir de olmayabilir de. Bilmiyorum.
6: Şimdi Kılıçdaroğlu şu yoğunluğun içerisinde çıkıp hükümetle alakalı, CHP'nin başkanı olarak, genel başkanı olarak hükümetle alakalı bir şey söyleyecek mi diye bekler insan. Bu dönem itibariyle söylemez. Bak yarın bir gün söyler, iş rahata binince söyler, kongre sürecinden sonra söyler. Bundan bahsetmiyorum. Bu dönem itibariyle kendi içinde derdi var adamın.
4: Hayır.
6: Yani şu an adamın muhalefet ettiği nokta Özgür Özel'in kendisi. Yani bir başka CHP'li. Şu an gündem artık hükümet dışı.
5: Ya öyle bir hale geldi ki muhalefet olduklarını unuttular. Muhalefet yapmayı unuttular.
2: Özel, özel de aynı şekilde şu an hükümetten ziyade tabii o canım, da Kılıçdaroğlu tarafına.
6: O hükümeti şey bize darbe yaptılar diye eleştiriyor sadece. En azından birkaç cümle söylüyor. Yani onun dışında yok. Vallahi geçmiş olsun. Türk siyasi tarihi açısından açıkçası kanunen doğrudur, yanlıştır, hukuki olarak doğrudur, yanlıştır kısmını geçerek söylüyorum. Bu çok ezici ve Türkiye demokrasi tarihini değiştirebilecek formatta bir karar olarak bence tarihin sahnesine yazılır. Bayramdan önce söylemiştim, yine söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin karar verici mahkemesidir. Mahkemeye bağlıdır ve Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yani yüksek mahkemedir. Normalde de bu şartlarda basit özelliklerle gideyim. Pınarbaşı seçimlerinde mesela en yakınından yaşadık. Ne oldu? Oy taşındı, şu oldu, bu oldu vesaireden de bir sürü hikaye vardı. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu. İtirazın sonrasında Yüksek Seçim Kurulu dedi ki seçim tazelensin. Buraya kadar problem var mı?
5: Bitti.
6: Aynısını İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı ilk seçimde de yaşamıştık. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur dendi. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki buyurun tazeleyelim o zaman dedi. Ekrem İmamoğlu o günü iyi hatırlayın. Gömleklerinin kolunu çıkarıp yeniden başlıyoruz diye başlamıştı. Haziran'da yeniden seçim yapılmıştı. Şimdi seçim bittikten sonra kimse göreve gelmeden bir karar verebiliyor isen bunun için Yüksek Seçim Kurulu var. Yani yoksa noterle de karar verirsin, mahkeme kararıyla verirsin. Şimdi iş bitmiş, aradan 3 yıl geçmiş. 3 yılın sonrasında birilerinin usulsüzlük yaptığı belirlenmiş. Usulsüzlükle alakalı cezan varsa mesela Pınarbaşı belediye seçimlerinde bir Ahmet Billor gidip Halil İbrahim Öztürk'e zorla silah dayayıp oy verdirdi ise seçimin sonucunu etkilesin etkilemesin fark etmeksin söylemek oy verdirdiyse bunun o dönem Yüksek Seçim Kurulu ya bunu kabul eder seçimi tazeler ya da kanuni olarak, hukuki olarak Ahmet Billor ceza alır. Ama seçimi etkilemez. Şu an 3 yıl sonrasında seçimi etkileyen ve işi başa döndüren adamların genel merkezine getirin bakalım arkadaş diyen bir sisteme geldik. Bunu şöyle düşünün. Hani seçim dönemlerinde bunu çok fazla yaşamıştık. Belediye başkanı seçiliyor. Adam Doğu'da, DEM Parti'nin saflarında. Belediye başkanı seçiliyor. Seçildiği gün gidiyoruz kayyum atıyoruz. Niye? Bunun suçu var diye. Seçilirken yok muydu? Yüksek Seçim Kurulu yani yargılaması vardı vesairesi vardı, tedbir kararı alınabilirdi. Kanunen bunun önü açık değilse açılabilirdi. Ama burada kanuni olarak çok doğru bir şey yaptığımız kanaatinde değilim. O gün de verdim aynı örneği. 2002'de, 2004'te, 2005'te AK Parti'nin bir genel kurulunda mutlak buttan çıkabilecek bir karar çıkarttığın için hiçbirinde aday yoktu ama misal veriyorum bunu. Mutlak buttana sebebiyet verebilecek bir cumhurbaşkanlığını da mı iptal edelim? Öbürünü mü iptal edelim? Yani bu kadar başa dönemezsin. Yüksek Seçim Kurulu bunun için itiraz süreci vardır. Seçim biter. Yüksek Seçim Kurulu'nun gözleminde yapılır seçimler. Seçim bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu der ki adaya seçilene gel kardeşim der. Belediye başkanı da olsa

0: Ama bunu bir şekilde aradan zaman geçince, yıllar geçince ayan beyan açıklığıyla ve ortak bir öngörüyle göreceğiz diye düşünüyorum. Ne çıkar? Ekim diyorlardı. Ekim olmamış mı Halil Bey? Olursa Ekim'e diyorduk. Olmamış mı?
1: Kasım'a.
0: Kasım'a.
1: Artık Kasım'a. Ama Özgür Partisi de mantıklıymış. Öp.
0: Öp Partisi değil mi? Özgür Parti. Bakacağız. Karşımızda yeni siyasi oyunlar ve yeni siyasi alanlar var. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bekleyeceğiz. Hep beraber de göreceğiz. Ama işin açıkçası söylemek gerekirse Türkiye siyasi tarihi açısından çok olumlu değil. Bayram öncesi konuşamamıştık. Halil'cim kısacık bir konuşalım bunu da. Bir de Kayseri Spor meselesi var. Bakiye Suyu'nun açıklaması var. Günü toparlayalım. Bayram öncesinde Merkez Bankası aldığı kararla kredi musluklarını neredeyse %50 oranında kapattı. Şu an itibariyle bugün ayın 1'i birçok esnaf arkadaşımız yana yana hangi çeki nasıl ödeyeceğini, maaşı nasıl ödeyeceğini, işin içinden nasıl çıkacağını düşünmekle meşgul. Zor bir dönem, esnaf için de zor bir dönem. Ortada iş de yok. İşin kötü tarafı o. Yani ortada canlı canlı dolaşan bir para yok. Bir Sivas'ta var. Bunun dışında olmadı. Yani memlekende perakende sektöründe de bir ucumuz olduğu için perakende sektöründe yok, mobilya sektöründe yok. Şu an itibariyle diğer üretim sektöründe, hizmet sektöründe ortada çok canlı, para kazandıran, oh ne ala denilebilen bir iş ve süreç yok. Hal böyle olunca esnafın girebileceği tek kapı, çünkü rakamlar büyüdü, banka. Yani şöyle düşün, işte 20 tane adam çalıştırıyor adam. Kardeşim bugün itibariyle maaşı sigortası 1 milyon ödüyor adam. Ortalama. Şimdi sen bunu diyorsun ki kardeşim sen bu ay paran yokmuş, idare et. Nereden idare etsin? 20 kişiyle. Ki bahsettiğimiz KOBİ'ler, KOBİ üstü gerçekliklerde 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi, hatta büyük işletmelerde 300-400 kişiye ulaştığında sadece maaş ve vergi organizasyonunu yapabilmek için çok ciddi zorluklara sahipler. Hal böyle olunca da gidebilecek tek bir kapı var. Yani ele güvenene kadar bankadan faizi neyse verelim. Çünkü bu rakamlar emanet alınacak bir rakamlar değil. Şu an kendi içimizde bile ya param var mı bana para versene desen 10-30-50 çıkar. Misal veriyorum. Yani kardeşim tamam sanayici de oturuyor. Ya hepsinin var sıkıntısı. Birinde değil ki. Hadi para dönsün. Nereye gidelim? Bankaya gidelim. Banka ne yapıyor şu an? Halil'cim sen de top.
1: Banka ne diyor? Kredi yok diyor. Yani yok demiyor da vermemek için her şeyi yapıyor.
0: Çünkü merkez kastı.
1: Merkez kastı. Bir taraftan işte zorunlu karşılıklar var. Şimdi ayın 15'inde 20'sinden sonra şu da var. Mayıs ayının yarısı zaten tatille geçti.
0: Evet.
1: 9 günlük bayram tatili, onun öncesinde 19 Mayıs tatili, onun öncesinde 1 Mayıs tatil. Hep tatil. Cumartesi pazarlara çıktığın zaman çalıştığın gün 14 gün bile bulmuyor. Geri kalan zaman full tatil olarak geçti. Şimdi zorunlu karşılıklar nedeniyle ayın 15'inden 20'sinden sonra zaten bir bankalarda da
0: düşüş var,
1: kredileri zorlaştırma. Yani ne yapıyorlar? Zorlaştırırken ben sana kredi vermem demiyor ama şu an %3, %3,5 mu faiz oranı aylıkta? %7'ye çıkarıyor. 8'e çıkarıyor. Bunun uygulamalardan da görebiliyorsunuz. İşte o zorunlu karşılık nedeniyle zorlaştırmak adına almasınlar diyerek, yani yok demiyor, almasınlar diye.
2: Darda kalan onu da almaya çalışıyor işte.
1: Ya o %7 demek yıllıkta, yani bunun vergisi, algısı, dosya masrafı, şunun bunu dediğin zaman %80, %90'ları buluyor faiz
0: olarak. Bir alıyorsun, iki ödüyorsun gibi.
1: Yani inanılmaz bir rakam oluyor.
0: Böyle bir kazanç da piyasada yoksa.
1: Bugün yarın azıcık açılır çünkü bu aylık olarak yenilenen bir sistem. Kredi azıcık açılır ama şu da var, Mayıs ayı içerisinde yarım puandan fazla genel anlamda tüm kredi oranları yükseldi. Konut kredileri yükseldi, taşıt kredileri yükseldi, bireysel krediler yükseldi. İşte örnek veriyorum 2.85'ti konut kredisinde. 3.20'ler, 3.30'lar, 3.40'lar var artık. Yani bir yarım puan yükseldi. Nereye doğru gidiyor? Daha da artacak gibi de görünüyor. Genel gidişatta bu.
2: Ya bu bir dönem arabalarda şey vardı ya, bunlar zorlaştırıyorlar ama tabii sigortasını yapıyor, bilmem bir şeyini yapıyor. Yani ekstra da dünyanın masrafını alıyor bu insanlar.
1: Tabii.
2: O araba krizi olduğu dönemde hatırlarsınız. Yani millet bayilerde araba bulamazken ne yapıyordu? Bu arabaya işte seramik de yapacağız şunu. Ya arabayı olduğu değerin üzerinden 200-300 bin lira üzerine ek koyuyordu. Yok sigortasını benden yapacaksın. Dışarıda 20'ye yapayım, yok 50'ye benden yapacaksın. İnsanları böyle hani
0: zorluyordu.
2: Hasta bir şekilde yakalamışken yani zorlayarak çok ciddi anlamda da haksız kazanç elde etmeye başladılar.
1: Yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar.
0: Valla haksız kazancın bankalar tarafında, yani bankalar son 5 yılın belki de kar rekortmeni. Her yıl hepsi 5 katı, 7 katı, 10 katı filan kar açıklıyorlar. Bankalar şu an sistemin en rahat tarafı. Halil Bey zamanında söylediğinde biz de banka kurmalıyız dediğinde ben inanmalıydım yani. O güzel bir fikirmiş. Biz yapmalıydık onu yani. Bu para gitti o kadar.
2: Halil Bank mıydı?
0: Ha?
2: Zaten ya bir ülke kurmaya çalışıyoruz. ya ülke kurmaya çalışıyoruz. Ülkeler iyi vergi alıyor diye.
0: Bank oluyor.
2: olmayacak.
0: Aynen.

0: Öyle. Allah'tan adım Nihat değil, Nah Bank olurdu. Süreçte bankalar müthiş derecede para kazanıyor ama para kazandıkları yerde para dağıtmalarını da engellediğimiz bir süreç var. Peki vatandaş ve esnaf bu işin içinden nasıl çıkacak? Bir düşünen var mı bu işi? Cidden merak ediyorum. Mesela odalar, borsalar, sanayi odaları, ticaret odaları, oralar, buralar. İşte iş dünyası, müsiyatı, gesiyatı kalmadı. İşte askonu vesairesi kimse, bunu herkes için söylüyorum. Yani esnaf bu kadar sıkıştırılmış durumdayken bu ay sonu itibariyle bakın bugün ayın biri muhtemelen eğer veriler çıkarsa önümüzdeki ay bunu tartışacağız. Muhtemelen dönen çeklerde vesairelerde rekor kırdığımız aylardan biri olacak. Ay zaten 15 gün. 15-16 gün.
1: Bir de şu var, olay sadece bankalar değil, bir tarafta da bir ticari ahlak da var. Nedir bu? Alacağını alamıyorsun.
0: Evet.
1: Alamıyorsun.
0: Çünkü onda
1: karşı da karşı taraftaki ya yarısı belki yoksa yarısı da bilinçli bir şekilde bunu nemalanmak adına, bunu bir fırsata çevirmek adına bilerek ve isteyerek borcunu ödemeyen insanlar da çok fazla. Adam borcunu ödemiyor, gidiyor arabasını sıfırlıyor, gidiyor yazlık alıyor, gidiyor bilmem ne.
0: Ya da faizle bekliyor.
1: Alacaklı olan bunu biliyor. Bir taraftan 1 milyon, 5 milyon neyse işte 50 bin, 100 bin alacağı var. Karşı taraf öldüm, bittim, zaten Mayıs'ın yarısı tatildi, bende de para yok falan diyor. Aynı adam bir bakıyorsun arabasını sıfırlamış. 2 milyonluk arabayı satmış, atıyorum 5 milyonluk araba almış. 5 milyonluk evini satmış, 10 milyonluk araba almış. Şimdi alacaklı da bunu bildiği zaman daha bir canı sıkılıyor.
2: Zoruna gidiyor.
1: Vadeliye yatırıyor, altın alıyor, borsada yatırıyor, değerlendiriyor, arsa alıyor, araba alıyor.
2: Bunu tuzlu kurular yapıyor ama değil mi?
1: Ya bunu birçok kişi yapıyor Ahmet Bey ya. Birçok kişi yani irili ufaklı, yani büyük rakamlardan bahsetmiyorum. 5 bin lira 10 bin lira alacağım varsa da o da vermemek için 40 tane takla atıyor. Bir taraftan burada en çok etkilenen sektörlerden biri inşaat. Bak inşaat müşterilerimiz var, işi yapar. Allah hepsinin işini rast getirsin. 70-80 tane farklı sektörü besleyen bir sektördür inşaat sektörü. Adamlar işte bu topraktan satma, İnşaat devam ederken satma. Ne yapıyorlar? Genel nedir? Elinde ne var? %20, %30. Ev kaç lira? 3 milyon. 1 milyonu getir, 1,5 milyonu getir. Ev ne zaman teslim? 1,5 sene sonra teslim. 1,5 sene sonra.
0: Finansmanı müşterinin üzerinden parçalı dönemeler çeviriyor.
1: 100 bin lira, 100 bin lira öde. Tamam. Genel uygulama budur. Ama adam 1 milyonu getiriyor. Kalan 2 milyon. Ev bitmiş. Artık teslime gelmiş. Tapu aşamasına gelmiş. Hala alacağı. Alamamış, tahsil edemiyor. Niye diye araştırıyorlar. Ya diyor, ben diyor vadeli yatırdım, onun gününü bekliyorum. Altın aldım, şu altın diyor birazcık diyor nefeslensin, bir olduğu yerde bir dursun, bozdurayım öyle getireyim diyor. Ya sen orada 3 liralık 5 lira karını hesaplıyorsun ama öbür taraftaki inşaatçı adam işini bitiremiyor. Sen bir tek kendini düşünüyorsun, adam orada 80 tane sektörde yüz binlerce insanı besleyen bir sektörün içinde. Maalesef bu ticari ahlaksızlık da var. Borcunu ödemiyor ya. Bilerek ve isteyerek ödemiyor ya. Olmadığından değil. Bunu fırsata çevirdiği için ödemiyor. Ha tabii ki zorda kalan, yani hakikaten ödemek isteyip de ödeyemeyenleri tenzih ediyorum, bu başka bir şey. Ama %10 ya, %90'ı bilerek ve isteyerek ödemiyor. Bak her yerde bu sıkıntı var. Biliyorsun ya, alacağım var. Adam orada lüksün içinde yaşıyor. Senin şurada 10 kuruşunu vermiyor. Vermemek için 40 tane takla atıyor. Ne yapacaksın? Boğazına mı sarılacaksın? Ne yapacaksın?
0: Sadece ödeme ahlakı değil. Bu önceden de vardı Ali'cim ama şu an yani meseleyi bu tarafa doğru çekersek herhalde çok sığ kalırız ya. Ahmet Bey'in bana borcu vardı, ödemedi. Ahmet Bey'in cebinde para var, parayı işletiyor, sana borcunu ödemiyorsa bu istisnai tablolardan biri olabilir. Ahlakımızın bozulduğunu da gösterir, bu ayrı bir hadise. Ama şu an konuşmamız gereken bence ana nokta, kriz var. Bariz ve aleni bir kriz var. Yani müthiş bir kriz var. Yani bunu fark etmiyorsak eğer... Ve bunu işte Ahmet Bey parası var da parasını ödemiyor hikayesine bindiriyorsak, asgari ücretli gidip de altın aldı zamanında, altını bozdurmadı, bundan dolayı bu oldu hikayesine döndürüyorsak, burada başka bir şey konuşuyoruz.
1: Ben bahsetmiyorum. Söylediklere katılıyorum. İlave bir de bu var diyor.
0: Bu kısım, bu önceden de vardı. Yani bunun için söylüyorum bunu. Şimdi konuşacağımız nokta şu, organize eden bizi dinleyen arkadaşlar var. Bugün seninle beraber de muhtemelen bir gideceğiz, bir ziyaret edeceğiz birkaç tanesini. Gecikmiş bayramlaşmamızı yapacağız. Böyle bir sıkıntıyı çok uzun zamandır yaşamıyoruz. Ve bu sıkıntıyı son 2-3-4 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ve pik noktasına ulaştı. Ve bu dönemde normalde devletten ya da kamudan şunu bekliyorsun. İşte kredi musluklarını aç, piyasayı rahatlat, piyasayı birazcık para bas ki içeride para dönsün diye bekliyoruz. Piyasaya para basmaya boş ver, ortada hiçbir şey yok. Mesela bayram öncesinde konuşulmuştu ayın başında, belki hatırlarsın. Gizli gündemlerde konuşuldu böyle. Duyum gibi işte, Türkiye dışarıdan şu kadar para buldu, 1.3 trilyon dolar bilmem bir şey filan. Piyasaya para basacak, seçim ekonomisine geçiyoruz. Vallahi işte geçmedik. Tam tersine. Yani kestik ve kastık şu an itibariyle. Müthiş derecede sıkılaştık. Bugün itibariyle artık sanayicimiz ay sonunu atlatacak. Ay sonunu atlattıktan sonra herkes kafasını ellerinin arasına alacak. Tıraşını görecek, saçının akını görecek. Ondan sonra diyecek ki biz nerede yanlış yapıyoruz. Ve bu iş böyle gitmese hep beraber görmüş olacağız. Bunu siyasetçi açısından da söylüyorum. Bizi dinleyen siyasetçi dostlarımız, kardeşlerimiz var. Muhalefetten de var, iktidardan da var. İktidara gelin bunu düzeltin demekle mükellefiz. Muhalefeti de gelin bunu gündeme getirin demekle mükellefiz. İş dünyasında değil misiniz kardeşim? Başka bir yer mi görüyorsunuz? Mesela ülkenin gündemi CHP oldu. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ama şu an sanayicinin, iş dünyasının CHP'den çok çok daha önemli gündemleri var. Yarını görememe gündemleri var. Çeki ödemeyince, ödeyemeyince bunun hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaya gündemi var. Dönem faizini ödeyemeyecek gündemi var.
1: Personelin maaşını ödeyemeyecek.
0: Veremeyecek, vergiyi ödeyemeyecek, hesaplarını bloke edecek gündemi var. Yani işte geçen ay karar çıktı, 50 bin liradan 1 milyona çıkartıldı. 1 milyona kadar vergiye borçlanırsan teminatsız taksitlendirebiliyorsun, duruyorsun ama eğer 1 milyonun üstüyse teminat istiyor senden filan. Kardeşim vergiler de uçuk, rakamlar da uçuk. 1 milyon dediğini büyütmüyor ki. Arkadaşlar şöyle diyor işte, 1000 liram var mı diyor. Ya eskinin 100 lirası bu 1000 lira dediğin hadise. İki kişi yemek yiyor. İki kişi yemek bile yiyemiyor hatta. Şimdi senin 1 milyon dediğin hadise eskinin 100 bin lirası. Bu noktaya kadar düşürdük. Ve bir vatandaş nefes alamıyor. Ve bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Tüm meslek odaları, birlikler vesaire dahil olmak üzere. Bakın isyan edilsin, hükümete karşı çıkılsından bahsetmiyorum. Bunun siyasi tarafını geçin. Önümüzdeki seçim ne zaman? Muhtemelen önümüzdeki yıl. Doğru mu? Siz seçimle bunu konuşursunuz. Ama sizin esnafınız batarken, size üye olan insanlar batarken, nefes alamazken ve çıkamazken ya hiçbir şey yokmuş gibi kendi seçiminize hazırlanamazsınız. Yani burada artık bu yargıyı, bu olguyu bir şekilde oluşturmak lazım. Hepsi beraber bir araya gelip Cumhurbaşkanlığına mı çıkacak, talepte mi bulunacak, Mehmet Şimşek'e mi çıkacak, bir şey yapacağız. Mehmet Şimşek yönetiminin enflasyon tutturamamanın dışında piyasa tutturamamak gibi bir özelliği var. Tutmuyor. Sen yaşıyorsun Ali'cim. Eleman ilanlarından, iş ilanlarından tut da diğerlerine kadar piyasadaki analizi en iyi görebileceklerden bir tanesi sensin. Var mı bir hareket piyasada canlılık? Yok. O zaman birileri de bununla alakalı harekete geçsin. Yani birilerinin parası var, birilerinin parası yok kısmını geçerek söylüyorum. Bankalarla mı yapacağız, başkalarıyla mı yapacağız? Artık bu işi çözmemiz lazım.
2: Biz sonuçlarla değil de hep süreçlerle yaşamaya başladık farkındaysan. Evet. Mehmet Şimşek'in geldiği dönemde bugün arasındaki farkı şöyle bir masaya koyduğun zaman ama süreç içerisinde sürekli iyiye gidiyoruz, sürekli iyiye gidiyoruz. Biz hep süreci yaşattırıyorlar bize.
0: Evet.
2: Sonuç yok. Yani neredeydik, nereye geldik? Veriler, sen de işte biliyorsun, sürekli konuşuyoruz, ediyoruz. Verilerde bir gram yol alamamışız. Ama bütün söylemlerde sürekli iyiye gidiyoruz söylemleri var. Süreç sürekli yönetiliyor. Ama sonucu hiç alamadığımız için de...
0: Kararlılıkla mücadele ediyoruz mesajı var. Ya. En büyük mesajımız bu. Kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kararlılıkla dibi gördük efendim. İki noktam var. Bunlardan bir tanesi faizle alakalı. Özcan Av Yüzen bir haber hazırlamış. Türkiye'nin yıllara göre faizi ödediği paralar. 2015'te 53 milyar liraymış. Bunlar TL bazlı olduğu için dolar bazlı bakarak operasyonu değiştirebilirsiniz. Yani bu orantısız çıkışların dolar etkisinden arınmamış olduğunu özellikle söyleyeyim. 2016'da 50 milyar, 2022'de 310 milyar, 2023'te 674 milyar, 2024'te faizi ödediğimiz rakam 1.27 trilyon lira. Nasıl rakam? Bu faizi ödediğimiz. Şimdi kötü tarafa geliyorum. 2025'te 2.02 trilyon lira. 2025'te de bu kadar ödemişiz. 2026'nın ilk 4 ayında 1.13 trilyon ödemişiz. Yılın sonu ve yolun sonu.
1: Demek ki 2.5 trilyonu bulacak sene sonu.
0: Belki de fazlası. Çarpı 3 yapacak olursan, eğer dönemsel eşit gidiyorsa, evet. 3 trilyonu da geçiyor. 3.5 trilyona falan yaklaşıyor. Burada da çok iyi bir sinyal yok ödediğimiz faiz rakamı. Şimdi 2024'ten 2025'e dolar euro kuru çok artarsa efendim dolar arttı, biz dolar borçluyduk, dolar olarak da artmış dersin. Ama öyle değil. Şu an 2 trilyon lira 2025'te ödemişiz. 2026'da bu yuvarlamayla gidecek olursak 3 trilyonu geçmiş oluyor ödeyeceğimiz faiz.
2: Dolarda aşağı yukarı bu 2 yılda aynı fiyatlarda, yani öyle çok aşırı bir
0: abartmadı. Yani 38-39'dan 43-44'lere çıktı. Ha yine %10 milyonluk bir fark var işin içerisinde ama yani 2 trilyonu %10'luk fark üstüne koy, dersin ki 2.2 trilyon filan dersin. 3'ü geçen bir rakam söz konusu gibi, orada da bir SOS var. Bir soru, Bilgi Üniversitesi niye kapattık, niye açtık?
1: Ya şeydi, şu Can Holding.
0: Tamam.
1: İşte bunlar bir illegal yapı içerisinde bir sürü bir şeyler vardı. Bilgi Üniversitesi yaklaşık 20-21 yıllık bir üniversite. O da Can Holding bünyesindeydi. Hı hı. El koydular, sonra geri açtılar.
0: El koymadılar, kapattılar.
1: Kapattılar daha doğrusu. Kapattılar. İşte orada tüm özel üniversitelerin şeyi vardır. Bir garantör devlet üniversitesi vardır. Hı. Orada Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi garantörde ama 20 bine yakın bir öğrenci de var burada. Ciddi bir öğrenci. Tabii böyle bir kapasitesi de yok Mimar Sinan Üniversitesi'nin. Sonra baktılar ki olmuyor. Öğrenci sayısı da fazla. Tekrar açtılar. Şimdi devlet garantisinde devam edecek gibi görünüyor.
0: Ama devlet hala üniversitesine doğru dönüyor.
1: Devlet yani. Üniversitesine doğru dönüyor. Evet.
0: Ya makulü bu. Şimdi Melikşah'ta da yaşadık aynı hadiseyi. Burada Melikşah Üniversitesi vardı. Şimdi Kayseri Üniversitesi, evet, yaptın. Kardeşim, koskoca üniversite, okul döneminin ortasında seni kapatıyoruz denir mi? Hadi bunu dediğin kapasiteyi nereye aktaracağın hesabı yok mu hiçbir? Yani Tayyip Bey bu kararı verirken, Cumhurbaşkanı onayıyla çıktığı için Tayyip Bey diyorum, Tayyip Bey bu kararı verirken hiç mi YÖK'tekiler, danışmanları filan, efendim ne yapıyorsunuz, biz bu kadar öğrenciyi ne yapacağız demez mi? Yani ben komedi olarak görüyorum, konuşamadık geçen haftanın gündeminden ama bir hafta içerisinde üniversiteyi önce kapatıyorsun, eylemler gerçekleşiyor, bir hafta sonra da yeni bir kararname, üniversitenin öğretimine devam etmesi konusunda açıyorsun.
2: Reset attılar herhalde.
0: Yine reset atacak. Yani kararnamede de bir şey yok.
2: Ne bileyim yani, işlemin sonucunda bunun gibi. Hani reset dedik. Kapattık, yeniden açtık. Bu yeni bir okul gibi mi şey yapıyorlar?
0: Herhalde yani karar şöyle çıkıyor. 24 Mayıs'ta geçmiş karar. Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kayyum atamış zaten. Faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21.05 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlükten kaldırılmasına 3 gün sonra kaldırıyoruz geri. 21'inde bunu, 24'ünde diğerini. 3 gün sonra Cumhurbaşkanı kararını yürürlükten kaldırmamışız. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11 maddesi gereğince karar verilmiştir. Çok iyi geçmedi. Yani orası güzel bir sınav olmadı işin açıkçası. Hem yönetimsel olarak hem üniversite süreci olarak yani. Kapatamıyordun.
2: Öğrenciyi hesaplayamadılar o zaman. Öğrenciyi hesaplayamadılar. Ya bu şey değil ki.
0: Haydi Rahmet Bey, neyini hesaplayamıyorsun ya? Yani ülkede
2: o kararı verenler ya. Ondan sonra ya evet, burada okuyan öğrenciler vardı. Biz bunları ne yapacağız dediler zaten. Tekrardan.
1: Yani süreç şudur. Yani bak, şimdi bir mahkeme süreci var. Bir de hükümet tarafı var. Şimdi mahkeme, bu kararı veren hükümetin kendisi değil. Bu Can Holding'in işletme, yani üniversite işletme yetkisini elinden alan hükümet değil. Elinden alan mahkemenin kararı. Mahkeme kayyum atıyor, şunu yapıyor ve bu adamların elinde de bir yetki belgesi var. Üniversite açma, okul açma, işletme. Mahkeme bunu iptal etti. Çünkü bu bir süreç. Adamlar bir sürü arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk, her neyse bir sürü bir şey yapmış. Mahkemenin kararıyla, mahkeme orada ister 1000 tane öğrenci var, 100.000 tane öğrenci var, biz bunu ne yapalım diye düşünmez. Mahkeme mevcut kanunlar üzerinde hüküm verir. Kim nasıl etkilenmiş diye bakmaz. Mahkemenin işi budur. Mahkeme bunu yaptı. Sonrasında hükümet dedi ki, ya tamam mahkeme, sen bunu yapıyorsun da buradaki öğrenciler ne olacak dedi. Ve sonrasında tekrar açma kararı
2: mahkeme aldı. Mahkeme kapattı yani. Cumhurbaşkanı kararıyla kapandı ama mahkeme kapattı.
1: Mahkemenin kararı. Mahkeme bunu ortaya koydu. Hükümet yapmadı ya. Bunu herhangi bir kurum da yapmadı. Mahkemenin kendisi.
2: Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla kapandı ya.
0: Mahkeme kayyumunu atıyor Ali Bey. Mahkeme kapatmıyor ki. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapandı.
1: Hayır, mahkeme neye Cumhurbaşkanı neye göre imzalar? Mahkemenin verdiği karara göre. Ya bu adamın yetki belgesini iptal ettin dediğin anda üniversite artık üniversite olmaktan çıkıyor.
0: Mahkeme kararı
1: değiştirdi.
0: Yani
1: oradaki mevzu bu.
0: Mahkeme kararı değiştirdi mi? Değiştirmedi. Sen de yürürlükten geri çektin. Ha. Demek ki tersine yapabiliyorsun.
1: Şimdi ne yaptı? Şimdi bak, hayır, bir mevcut, şimdi birbirine karıştırmayalım. Mahkeme bu dedi ki, bu bir holding, bunun bir sürü iştirakleri var. Onu kapattım, bunu kapattım, şunu yaptım ve bunun sonucunda da senin bir de eğitim kurumun var. Senin buradaki yetki belgeni iptal ettim. Artık burası üniversite olmaktan çıktı. Mahkemenin verdiği karar bu. Sonucunun ne olduğunu bakmaz mahkeme. Kanuna göre hareket eder.
2: Tamam, orayı yani, anladık. 3 defa söyledim. Ben anladım orayı da. Cumhurbaşkanı imzaladı kapanmasını.
0: Tamam, mahkemeyle alakalı. Cumhurbaşkanının kabahati yok onunla alakalı. Yani mahkeme burada karar verdiği için.
1: Mahkeme orada karar verdi.
0: Halil Bey'e başka türlü ikna edemeyiz şimdi.
1: Mahkemenin verdiği karara göre de imza attı. Sonra dediler ki, şimdi artık orada üniversite olmaktan çıktı. Mahkemenin işi bitti. Bu sefer hükümetin işi devreye girdi. Hükümet dedi ki ya burada 20 tane öğrenci var. Bu bunun kapasitesini karşılamıyor. Hadi buna başka bir formül bulalım.
2: Biz yanlış algıladık. Biz Cumhurbaşkanı kapattı sonra geri açtı zannediyoruz. Bunu mahkeme kapattı, Cumhurbaşkanı açtı. Kahraman oldu yani.
1: Kahraman değil, değil ya. Bu bir süreç ya.
2: Ha, senin hani söylediğin bu.
1: Melikşah Üniversitesi'nde ne yaşandıysa aynısı burada da yaşandı ya.
0: Melikşah'ı kapatmadık efendim. Melikşah kayyum atandı ve devlet tarafından devam edildi sistemine. Burada üniversiteye kapatma çağrısı veriyoruz.
1: Bak, hatırlayın o dönemi. Melikşah Üniversitesi'nde bu kapanma muhabbeti darbeden sonra olduktan sonra sınıfları birleştirdiler. Erciyes Üniversitesi'ne geldi öğrenciler. İşte işletme eğitimi alan, hukuk eğitimi alan buraya geldi. Oradaki öğretmenler, hocalar, öğrenciler de biz ne olacağız dediler. Kampüs değişti. Sonrasında da Kayseri Üniversitesi'de bir üniversite kuruldu. Ve kurulduktan sonra da tekrar eğitim hayatına devam etti. Ayrı bir üniversite oldu. Bak bu süreci burada da yaşadı. Orası daha uzun sürdü. Şimdi burada 3 gün sonra yine bir önlem alınmış, tedbir alınmış. Orada 1 yıl buldu. Hatırlayın. 2016-2017 dönemlerini.
0: Doğrudur efendim, haklısınız. Kayseri Spor'un borcunu da yarın konuşalım. Çünkü
1: 1.1 mi 2.2 milyar mı borcu? İki ayrı açıklama var.
0: 1.1 milyar civarına geliyor diyor. En son yaptığımız genel kurulda ibra ettik. 900 küsür milyon civarında borcumuz var diyor. Üzerine de işte bilmem kaç euro civarında. 23 bin euro mu? 23 bin değil de ne bilmem şey.
1: Milyon
0: yani,
1: euro diyelim.
0: Değil milyon euro değil. Yani 150 milyon filan civarında. Bir rakam daha bilmiştir. 1 milyon, 50 1 milyon, 100 milyon, 100 bin civarındadır diye Baki Ersoy bir açıklama yapmış. Birileri tabii 2,5 milyon deyince 1 milyon 100'ü normalleştirmeye... Milyar, evet. 2,5 milyar, 3 milyar deyince 1 milyar 100'ü normalleştirdik kendi kafamızda. Bu kulübün daha az borcu olduğu dönemini hatırlamıyorum. Yani hiç kimse 2 milyar, 3 milyar diye anmamıştı. En son dönemde işte 300'ü, 500 oldu, 500'ü, 900'ü oldu. Şimdi Baki bir açıklama yapmış. Biz bu kadar ödeme yaptık, bu kadar para ödedik. Ben de Hanım'a da para ödedik, onu da yaptık. Hacem'in eşeğinin de ayakları yerde geziyor. Yani aynı yerde devam ediyoruz. Şimdi Ali Çamlı'yı hazırlıyormuşuz yeniden. Ali Hoca'ya okuttuk diyeceğiz ve yayını kapatacağız. Laf Sokak'ta da var mı efendim gündemimiz?
2: Nerede eski bayramlar? Gerçi bayram öncesi son yaptığımız röportajdı ama bir yayınlayalım bugün. Güncel. Bunu peki paylaşmamıştık.
0: Efendim biz bayram sonrası ilk yayınımızda sizlerle birlikteydik. Yaklaşık bir ay kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Sonra aradan da biz bir sezon finali yapacağız. Bu senede müsaade isteyeceğiz ama bir ayın tadıyla keyfiyle çıkartalım isteriz. Sizin için de güzel bir yol arkadaşlığı olsun istiyoruz efendim. Şimdilik müsaade istiyoruz. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde daha iyi haberlerle görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Büyüklerimize ziyarete giderdik. Bayramlıklarımız salınırdı. Hatta böyle başucumuza koyar yatardık.
4: Ailemle birlikte geçirdiğim bayramları özlüyorum tabii ki.
5: Tatil oldu bayramlar. Herkes geziyor, dolaşıyor.
6: Gelenek görenek olarak el öpmemiz var. Sonra hep beraber toplaşıp kahvaltı yaparız.
7: Şu an Arife günü. Hiçbir havası yok, tadı yok bayramın.
8: Yarın Kurban Bayramı. Nerede o eski bayramlar diyor musunuz?
9: Şu şekilde yani aslında bayramlarda bir sıkıntı yok. Bayramlar yerinde duruyor. İnsanlar olarak biz artık o eskiyi şey yapmıyoruz. Dediği gibi abimden bahsettiği gibi eski bayramları yad edebilmek için ilk önce biz kendimiz o eski bayramlarda yaptığımızı yapmamız gerekiyor. Değil mi? Ziyaretlerimizi yapmamız gerekiyor. Çocuklarımıza götürüp el öptürmemiz gerekiyor. Bayramlıklar almamız gerekiyor. Yani bayramlarda suç yok ya da eski bayramları hatırlamak çok şey değil. Onu yaşatacak olan gene bizleriz. Gene biz yapabiliriz aslında, değil mi? Onları biz mesela hep şikayet ediyoruz. Ama kaçımız gidip kendi komşularımızı, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki eski bayramlar nerede? Demek ki eski bayramları getirmek gene bizim elimizde aslında. Çocuklarımıza o kültürü vermek gene bizim elimizde.
3: Eski bayramlar yok. Benim çocukluğumda çok güzel hazırlıklar yapılır. Badanalar, boyalar, baklava, börek çok büyük hazırlıklar olurdu. Yemekler pişirilirdi. Büyüklerimize ziyarete giderdik. Bayramlıklarımız salınırdı. Hatta böyle başucumuza koyar yatardık. Çok sevinirdik her şey için. Artık o zamanlar geçti herhalde. Yok, herkes tatile izine gidiyor.
10: Eski bayramları nasıl anlatayım? Biz 5 kuruş alacağız diye el öpmeye giderdik. Büyüklerimize sevinirdik. Yok şimdi.
3: Tabii büyük sofralar bekliyoruz. Kurulur.
10: Cebimizde bozuk para değil. Bütün parayla gelse bile çocuk yok. Alo. Ziyaret eden yok. Bitti. Eski devirler nerede?
4: ailemle birlikte geçirdiğim bayramları özlüyorum tabii ki.
8: Eskiden neler olurdu, şimdi neler yapıyorsunuz bayramlarda?
4: Yani eskiden ailelerimiz aile ziyaretlerine giderdik. Aile büyüklerimizi ziyaret ederdik. Kurbanın başında hep beraber toplanırdık. Ama şimdi artık öyle değil ya. Toplanamıyoruz ya. Sadece biz bayramda değil, bayram haricinde de kimse kimseye gidip gelmiyor. Özellikle pandemiden sonra bir yozlaşma oldu diyebilirim yani.
6: Eski bayramları özlüyoruz tabii ki. Yani eski ortamları, yani ölen kişileri özellikle. Çünkü dedemiz falan bizim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan dolayı özlüyoruz yani eski ortamı. Bayramlarda neler yapıyoruz? Genel. Gelenek görenek olarak el öpmemiz var. Sonra hep beraber toplaşıp kahvaltı yaparız. Öyle yani.
7: Eski bayramların değeri, maneviyeti başka oluyordu. Çünkü büyükler, yaşlılar hazırlık yaparlar. Mezarlıklara gidilir. Mezarlıklarda okunur. Ondan sonra bayram hazırlıkları yapılır. Üst baş kıyafetler giyinilir böyle. Neşeli aileler, dostlar, akrabalar hep birlikte bayramlaşılır. Kurban bayramı beraber kesilirdi. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani yedi hisseli bir hayvanı yedi aile birden keser, hep beraber keser. Et bir tarafta kavrulur. Bayanlar bir taraftan etleri doğrardı. Şimdi artık her şey hazıra döndü. Ne yapıyorlar? Veriyorlar. Hisseyi kesiyor, parçalıyor, her şeyi veriyor. Kayboldu yani.
10: Eskiler daha güzeldi. Daha iyiydi. Ama şimdiler zor. Tatil. Şimdi tatil. 9 gün çıktı ya. Tatil at, uçağa at, yavun. Hiç gereği yok. Akraba ne? Hep unutulmuş, hep bitmiş abi.
11: Eski bayramlarda en azından bir saygı vardı, sevgi vardı. Herkes birbirini ziyaret ederdi. Milletin elini öperdin, işte harçlık alırdın, şeker toplardın. Şimdi ne diyeyim? Tatil oldu bayramlar. Herkes geziyor, dolaşıyor. İşte anasını babasının yanına gitmeyitense deniz kıyısına gitmeyi tercih ediyor. Ya bana sorarsan neye gitmiyorsun diyor. Benim anam babam rahmetli oldu. O yüzden gidemiyorum.
8: Biz de böyle...
11: Biz dolaşıyoruz, geldik. Gidecek kimsemiz olmadığı için. Afyon'dan kalktık, buraya geldik.
7: Şu an Arife günü. Hiçbir havası yok, tadı yok bayramın. Yani yarın bayram. Var mı havası, ortam, hiçbir şey yok. Vallahi kurbanı keseceğiz. Yedi sevime böleceğiz, dağıtacağız, bitti. Bir yere gittiğimiz yok. Herkese hayırlı, bereketli ömürler, lezzetli bayramlar diliyorum. Allah devletimize, milletimize, insanlarımıza, ezanımıza, bayrağımıza zeval vermesin.
12: Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık sona erdi.
13: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
14: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
15: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programlar. Hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Mutlu, huzurlu, bereketli bir hafta geçirmeniz dileklerimize yayınımıza başlıyoruz. 9 günlük bayram tatili sonrasında tabiri caizse kavimler göçünün yaşandığı bir son 3 günü gördük. Memlekette yetkililerin açıkladığı rakama göre yaklaşık 20 milyon kişi yaşadığı şehirden bir başka şehre göç etmiş. Kimi tatile, kimi köyüne, kimi memleketine derken 20 milyon ki bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4 demektir. Müthiş bir rakam. Yollar tabiri caizse ana baba günüydü. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyelim. Ve her zamanki konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu Bey. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Sizlerin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Nasıl geçti bayram?
2: Bizim de hamdolsun iyiydi. Bir kaçamak yaptık biz. Kapadokya sonra geri geldik.
1: Bu sefer yakınlardaydınız.
2: Evet.
1: Peki 9 günlük tatil dedik ama tabii bu sadece kamu personeli içinde, özel sektörün %90'dan fazlası, belki bazı OSB'deki fabrikalar hariç diğer özel sektördeki çalışanlar 4 günlük bir bayram süresince tatil yaptılar. Diğer zamanlarda işlerinin başındaydı. Bu da şeye benzedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilerin çalışıp memurların tatil yaptığı gibi bir şey. Burada ufak bir eleştiride bulunalım. Tatilse herkese tatil, değilse de tabii kimseye tatil olmaması lazım. Burada çalışanları ayırt etmek de çok da doğru görünmüyor gibi. Gündem yoğun, gündem kalabalık.
2: Çok.
1: Hem dünyada hem Türkiye'de. Tabii biz bu işin siyasi boyutundan ziyade ekonomiye yansımalarını biz burada ağırlıklı olarak konuşacağız. İran ABD tarafında yani bir anlaşmaya gidiliyor mu derken hafta sonu ABD'nin İran'ı vurması, İran'ın da bu gece sabaha karşı Kuveyt'e bir saldırısı, ABD üssüne bir drone ve füzelerle saldırısı sonrasında %2'nin üzerinde tekrar Brent petrolde bir artış ve bunun karşılığında da altında birazcık düşüş. Sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrasında cumartesi günü bir önceki genel başkan tekrar genel başkan oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in açıklamaları. Bunun karşısında işte yeniden bir parti kurulacak mı? Kongre kararı alınacak mı? Teknik olarak işte 40 günde 45 günde yapmak mümkün mü? Yoksa en az 7-8 aylık bir süreci mi alır? Tüm bunları konuşacağımız programımız başlıyor. Tabii bir taraftan da bankaların uyguladığı yüksek faiz. Merkez Bankası'nın aldığı bir kararla özellikle bu zorunlu karşılıklar nedeniyle yükselen faiz.

0: milyonlarca insanlar var ama sadece karnını doyurmakla yetiniyor.
1: Geçinebilmek.
0: Maalesef ekonomi sadece ekonomi olarak değerlendirmek
1: sosyal
0: mümkün
1: değil. Hayatı.
0: Sosyal hayata da
1: tabii, her yönden etkiliyor.
0: Dün Ömer Bey bir arkadaşımla Talas'taydık. Akşam hava da güzel. Yani 6-7 gün batımına doğru. Hadi şöyle bir Talas ana caddede şöyle bir yürüyelim dedik. Orada bir sürü işletmeler var. Restoran da var, kafeler de var. Restoranlar neredeyse sinek avlıyor. Hiç kimse yok. Restoran, yemek yediğimiz anlıyorum yer anlamında. Kafeleri hepsi ağzına kadar dolu.
1: Ya onun farkı.
0: Full. Biz yürüdük. Ya bir yarım saat 40 dakikaya yakın belki yüzün üzerinde işletme gördük.
1: Gözlemlediniz.
0: Bir ufakla. Gözlemledik. Restoranlar bomboş. Kafeler yani bir kahveye, bir fincan kahveye 200 TL, 300 TL rahat verilip oturulan yerler minimum. Ağzına kadar dolu. Şöyle bir baktık böyle bir insan profiline. Kim bunlar? Yani tutup da bir iş adamı değil. Bir aile babası da değil. Özellikle genç grup ama restoranlar, yemek yiyeceğimiz, ailecek gidip yemek yiyebileceğimiz yerlerde maalesef bomboştu. Niye böyle oluyor? Çözemedim. Para mı yok desem aslında oradaki kafe restorandan daha pahalı. Orada 3 arkadaş, 4 arkadaş gitseniz oradaki 2 saat içerisinde ikişer kahve, değişik işte o Amerikano bilmem ne diyorlar, değişik değişik isimleri var. Otursanız belki 3000 lira hesapla çıkıyorsunuz.
1: Yemek parası vereceksiniz açıkçası.
0: Yemek parasından daha fazla bir ücret
1: ama orayı tercih ediyor genç.
0: Ama orayı tercih ediyor.
1: Genç de orayı tercih ediyor.
0: İlginç geldi bana.
1: İlginç evet. Ben de aynı kanaat taşıyorum.
0: Ve çözemiyorum yani neden buralar bu kadar yoğun? Ben çözemedim.
1: Farklı bir psikoloji bu Halil
0: Bey. Çok bambaşka bir şey.
1: Ayrı bir psikoloji bu bana göre yani. Veya bir şeyleri ispat etme çaba ve gayreti yani bir restoranda değil de bir kafede buluşmak yani gençler arasında. Belki bir formül kendi geliştikleri bilmiyorum
0: belki
1: ama
0: de
1: normal değil. Yani dediğiniz şey aynı eşit boyutta olmadığı için büyük bir farklılık var. Dolayısıyla bunun aslında sosyolojik boyutunu çok iyi irdelemek lazım. Sosyoloji ilgilendiren bir konu anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi gelir adaletsizliği dedim bir de vatandaş devletin almış olduğu kararlar noktasında eskisi kadar mütmain değil. Yani
0: güven duygusu.
1: Ya bu çok önemli bir şey bakın. Yargının kararları konusunda bağışlayın. Hepimiz saygı duyuyoruz. Uymak zorundayız ama yine vatandaşta bir mütmain olmama durumu var. Yani inandırıcı çok gelmeyebiliyor. Bu garip bir şey. Ve vatandaş kurum ve kuruluşların almış olduğu kararların uygulamaların da gerçeği yansıtamama noktasında bir tedirginlik ve bana göre endişe yaşıyor. Şimdi hak hukuk, vatandaş kendi hakkının korunacağı noktasında da bakın gerçekten mütmain değil, eminlik taşıyamıyor. Saygı duyuyor hukuka, yargıya saygı duyuyor. Yani bağışlayın, cumhuriyete kimse karşı değil, insan haklarına kimse karşı değil, Atatürk'ün belirlediği müreffeh ülkeler seviyesine çıkmaya kimse karşı değil ama yargının benim hakkımda vereceği kararlar gerçekten anayasaya uygun olur mu olmaz mı noktasında bakın kendini kayırması veya kendinin aleyhine olması değil yani tarafsız kararı nasıl uygular veya uygulayabilir mi noktasında hissettiğim kadarıyla bir tedirginlik var. Bu çok normal bir şey değil. Bu çok doğal bir şey değil. Ve o zaman normal akış içerisinde veya idealler içerisinde diyeyim ben ortak yönetime tam olarak inanamama endişesi ve tedirginliği var. Biz psikolojide anksiyete ediyoruz. Böyle bir endişe taşıyor insanlar. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Gelecekle ilgili, bugünümüzle ilgili çok tehlikeli bir şey. Yani kendini koruması için yasa ve yasalar, kanun, hukuk ne kadar gerçeği ortaya koyabilecek bunun tedirginliği var. O zaman ne oluyor? Toplum bireyselleşiyor. Yani ben hakkımı kendim korumalıyım havasına bürünüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Veya birileri benim hakkımı bağışlayın yasa kanun dışında koruyabilir mi korkusu veya böyle bir endişeye kapılıyor. Acaba o tip bir şeyleri mi sahip olsam onlar mı beni korusa kollasa gibi. Dolayısıyla burada ben bireysel olarak toplumun lümpenleştiği kanaatini taşıyorum. Yani lümpenleşmeyi ben şöyle açıklayayım bilmiyorum ama örgütlü düzenli bir yaşam sisteminden örgütsüz düzensiz gelişigüzel bir yaşam sistemine doğru bir akış oluyor. Yani bunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

0: gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yapılacak olan bir genel seçimlerin bugünkü Türkiye'nin problemlerini çözebileceği kanaati taşımama endişesi var toplumda. Bakın bu nokta çok özel, çok hassas bir nokta. Şimdi yapılacak bir seçim eğer gerçekten bugünkü toplumun problemlerini çözemeyecekse, bizim hukukla, adaletle olan, eğitimle olan, sağlıkla olan sorunlarımızı çözemeyecekse bir endişe ortamı toplumda infişak ediyor, ortaya çıkıyor. Bu da benim açımdan çok ciddi bir tehlike, yani tehlike değildir diyemem ben. Çünkü örgütsüz, kuralsız bir yaşama doğru, yani lümpenleşme dediğim bu, o tarafa doğru sanki böyle bir kayış hissediyorum. Son 4-5 yıldan beri bu ciddi, yani hukuktan uzaklaşıyor muyuz acaba?
1: Ya da şu oluyor mu Ömer Bey? Hani güzel bir cümle vardı, ben de her zaman savunurum. Algı gerçekliğin her zaman bir adım önündedir.
0: Kesinlikle.
1: Algı başka, gerçek başka. Bu işte burada yine şu devreye giriyor. İletişim başkanlığı var. Şimdi yargı siyasallaştı mı? Yargı siyasi karar mı veriyor? Yoksa yargı mevcut kanuna göre doğru bir şekilde kanunu mu işliyor? Şimdi yargının verdiği kararı beğeniriz ya da beğenmeyiz. Bu başka bir şey.
0: Karardır, uymak zorundayız.
1: Uymak zorundayız.
0: Her türlü uymak zorundayız.
1: Algı diyor ki, mahkeme diyor, İşte bu siyasi bir karar aldı diyor bir kesim.
0: Veya gerçek değil diyor.
1: Ya da gerçek değil diyor. Kanuna aykırı diyor. Ama başka bir kesimde yok diyor. Kanun neyse onu uyguluyor diyor. O zaman burada kanunlardan ziyade mahkemenin verdiği kararların kanuna uygunluğuyla ilgili bir iletişimde bir sıkıntı var.
0: Ve o zaman tedirginlik var.
1: Tedirginlik var. O zaman hükümet kanadı da, çünkü bu işten kim sorumlu? Hükümet kanadı da. Tamam, yargı, yürütme ve yasama, bunlar erklerdir. Üç ayrı, birbirinden bağımsızdır ama yeri geliyor ister istemez iç içe geçtiği dönemlerdir. O zaman iletişim başkanlığı da bunu anlatmakta ya da bu algıyı yönetmekte mi acaba biraz eksik kalıyor ya da başarısız kalıyor? Şunu diyebilmeli. Kardeşim siz beğenmiyorsunuz. Bunun yargının aldığı şu kararı, diyorsunuz ki işte bu siyasi bir karardır, yanlı bir karardır. Ama bu işin dayanağı şu. Siz mahkemeye güvenin. Mahkemenin verdiği karar doğrudur.
0: Güvenmek zorundayız.
1: Siyasi değildir. Demek de aslında mahkemelerin işi değil. Bu hükümetin iletişim den sorumlu, halkla ilişkilerinden sorumlu birimlerin aldığı bir karardır. Burada sanki biraz eksik kalıyoruz ama ne diyordu Hitler? Bir yalanı 40 gün söylerseniz halk onu gerçek zannetmeye başlar. İşte o yüzden algıyı yönetmek de ayrı bir uzmanlıktır, ayrı bir bilim dalı. Algıyı yönetemiyoruz ama işte o bir taraftan biri bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey deyince ya işte diyoruz ki bu sadece hukuk anlamında söylemiyorum.
0: Her konuda.
1: Algı her zaman için bir gerçekliğin bir adım önünde gibi gidiyor. İşte burada da halkla ilişkiler ve PR ve bir tarafta da iletişim başkanlığının işte bu yargıyla alakalı söylemlerini biraz daha kamu spotu mantığında, yani hükümet ya da bir partili olarak değil de daha bağımsız bir anlatımla söylese herhalde vatandaş der ki ya beğenmedim ama ya adamlar da doğru karar vermiş.
0: Buna yani, ikna olacak doğru.
1: Sanırım buna ikna olması gerekiyor.
0: Bu çok önemli abi. Bunu yapamazsın.
1: Geçen bir araştırma vardı Ömer Bey, aklıma geldi söyleyince. 1990'lı yıllarda hani bir adalete güven endeksi, adalet derken mahkemeler babında, yoksa sosyal adaletten bahsetmiyoruz. Hukuki adaletten bahsediyoruz. Mahkemeler güven %80'ler civarındaymış. 80'lerin üzerinde. Bugün geldiğimiz noktada %20'ler seviyesinde. Halbuki 90'lı yıllardaki o adaletsiz ve mahkemelerin aldığı yanlı kararlı, şimdi anlatmaya kalksak saatler sürer.
0: Müthiş bir şeydi. Evet.
1: İnanılmaz. Hele hele o 28 Şubat dönemini çok yakınlardı. Tam anlamıyla yanlı bir yargıdan bugün bambaşka bir yargıya geldik ama algı tam tersine dönmüş. O zaman da çok hükümet yetkilileri ya da bakanlığa bağlı, Adalet Bakanlığı'na bağlı kesimler ya da ilgili kişiler bunu doğru anlatmakta sanırım yetersiz kalıyor. O zaman bu algıyı yönetmek de yine hükümetin işi.
0: Kesinlikle. O konuda onun mutlaka bir şeyleri irade olarak ortaya koyması gerekir diye ben düşünüyorum. Yani toplumsal hayattan uzak bir yaşantı düşünülemez yani bunu mutlaka, bir kere böyle bilelim. Tabii, tabii. Ve giderek ortak yaşamdan sanki uzaklaşıyoruz. Güdüsü, duygusu her birimiz oluşuyor. Ortak yaşam iradesinden mesela acaba uzaklaşıyor muyuz veya ortak yaşam ideallerinden uzaklaşıyor muyuz veya uzaklaştık mı? Acaba hukuktan uzaklaştık mı veya uzaklaşıyor muyuz? Ve bu zaman ne oluyor Halil Bey? İş yönetilemez bir noktaya doğru akış kazanıyor, bağışlayın akıyor. Ve vatandaş bana göre bundan rahatsız. Şimdi bir örnek daha vereyim yine uç ama. Bir karar alınıyor bağışlayın. X Üniversitesi kapatılıyor. Eğitim yılının sonuna doğru.
1: Bilgi Üniversitesi isim de verebiliriz.
0: Bilgi Üniversitesi. Belli protestolar oluyor, toplumsal reaksiyonlar oluyor. Bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. Yeniden eğitim ve öğretim açılıyor. Şimdi yani bunu neyle nasıl açıklayabiliriz? Ben kendi kendime bir vatandaş olarak düşünüyorum. Alınan karara saygı duymak zorundayız. Kapanacaksa kapanacak. Ama yeniden açılması yani ortaya konulan değer toplumda soru işaretlerini daha da artırıyor. Şüpheciliği artırıyor. Yani neden böyle gerekiyorsa yapıldığı halde tam ters bir uygulama ortaya konuldu. Yani o kadar çok şey elimizde kalıyor ki tutmaya çalışıyoruz bir şeyi. Ucunda bir parça kopya elimizde kalıyor. Diğer tarafı yok ortada. Ama işte bir şeyi tuttuğunuzda onun real, gerçek olduğunu hissetmeniz lazım ki tatmin olabilirsiniz. Yani bu alınan karar en basitini söylüyorum. Bilgi Üniversitesi ile alakalı. Yani toplumu bana göre derinden yaralıyor. Yani biz bunun tarafı oluruz olmayız o ayrı bir şey. Yani kapatılması doğrudur veya doğru değildir. Yani biz bunu tartışacak noktada değiliz. Çünkü hukukçu değiliz. Bu kararı veren insanlar değiliz. Ama bir adım atılmış, bir karar verilmiş. Nedenini bilmiyoruz tabii. Yani bunu yeniden terse çevirmek çok kısa bir sürede başa dönmek toplumda bu sefer soru işaretlerini, huzursuzluğu, endişeyi, dengesizliği körüklüyor. Yani burada bir sıkıntı var. Yoksa kimseyi suçlamak veya o kararın yanlışlığı, doğruluğu kesinlikle böyle bir iddiam benim yok. Veya bir de hiçbirimizin olamaz. Çünkü bir karar hukuk tarafından alınmış, uygulanıyor veya yetkililer tarafından alınmış veya uygulanıyor. Ya dedim ya Türkiye'nin cumhuriyette bir problemi yok. Karşı değil, demokrasiyle problemi yok. Hukuklu, adaletli yok. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmayla bir sorunu yok, problemi yok. Herkes bunların hepsinin yanında. Ama işte siz bir taraftan gelecekle ilgili endişeleri artırdığınızda bakın toplumsal boyutta çok tehlikeli bir konjektöre giriyoruz. Mesela dedim ya seçimler tatmin etmeyecek yani problem çözülmeyecek dediğinizde gençler diyor ki benim gelecekle ilgili bir beklentim yok. Para kazanmam lazım, bir şeyleri ispatlamam, becermem lazım. Gidiyor mafya gruplarına giriyor. Uyuşturucu satanların içerisine giriyor. Başka ticaret yapanların gayrimeşru içine giriyor. Çetelere bulaşıyor bu belanın içerisinde. Buna istese de istemese de rıza gösteriyor. Yani aslında alt katmanlara baktığımızda Ali Bey, toplumun bu noktaya gelmesini tetikleyen nedenleri çok iyi tespit etmek lazım. Yani bugün niye 13, 14, 15 yaşındaki gençler bu çete denen belaların içerisine giriyorlar? Uyuşturucunun içerisine giriyorlar, bağışlayın, zinanın içerisine giriyorlar. Yani bunları çaresiz bırakıp da buraya iten güç nedir? Yani biz bunu niye sorgulamıyoruz? Bunları suçluyoruz. Yani bunlar yanlış yapıyor. Kabul ediyorum ama diyorum ki bu kitleyi, bu grubu biz şu yaşımıza kadar hayatımızın birçok döneminde gördük bizden sonra. Neden böyle bir şeye tevessül edilmezken, neden dolayı böyle bir şeye tevessül edilmeye başlandı ki sosyal medya aracılığıyla ben bilmiyorum. O tip bir uygulamalar bizlerde olmadığı için belki yaşımız icabı, belki ilgi alanımızın dışında. Yani sosyal medya üzerinden dahi bu tip bireyler, gençler, çocuklar elde edilebiliyor. Yani onlarla istişare ediyorlar, iletişime geçiyorlar, gruplarına katıyorlar. Yani her türlü gayrimeşru iş yapılabiliyor. Yani buradaki çaresizlik nedir? Bu gençler niye o yolu tercih ediyorlar? Yani biz niye bunu irdelemiyoruz? Ben en çok dikkatimi çeken nokta bura. Bu çocukları suçluyoruz, kabul, yanlış yapıyorlar ama bunları oraya iten güç nedir? Kim yönlendiriyor oraya bunları? Ne tür bir çaresizlik veya ne tür beklentideki eksiklik? Neden dolayı burayı tercih ettiler? Yani bakın bunlar sosyolojik açıdan irdelenmesi gereken şeyler ve ben bu konuları irdeleyecek insanların Türkiye'de var olduğuna canı gönülden inanıyorum ama demin bahsettiğiniz olay çok önemli. İletişim, yani doğru iletişim kuramayınca, uyum sağlayamayınca her türlü yanlışlık ortaya çıkıyor ve beklenen fırsatlar geldiğinde de o fırsatları o gayrimeşru yollar birileri kanalıyla değerlendiriyorlar. Ya bunlara eğilmemiz gerekir diye ben ilgilenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani siyasete güvenilmezse, siyasetçiye güvenilmezse nasıl olacak? Yani en kritik sorulardan biri de bana göre şu. Gelir dağılımı bozuk. Adaletli değil. Bir reform yapmak lazım. Yargıda bir reform lazım. Sağlıkta reform lazım. Eğitimde reform lazım. Hukukta, anayasada reform lazım. Kamusal alanda reform lazım. Bunlar neyle olur? Bana göre siyasetle olur. Yani siyaset dışı bir yolla bunu başarabilme şansımız yok veya becerebilme şansımız yok. Çünkü hukuk devletinde yaşıyoruz. Yani mecburuz biz bunları siyaset kanalıyla bakın çözeceğiz. Ama siyasetle toplumun talepleri arasındaki yarık o kadar genişledi ki, o kadar açıldı ki, artık o kadar uçuk hale geldi ki hiçbiriyle çakışmayan, çağrıştırmayan şeyler yaşamaya başladık. Yani siyasetle normal toplum, bu gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ve siyasetin itibarını süratle yükseltmek için bazı çabaları bu aktörlerin ortaya koymaları lazım, siyasi aktörleri. Yani bunu ortaya koymakla bana göre mükellefler. Uzun süredir bu ayrışma bana göre devam ediyor. Sonunda ne oluyor? Siyaset mekansal boyutta salonlarla masalar arasında sıkışıyor. Orada ne çıkıyor? Münazara ve münakaşa çıkıyor. Yani siz siyaseti salonlarla masalar arasında sıkıştırırsanız sonuç ne olacak? Münazara veya münakaşa olacak. Çünkü normal bir konjektür yok. Yani bir şeyleri çok iyi koklayabilmemiz, hissedebilmemiz lazım. Yani ayağımız nereye basıyor? Hedefimiz nedir? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Siz bu konularda net verileri ortaya koyamazsanız toplumda şüphecilik başlar. Özellikle eğitimli insanlar sizin baktığınız pencereden bakamazlar. Veya toplumun o geniş, bağışlayın lütfen ağır ama, güdülebilen kitlelerini yönlendirme şekil ve biçiminizi eğitimli toplumlar üzerinde uygulayamazsınız. Yani belki o kitleleri dilediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz kendi sloganlarınızla veya anlattığınız şeylerle, ama toplumun bütününü bu tarafa çekemezsiniz. Bu sefer toplumun belirli katmanlarında huzursuzluklar başlıyor. Yani diyor ki, ya söylenen şeyle siyasette yaşanan şeyler farklı canım kardeşim diyor. Yani diyor, sen niye diyor siyaseti veya belli şeyleri belli alanlara kilitliyorsun, hapsediyorsun, gasp ediyorsun, amacın nedir diyor. Yani bu da büyük bir, bana göre, şüphecilik başlıyor. Ya bilmiyorum ben, ama çaresizlik demeyeceğim ama yani bana göre çaresizliğe çare bulacak merci dahi siyasettir. Yani bugün gerçekten ülke olarak, vatandaş olarak, ben birey olarak çaresizlik yaşıyorsam bunun çözümüne bütün benliğimle, kalbimle inanıyorum ki siyaset çare bulacak. Yani biz onun dışında başka yerden çare bulduramayız, bulamayız, arayamayız da gibi. Gayrimeşru yollarla olacak bir iş değil bu. Yani siyaset buna ilaç olacak. Çaresizliğin ilacı bana göre ya siyaset. Yani bu noktaya ne olur eğilelim. Dolayısıyla o kadar büyük bir yük biniyor ki bugün siyasetçilere, siyasilere, toplumun öncü olarak kendisini lanse eden, ifade eden insanlara o kadar büyük görevler düşüyor ki, bağışlayın, bizlere dahi gerçekten diyelim, bizim de kendimize göre taşıdığımız bir kitle var. Yani zatıhanenizi de, beni de, birçok insanı da Türkiye'de takip eden insanlar var. Yani bizim bunları tarafsız bir biçimde gerçekten hukukun, adaletin, insan haklarının satığa, zemine oturduğu bir ortamda doğru yöne yönlendirmekle mükellef olduğumuz bir durum var. Yani bağışlayın, benim siyasi görüşüm şu, onun bu, sizin şu, ben ama buna göre şekil vereyim, biçim vereyim dersek büyük bir vebalde kalırız. Ve bana göre toplumu kanayan yaralarından biri de şu, onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetlerin ideolojik tornasından geçen insanlara ve gruplara Ali Bey normali anlatabilme şansımız yok. Yani bir parti veya dernek veya vakıf, her neyse, veya tarikat, yani onlar ve biz, öteki ve ben gibi zihniyetleri oluşturup o kitleleri tornadan geçiriyorsa benim o insanlara bir şey anlatabilme şansım yok. Çünkü aynı model şu, fabrikada bu üretilmiş Ali Bey, böyle çıkmış. Yani ben bunu cama, yani nasıl, yani eritmeden yeniden şekil verebilirim? Malzeme bu. Ya dolayısıyla değiştirme şansım yok. Yani anlatsam da ifade etsem de ben derken bağışlayın. Bizim gibi insanların yani bunu değiştirme şansımız yok. İstirham ediyorum. Toplumu onlar ve biz öteki ve ben gibi zihniyetlerle bölüp parçalamaya çalışmayalım. Tornadan geçirip aynı model çıkartmaya çalışmayalım. Yani sonucunda çok tehlikeli şeyler ortaya çıkıyor ya. Bağışlayın siyaset dememiş ama parti şeyden vereyim futboldan ki dünyada en uzak adam benim. Hiç ilgim yoktur yani dünya kupası olsa kimin alıp alacağı alamayacağı beni hiç ilgilendiren bir konu değil. Ama düşünüyorum taraftar olarak bırakın siyaseti bir futbol kulübünün taraftarı şunu söylüyor. Başkanım öl de öleyim. Ya canım kardeşim yani ne olur biraz kendine gel ya. Bir böyle yani aklını başına al yani. Bilinçaltı değil de bilinç seviyeni bir 20-30 saniye düşün. Kendini topla. Başkan kim? Dava nedir? Öl de öleyim. Canı nasıl verebilirsin ya? Yani bunu bağışla slogan olarak söylüyorsan gırgırına bir şey demeyeceğim. O da yanlış ama inanarak söylüyorsan ben çok üzülürüm ya bir insan olarak. Sen çok değerli bir varlıksın. Yani çok kıymetlisin. Senin bir benzerin yok. Allah yaratırken dahi şu izi farklı yaratmış hepimizin. Ya bir benzeri yok senin ya. Bir daha dünyaya gelebilme şansın yok. Canım kardeşim neyin uğruna kimin için ölüyorsun ya? Bakın ya o kadar enteresan bir ortam yaşıyoruz Ali Bey. O kadar çok konuşulacak, anlatılacak şeyler var ki. İşte bağışlayın psikoloji girince işin içine, sosyoloji girince, mecburen kişisel gelişim girince bu noktalara ben geliyorum ekonomide. Ama bunların hepsi gerçek. Yani öyle yanlış şeyler yaşıyoruz ve yaşatılıyoruz ki. İşte bu yönetici insanlar kim olursa olsun vakfı da aynı, spor kulübü de aynı diyelim. Siyasette de bir kısım insanlar, tarikatlarda da ya bu tip insanları görünce diyor ki ya benim bunları yani yönlendiremeyeceğim bir şey yok. Her türlü diyor ben bunları çok amiyane olacak becerebilirim maddi manevi diyor. Ya düşünebiliyor musunuz bir insan çıkıp da bir futbol kulübünün başkanına veya diyelim bir tarikat liderine veya bir grubun genel başkanına veya liderine başkanım veya yöneticim sen öl de öleyim. Yani senin veremeyeceğin hiçbir şey kalmamıştı canım kardeşim. Ya sen bitmişsin, sen insan değilsin ya. Sen busun madde artık maden tahtasın yani ne demek ya? Öl de öleyim yani canını vereceğine göre verebileceğin hiçbir şey kalmamış canım kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Sen hiç aynayla yüzleştin mi kendine yüzleştin mi? Ne yaptığının farkında mısın? Hiçbir şey bilmiyorsan bir kağıt üzerine yaz ne olur de ki benim hedefim şu, şu konuda şu cümleyi kurdum. Acaba bunun anlamını 24 saat sonra bir uyusam uyansam bir daha okusam nasıl algılarım bakın. Ve bakın Halil Bey konu konuyu açıyor. Toplumda çok açık ifade edeyim çok özel bir şey bu ama yani bilmeyen insan çok beni bağışlayın. Biz birey olarak zihnimizin %95 bilinç altını kullanıyoruz. Yani 0-6 yaş arasında şekillenen yaşadıklarımız, duyduklarımız ve gördüklerimiz bizim inşaatımızın Halil'ciğim temeli. Şimdi biz binayı 7 yaşından sonra bu alt yani bilinç altı üzerine kuruyoruz. Olay şu. Bir şey yaşadığımızda ilk verdiğimiz karar ki herkesin kişiliğini bilmiyorum ama eğitim durumunu, düşüncesini, perspektifini, bakış açısını bilmiyorum ama olay şu. Bilinçaltı devreye giriyor. Diyor ki kardeşim bunun sonucu şu olur, bununki de bu olur. Başka olmaz. Şimdi siz buna göre hareket edeceksiniz. Cinayetle işliyorsunuz, kavga ediyorsunuz. İsteyerek veya istemeyerek insanları dağıtıyorsunuz, kırıyorsunuz, bozuyorsunuz, şekillerini değiştiriyorsunuz, sonra pişman oluyorsunuz. Yani şunu arz ediyorum ben ne olur ya, bu cümleyi kuran veya bunun benzeri insanlar, ben binlerce örnek verebilirim. Bir eylemi sözel veya bedensel boyutta ortaya koyarken lütfen 15-20 saniye düşünün, birinci devreye sokun. Şunu normal bir insan diyebilir mi? Kim olursa olsun yani beni bağışlayın, siyasetçi, sporcu, kulübü, vakıf, dernek, tarikat başındaki insana öl de öleyim. Ya bunu demen için insan olmaman gerekiyor. Yani bilincini devreye soktuğunda böyle bir şeyin fiziksel olarak da, mantıksal olarak da, ruhsal olarak da, zihinsel olarak da mümkün olmadığını zaten anlıyorsun. Yani amacın nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne olur? İstirham ediyorum değerli izleyicilerden. Bakın ekonominin dışına ama psikolojiye girdik. Kişisel gelişime Allah rızası için ön yargı ve alışkanlıklarınızdan uzaklaşın. Bunun çaresi de şu ya, eğitimini bir tarafa bırakalım. Bir olaya reaksiyon ortaya koyarken veya ilk eylemi gerçekleştireceğimiz anda sözel veya bedensel olarak istirham ediyorum. Bir 20 saniye düşünelim. Yani ben Halil Bey'e şöyle bir şey yapmayı arzu ediyorum ama sonucu ne olabilir? Veya Halil Bey bana karşı çok özür diliyorum, çok kaba, hakaret edici bir davranışta bulundu. Bedensel veya sözel ama bunu neden yaptı? Ben ona nasıl davranmalıyım? Aynı biçimde mukabele mi edeceğim? Yani çok affedersiniz, küfrettiyse küfür mü edeceğim? Yani kavga edecekse kavga mı edeceğim? Ya bir ne olur nedenini araştıralım. Yani 20 saniyeyi devreye soktuğumuzda o kadar çok şey değişir ki Ali Bey. Yani bunun bilincinde olalım. Dolayısıyla Allah rızası için bilinçaltıyla hareket etmeyelim. Fevri davranmayalım. Bir davranışı ortaya koyarken düşünelim, düşünün. Şu programda bile Ali Bey, bunlar doğaçlamadır. Ben bir cümleyi kurarken, bağışlayın, hangi kelimenin nereye gelmesi gerektiğini önce beynimle infişak ettiriyorum. Sonra kelimeleri cümle haline getirerek buradan değerli izleyicilere aktarıyorum. Yani bunu laf olsun diye laf kalabalığıyla kelimeleri yan yana getirip hiçbir anlamsız biçimde değil, aksine bakın bir süzgeçten geçirerek düzgün bir biçimde ifade etmeye çalışıyorum. Bir de bilimsel ağır bir lügat veya dille değil de toplumun anlayabileceği bir dille aktarmaya çalışıyorum. Bana göre bugünkü programın ana fikri bu oldu Halil Bey. Yani bilinç devremizi devreye sokabilmek, bilinç altından ön yargı ve alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Toplum bugün bunun sıkıntısını yaşıyor. Seçimlerde de bunun sıkıntısını yaşıyor. İş bulma, aş bulma noktasında da bunun sıkıntısını yaşıyor. Evliliklerde de bunun sıkıntısını yaşıyor. İnsani ilişkiler, yani sosyal çevremizde de bunun sıkıntısını yaşıyoruz ya. Onun için ne olur? Bakın, insan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Bütün konferanslarımda bunu söylerim yani. Bütün televizyon programlarımda insan düşünen, sorgulayan ve aklını kullanan bir varlıktır. Lütfen derim, düşünün, sorgulayın ve aklınızı kullanın. Düşünen insan sorgulayabilir Halil Bey. Sorgulayan insan doğru sonuca ulaşabilir ve aklını kullanabilir. Düşünemeyen, sorgulayamayan insan aklını kullanamaz. Öldü öleyim der.
1: Dinimizin kitabı da der ki,
0: düşünebiliyor musun?
1: Akletmez misiniz?
0: Diyor. Defalarca değil mi Halil Bey?
1: Defalarca söyledim.
0: Yüzlerce kez bunu tekrar.
1: Akletmez misiniz? Akletmek demek zaten düşünmek, sorgulamak.
0: Aklını kullanabilmek demek.
1: Aklını kullanabilmek ve bilgi sahibi olduktan sonra yaşa, da fikir sahibi olabilmek. O zaman
0: programı devam edelim.
1: Devam edelim mi? Biraz böyle krediler yükseliyor.
0: Buraya da geçelim. Buraya da
1: girelim mi?
0: Tabii girelim.
1: Bankalar.
0: Hayır, çok tehlikeli bir şey bu.
1: Mayıs ayının belki neredeyse yarısı tatille geçti. 1 Mayıs, arkasından 19 Mayıs Gençlik Bayramı, sonrasında 9 günlük bir resmi tatilden bahsettik. Neredeyse yarısı var, yarısı yok. Şimdi bugün 1 Haziran. Artık işletmelerin kredi kullanma ihtiyacının olduğu, borcunu
0: ödemeleri,
1: tabii ödemelerinin olduğu, maaşların olduğu bir dönem ve bunun içinde artık eskiden ya Ahmet Bey, Mehmet Bey bana bir 10 bin lira, 5 bin lira verir misin şimdi devrinden çıktık. Rakamlar milyon milyon rakamlar. O zaman da ani bir taraftan da alacağını da alamamış, tahsilat da yapamamış. Çünkü karşısındaki de bayramı bahane etmiş. O da kendi bir krizdeyim ya da ben de sıkıntıdayım, kusura kalma biraz daha idare et demiş. Alacağını da alamayınca geriye kaldı bir kredi bulabileceği yer banka. Bankaya da gidiyor, diyor ki benim işte 5 milyon TL'ye ihtiyacım var. Banka diyor ki veremem. Diyor ki ya zorunlu karşılıklardan dolayı, işte ZK diyorlar buna. Zorunlu karşılıklardan dolayı kredi limitim bitti, kusura kalma ya veremem diyor. Ya da geçtiğimiz hafta sizin uygulamadan gösterdiğiniz %7'ler %8'leri bulan veririm ama razıysan Burak, normalde 3-3,5'larda ama razıysan 7-7,5'lardan veririm. O da yıllarına vurduğumuz zaman neredeyse %100'e yaklaşan, dosya masrafı, hayat sigortası, yok teminat, öbürü beriki dediğin zaman %100'e yaklaşan bir yıllık bir faizden bahsediyoruz. İşletmeler krediye ulaşmakta
0: çok zorlanıyor,
1: zorlanıyorlar. Bu ekonomik döngü nereye gidiyor? Bir kriz, hani gerçekten şimdi hükümet yetkililerine bakarsak, ekonomik kurmaylarına bakarsak, yo her şey gayet güzel. İhracatta rekor kırdık. Otomotiv ihracatında 40 milyar doları geçtik. Rekor kırdık. Her şey harika. İşsizlik oranı işte %8'lere düştü. Tamam, güzel ama sahaya bir bakıyorum. Herkes şikayetçi. kim doğru söylüyor ya da her birimiz bir başka bir açıdan mı bakıyoruz? Aslında herkes mi haklı? Hiç kimse haklı değil mi? Ve bu kredi çıkmazını ki sanırım daha da zorlaştıracaklar. Anladığımız kadarıyla Mehmet Şimşek ve ekibinin söylemleriyle, Merkez Bankası Başkanı söylemiyle sanki daha da bir sıkılaşmaya doğru önümüzdeki bir 3-4 aylık dönemde bir buna ima eden, bu manaya gelen bir imalı sözler de var. Peki işletmeler, vatandaşlar kredi konusunu nasıl çözecek Ömer Bey?
0: Halil Bey, siz söyleyince anımsadım. Şu son 2 yılda 64 bin şirket, 215 bin iş yeri kapandı. Bakın net rakam veriyorum. Bildiğim kadarıyla da kredi limiti, şu anda doluluk limiti, yani kullanılan kredi 20 trilyon liralık bir şey. Bütünü ifşa, iştikal ediyor. Artı geçen yıla göre neredeyse %100'e yakın bir ödenmeme noktasında zorluk yaşanıyor. 470 bin en son bildiğim 470 bin milyarlık bir şey. Ödenememe riski şu anda var. Ödeyemiyor insanlar ve işletmeler borçlarını. Ben bu ayla beraber bu sıkıntının ve boğulmanın diyeceğim biraz daha artarak, gücünü artırarak devam edeceğini o kadar net hissediyorum. İliklerime kadar hissediyorum. Halil Bey, çevremizdeki her şeye, herkes, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bayram tatilinde dahi para aradılar bakın. Arkadaşlar, dostlar, ticaret erbabı insanlar, kredisi olanlar, çeki olanlar, senedi olanlar. Bakın abartmıyorum, yani yeminle söylüyorum. Bayramda dahi insanlar birbirlerini arayıp, arkadaş bugün için pazartesinde ayın birine para emanet verebilir misin dediklerine defalarca şahsım daha şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir ortam yaşıyoruz. Gerçekten hep deriz ya, en zor geride kaldı, en zoru yaşıyoruz. Bana göre en zoru yaşamadık. Şu içinde bir bulunduğumuz gün önümüzdeki en zorun başlangıç noktası. Bunu ben belirteyim.
1: Peki burada işletmeler nasıl hareket etmeli? Şimdi bir kurumsal ya da orta ölçekli belki 20 kişi çalıştırıyor, belki 200 kişi çalıştırıyor. Ama ekonomiyle alakalı satışta, tahsilatta biraz sıkıntı var. Ama öbür taraftan giderleri durmuyor. Personele ben sana işte alacağımı, tahsilatımı yapamadım. Ben sana bu ay maaş veremeyeceğim. Önümüzdeki ay idare edin de diyemez.
0: Sigortaya da diyemez.
1: Sigortaya da diyemez.
0: Çünkü, de diyemez.
1: Yani sigortasını ya da KDV'ni, kurumlar vergini ödemediğin zaman bir ay bile geçmeden zaten bir hesaplarına da bloke geliyor.
0: O anında.
1: Devlet alacağı daha hızlı.
0: Gayrimenkullerine de geliyor.
1: Tabii tabii. Taşınır taşınmaz tüm mallarına da bloke geliyor. Peki işletmeler ekonomik anlamda bu sarmaldan, bu sıkıntıdan nasıl bir çözümle işin içinden çıkacak? Hayır. Yani önümüzdeki bir 3-5 aylık bir dönemi düşündüğümüz zaman krediye ulaşamıyor. Borç alamıyor. Kimsin giderler yani? Var. Alacağını tahsil edemiyor. Ne yapacağız? Kapatacak mıyız bu işletmeyi? Ne yaparsanız yapın mı diyecek işletme sahipleri?
0: Kapatsa batarız zaten. O kadar zor.
1: Yani o zaman nasıl bir ekonomik çözüm bulmalı ki bu sıkıntıdan kurtulabilsin? Ya da öz sermaye mi dönecek? Birikimlerini mi elden çıkaracak? Ne yapacak?
0: Hani bir söylemeye korkuyorum ama küçülmeye gitmek zorunda. Yani çalışanlar maalesef burada çok fazla izleyecekler. Bunu net söyleyeyim. Aslında buradaki biz ipucunu aylardan beri özellikle Türkiye'nin sahili büyük holdinglerinde ve şirketlerinde görüyoruz. Yani bir kısım şirketlerini satıyorlar. Çalışanlarını ta geçen yıldan beri grup grup çıkartıyorlar. Bu şeyi kokladılar, hissettiler yaşanacakları. Böyle bir gerçeği ortaya koyuyorlar. Onlara bakarak hareket etmekte büyük yarar var. Ben dilim varmıyor ama gerçekten bugünkü şartlarda Türkiye'de büyümenin ve yatırım yapmanın son derece riskli sonuçlar doğurabileceği kanaatini taşıyorum. Belki ben yanlış düşünüyorum ama böyle bir düşünceye sahibim. Şimdi burada öyle bir çetrefilli girift nokta var ki Ali Bey, siz dediniz ya bu küçük işletmeler veya orta işletmeler, esnaf nasıl gidecek diye. Bir, küçülmeye gitmek zorunda. Başka hiç çaresi yok. Bunu derken acınarak söylüyorum, üzülerek çalışanlardan ayrılmak zorunda, yollarını ayırmak zorunda.
1: Maliyetleri azaltmak
0: için. Tabii azaltmak için Ali Bey. Artı satabileceği ürünlerin yerine yenisini mümkünse almadan, elinden çıkartarak gerçek rakamlara yakın likide dönmesini ben öneriyorum. Bir diğer açıdan bugünden başlayarak eğer imkanı varsa, gayrimenkulü varsa veya ona benzer eline çıkartacağı şeyler varsa 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonrayı gözlemleyerek, ben yani normal görmediğim için bunları söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Tamamen şahsi düşüncem, hiçbir şekilde kimseye tavsiye niteliğinde değil ama ben 4 ay, 5 ay, 6 ay sonrayı bugünden daha hiç görmediğim için ben şunu söylüyorum dostlarıma, diyorum ki çıkarabileceğiniz gayrimenkul varsa önümüzdeki yaz olduğu için belki gerçeğe yakın rakamlarla çıkartabilirsiniz. Şimdi bir dram da şurada var. Son reddiye gelen insanlar var çevremde, arkadaşlarım, dostlarım, ticaret erbabı, sanayiciler, özellikle OSB'de var. Artık yumurta en son noktaya gelmiş. Şu gayrimenkulü satışa çıkarmış, 10 lira değeri 3 lira veriyorlar. Şimdi bunu yaşamamak için, yani böyle bir şeyle karşılaşmamak için benim şahsi düşüncem bu, diyorum ya %80-90 da yanlış olabilir. Bu yalnızca şahsıma ait. 6-7 ay sonra eğer hesap edebiliyorsanız böyle bir ticaret devamında çaba ve gayretiniz varsa istirham ediyorum ben. Elinizden çıkaracağınız bir şeyler varsa bugün, dedim ya, önümüzdeki yaz mevsimi belki normal şartlara yakın çıkartabilirsiniz. Likide dönmeden ayakta durabilme şansı yok. Bugünkü faiz oranlarıyla kredi kullanarak bir şey üretip satabilme şansımız yok. Yani burada birbirimizi kandırmanın veya uçuk şeyler anlatmanın gereği yok. Çok basit örnek vereyim. Defalarca burada da verdim. Birçok yerde de. Yani şunun enflasyon tahmini Türkiye'de, benim şahsımı söyleyeceğim, bu sene %30'un üzerinde. Yani şey, diyenin vereceği rakam olarak söyleyeceğim. %30'un üzerinde, net itiraf ediyorum bunu ben. Ve 2 gün sonra açıklanacak rakamın da, oraya da gelmişken bahsedeyim ben, aylıkta 1.7 ile 2 civarında geleceğini, yıllıkta da %32-32.5 geleceğini şimdiden söyleyeyim, 2 gün önceden. Tutar tutmaz, bu da benim kanaatim. Şimdi ben bunu %30'la satacağım. Yalnız öyle bir iş yapacağım ki bankadan kredi alacağım. Yalvararak, yakararak, teminat vererek varsa, istirhamla, ricayla yüzde yaklaşık giydirilmiş herhalde bir 55-60'ı bulacak. Bununla beraber ben kira ödeyeceğim, sigorta yatıracağım, devlete vergi vereceğim, yeri gelecek ceza ödeyeceğim, bir sürü yeme içme çıktılarım olacak, girdilerim olacak ama bunun maliyeti bana %60 faizle beraber belki %80, %100'ü bulacak. Yani 100 liralık parayla ben 200 liralık bir mal elde edeceğim ve ben bu malı %30 enflasyon olan ülkede ve ortamda satacağım. Şimdi düşündüğünüzde böyle bir denklemin olmayacağını düz mantık en cahil insana dahi anlatabilirim şu anlattığım biçimde. Peki tersini yapalım. Güzel kardeşim, biz bu parayı %50 ile 60'la kullanalım. Güzel. İşçimizi çalıştıralım, kiramızı ödeyelim, sigortamız ve bir sürü girdimiz var. Tamam, halledelim ama bunu ihracat yapalım. Yani hiç olmazsa hem katma değer üretelim, hem ülkemiz kazansın, hem biz kazanalım. Güzel canım kardeşim. Cetveli eline al canım kardeşim, çiz. Bak ben sana açıkça diyorum. Son 2,5-3 yıldan beri doları eline al, şöyle bir çizgi koy, çiz. Nasıl gittiğine yönün bir tane bak, ne olur. Cetvel gibi gidiyor. Peki nasıl satacaksın? Yani ürettiğin mal dışarıdan sana teklif edilen malın bir katı belki fazla veya daha eksik, daha fazla. Şimdi böyle bir dünyada yani sen nasıl satacaksın? Holdinglere bakıyoruz, Türkiye'nin deve dişi gibi 40 yıllık, 50 yıllık holdingleri eksi açıklıyorlar. Yani ilk çeyrekte zarar açıklıyorlar. Geçen sene son çeyrekte zarar açıkladılar. Yıllık boyunca zarar açıklayanlar var. Küçülmeye gidiyorlar. Ellerindeki bir kısım şeyleri, şirketlerini satıyorlar bu holdingler. Canım kardeşim, şimdi yani nasıl yapalım? Yani bana anlatır mısın? İç piyasada satamıyoruz. Dışarıda dolar ucuz olduğu için satamıyoruz. Beni bağışlayın. Birçok saygıdeğer izleyici de sosyal medyada beni eleştiriyor. Haklı olarak diyor ki hocam diyor ya, sen dolar çıksın diyorsun. Bakın benim dolarım yok. Dolar hesabım da yok. Yani 1 liralık bulana tamamını bağışlayacağım. Banka mevduatı 1 liram yok. Bulana, bankacılar da dinlesin, hepsini bağışlayacağım. Yani faize bir kuruş param yok. Peki bana diyor ki hocam niye dolar çıksın diyorsun, mahvolacağız. Ya canım kardeşim, dolar çıkmasın. Ben de istemiyorum. Dolar yarı fiyattır üstün ama yani biz bu ürünü ürettiğimizde ne içeride satabiliyoruz Halibi, ne dışarıda satabiliyoruz ya. Yani nasıl satacağız? Yani üretmeden bir ülke kalkınabilir mi? Tabii. Enflasyon, Halibi'ye bakın açıklayayım, konu açıyor. Enflasyon eşittir, çok net söyleyeceğim, hırsızlıktır. Ya ne demek bu ya, nasıl bir hırsızlık? Bu yasalarla para piyasasına, ekonomi yönetimine tanınmış Yani yasayla tanınmış bir haktır. Diyor ki kardeşim sen bu hakkı kullan diyor. Enflasyon olarak da ekonomi kurmayları veya ekonomiyle ilgili bölüm yasal olarak bunu kullanıyor, yani hani enflasyonu kullanıyor topluma karşı. Ne oluyor? Toplumun alın teri diyeyim ben veya ürettiği şeyi, alması gereken alım gücünü düşürüyor. Yani sizin çaldığı, yani ekonomi yönetimlerini dünyada, bakın Türkiye'yi konuşmuyorum ben, enflasyon hırsızlıktır bana göre ve yetkiyle verilmiştir bu yönetimlere. Sizin almanız gereken ürünü alamamanızı sağlıyor bu ya. İyi güzel. Sonra çıkıyor diyor ki Türkiye dahil birçok ülkede biz enflasyonla diyor ekonomi yönetimi mücadele ediyoruz diyor. Tamam, kabul. Ne yapıyorsun diyorum. Sıkı para politikası uygulayacağım diyor. Yüksek faiz uygulayacağım diyor. Canım kardeşim. Demin bir örnek verdik. Yani düz mantık, ilkokula gitmeyen insanın bile anlayacağı bir şeyden. Yani %60 ile faiz kullanarak, 50 ile kullanarak, %100'e mal ederek bir ürünü siz yarı fiyat daha altında, %30 olan enflasyon olan bir ülkede bu ürünü nasıl satacaksınız, bana anlatabilir misiniz? Yani bir denklemi kurarken bana deyin ki hocam ikna edin beni, yani şunu şöyle yapacağız, yani ben nasıl yapmam lazım? Batı'dan örnek vereyim, biz Libra'la para kullanıyoruz ama keşke dışarıdan kredi kullanabilsek, bundan çok daha ucuz, yani bütün işletmeleri kullanabilsek. Ya yüzde adam 4 ile para kullanıyor. %4, 4,5 olan enflasyon ortamında ürününü satıyor iç piyasada, dışarıya sattığında daha çok kazanıyor. İhracat yaptığında batılı firmalara. Bizim böyle bir şansımız yok. Yani ne yapacağız bunu? Kitleneceğiz. Şimdi bakın enflasyon deyince bir yere daha döneyim Halil Bey. 2027, bakın konu konuyu açıyor. Çok enteresan. Yine genel bilgimle bunu aktarmaya çalışacağım. Ben 2027'nin net söylüyorum. 2026'dan daha olumlu olacağını düşünmüyorum. Enflasyonda düşecek inancım hiç yok. Nedenini açıklayacağım. Bir, 2027 yılında eğer seçimler olacaksa ikinci yarıda, konuşulan bu. Benim başka bir düşüncem de var, onu da açıklayayım. 2027'nin ikinci yarısında olacaksa bir kere biz bu sene %30'un altında enflasyonu kapatamayız. İnşallah kapatırız. Ben yanılacağım. İnşallah. Buna da dua ediyorum. Peki bu resmi enflasyon. Yani tüyün enflasyonu. Kabul. Peki hocam 2027'de niye düşmesin enflasyon? Şunun için düşmeyecek. Eğer seçim olacaksa piyasa gevşemek zorunda değil mi? Para pompalamak zorunda. Bu ne demek? Piyasaya hareket demek.
1: Satın alma davranışı demek.
0: Peki bu olduğunda ne olacak? Mecburen fiyatlar artacak.
1: Talep olacak.
0: Peki fiyat arttığında enflasyon nasıl düşecek canım kardeşim? Gelelim, şimdi bu tarafa bir daha döneceğim ben. Diyor ki vatandaşa, bir başka fikrim daha var, onu da söyleyeceğim. Seçim daha önce olabilir, lütfen unutturmayın. Vatandaşa diyor ki, canım kardeşim diyor, sen harcama diyor. Sen tüketme ki enflasyon olmasın diyor. Ya ben iktisat okudum. Şunu biliyorum, yani ne olur, bütün insanlar bilir iktisat okuyan. Üretimle enflasyon düşer. Yani beni kısıtlayarak, bana para harcatmayarak, benim yememi içmemi engelleyerek kesinlikle sen enflasyonu düşüremezsin.
1: Üretimi artırarak düşürürsün.
0: Faizleri artırarak düşüremezsin enflasyonu. Ne yapman lazım Halil'ciğim? Üretim ve tüketimi denkleştirirsen Batı'da olduğu gibi, yani üretim fazla olursa enflasyon kendiliğinden düşer. Ama ben faizleri yükselteceğim, senin yemen içmeni engelleyeceğim, daha az harca, daha az ye iç, enflasyon düşsün canım kardeşim. Dünyada böyle bir iktisat kuralı yok. Ne olur ya, yani ben bazı şeylere inanamıyorum Halil Bey. Var ya, yani içimden inanmak geliyor ama diyorum ki ya Rabbi, yani okumasak mıydı acaba? Ya hakikaten, yani çok hoşuma giden kitle şu. Bana defalarca uyarı yaptılar. Konudan konuya geçiyorum. Şeye götürürler Halil Bey. Elimden tutarlar. Çarşıda olduğum için. Hocam gel. Dövizcinin önüne gidiyoruz Halil Bey. Bak hocam dolara. Euro'ya bak hocam. Sterne bak. Tamam. Hocam gir internete. Allah rızası için bak. Bir ay önce karşılaymış. Bir yıl önce karşılaymış. Görüyor musun bak nasıl duruyor? Hiç artış var mı? Şimdi Halil Bey, ben buna ne diyeyim ya? Ben de diyorum ki canım kardeşim, cetveli koy, 2,5 yıla son bak nasıl gidiyor dövizin yönü. Peki bu dünyayla gerçek mi? Ha ben sana doların değerini nasıl ispatlarım biliyor musun? Bir tek şartla, bir tek formül söyleyeceğim. Son 3 yıldır biz swap'la şeyi durdurduk. Dolar swap işlemini durdurduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Swap'la işlem yaptığınızda muhatabınız dolardır. Swap işlemini eğer bugün açalım, doların gerçek değeri ortaya çıkar. Tek bir formül veriyorum bakın. Hiç uğraşmayın, birbirimizle uğraşmayalım. Hükümet bugün swap'ı açsın Halil'ciğim, dolarla. Yani karşılıklı alışverişi açsın. Ben sana bir şey diyeyim, hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Doların bugünkü değeri şak diye barometre gibi orada ortaya çıkar. Yapalım bunu.
1: Görelim. Şimdi
0: niye kısıtlıyorsun?
1: Dövizi yerinde tutar. Reel baktığımız zaman zarar eden tek şey döviz rakamları. Eşe. Değil mi? 2024 1 Ocak'ta 30,5 TL bugün gelmiş 45 lira. %50'lik bir artış gibi gözüküyor
0: İki
1: ama yani. Bu 2 yıldan daha İki fazla. 24 25 28 29 aylık bir dönemden süreçte bahsediyoruz. Ama aynı dönemde banka faizleri, aynı dönemde enflasyon %5,
0: aynı dönemde altın, aynı dönemde gümüş.
1: Bileşik faiz %150 ya da %200'e yaklaşmış bu 30 aylık dönemde ama döviz %50'de kalmış.
0: Peki normal mi bu?
1: Adamların gideri artıyor sürekli TL bazında ama geliri neredeyse yerinde sayıyor. Buradan kazanamaz. Peki o zaman şu an 45 lira dolar ya da 53 TL euro yerine 70-80-90 TL'leri bulsa ki gerçek değeri belki budur. Neye mal olacak bize? Tamam, kısa vadede, çok kısa vadede evet, maliyetlerin artmasıyla birlikte bir enflasyon. Peki uzun vadede ne olur? Yani uzun vadenin 1 yıl, 2 yıllık, 3 yıllık dönemde bir, ithalat rakamları azalır. 2, ihracatçılarımız para kazanır. 3, İthal ürünler Türkiye'ye talebin azalması nedeniyle girişi azaldığı için cari açığımız azalır.
0: Bütçe açığımız azalır.
1: Bütçe açığımız azalır ama öbür tarafta enerjiye harcadığımız para artar. Tabii. Tamam. Ama bu iç piyasada şuna yol açar. Üretimi yani ikame şu eğer yurt dışından geliyorsa 10 liraya gelemiyorsa sen bunu 8 liraya iç piyasada ama bir talep var. Talep bitmiyor. Ama yurt dışından gelen maliyetin yüksekliği sen bunu öteliyor. Sen bunun ikamesini Türkiye'de yerli sermaye olarak yaparsan 8 liraya bunu satarsın. O zaman ne olur? Yerli üretimi desteklemiş olursun. Yüksek döviz demek yerli üretim demektir. Aynen, Çin bunu yıllarca yaptı. 30 sene boyunca yaptı. Ve ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne Çin devletini mahkemeye verdi. Dedi ki bilerek ve isteyerek parasının değerini düşürüyor. Yükseltmen lazım dedi. Çin bugün niye Çin oldu sorusunun cevabı işte bu. İthalatı azaltıp ihracatı arttırmak. Bunun yolu da paranın değerini düşüreceksin. Ya diyorlar ki tamam 45 liradan 70 TL oldu. O zaman dolar değerli. Hayır. Dolar da değersizleşiyor. Neden tabii, değersizleşiyor? Karşılıklı. Onun da karşılığında altın var. Onun da karşılığında
0: her türlü emtia
1: petrol var. Diğer emtialara göre dolar da değerini kaybediyor. Kaybettiği için hala emisyonunu devam ettiriyor. Bir emisyon veriyor sonra bunun emisyon demek piyasaya sürülen arz miktarı. Nakit para miktarına, adedine emisyon denir. Sonrasında da tekrar faiz dengesini geri topluyor. Ki enflasyonu dengeleyeyim diye. Biz maalesef bunu yapamıyoruz.
0: Ya yapmıyoruz.
1: Ya da yapmıyoruz. Işte. Bilinçli olarak mı yapmıyoruz onu da bilmiyorum.
0: Bey vakit
1: birazcık yani serbest bırakmakta sanırım fayda var.
0: Son bir cümle kurayım.
1: Evet.
0: Lütfen dolar konusunda bizim doların çıksın diye bir iddiamız yok ama uygulanan sistemin gerçeklere aykırı olduğunu bilmesini arz ediyorum. O kadar söyleyeceğim. İki, Halil Bey benim bir hissiyatım var. Olmayabilir büyük ihtimal ama olmasını da düşünün lütfen. Bu Butlan olayından sonra çok büyük yani kendi içimde oluşan bir düşünce şahsımla alakalı. Türkiye 2026'nın ikinci yarısında özellikle Eylül-Ekim gibi belki bir baskın seçime gidebilir. Bu kadar söyleyeyim.
1: Bilmiyorum.
0: Yani anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Ciddi bir öngörü ve tahmin.
0: Benim tahminimi söylüyorum.
1: Belki de olabilir.
0: Buradaki olay da şu anda özellikle muhalefet partisindeki kopukluk ve netleşememe birçok şey. Bu kadar dolaylı olarak söyleyeceğim. Direkt söyleyemiyorum. Yani bu ortamı belki siyasi erk lehine görebilir. Bunu göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla ona göre adım atmakta büyük yarar vardır diye düşünüyorum.
1: Şöyle de bir sonuç var. Şimdi 38. Olağan Genel Kurul ya da Olağanüstü Genel Kurul her neyse bu iptal edildiği için yani yok sayıldığı için 37. Olağan Genel Kurul geçerli.
0: Yaşa.
1: O ne zaman yapıldı? 2020.
0: Yani onun da bir zamanı var.
1: Tabii. 6 yıldır ya. En son geçerli olan genel kurul
0: geçersiz olacak.
1: 2020. O günden bugüne 6 yıl geçmiş ve kanunen bu süre içerisinde tüm il, ilçelerde, teşkilatlarda o kurulları yapmak zorunda. YSK'ya göre, seçim kanununa göre. Eğer bahsettiğiniz gibi Ömer Bey, Ekim-Kasım ayında bir seçim kararı alırsa CHP'nin parti olarak seçime girememe riski var.
0: Bakın bunlara nafaya çalışıyorum ya, anladınız
1: mı? O da herhalde çok büyük bir infial olur.
0: Yani bilemeyeceğim bakın.
1: Buna
0: bunu
1: cesaret
0: ben olacak,
1: ederler mi onu bilmiyorum.
0: Tabii olacak demiyorum. Burası Türkiye. Her şeye karşı tedbirli olmakla yarar olduğunu
1: kesinlikle
0: düşünüyorum. Yoksa ben kesinlikle ne öyle ya, böyle bir iddiam var ve kimseyle bahse giremem. Ya böyle bir hissiyat var. Yani şu Butlan olayı patladığından beri böyle bir düşünce bende hasıl oldu. Doğru yanlış göreceğiz.
1: Tabii ki göreceğiz ama bir taraftan da 20 Temmuz muydu adli tatil? Yanlış aklımda
0: evet,
1: kalmasa
0: yani.
1: 20 Temmuz. Temmuz'un neredeyse yarısı Ağustos ve Eylül döneminde yargının tatil olması nedeniyle seçimin yetişme ihtimali de sanırım birazcık daha zor. Çünkü orada itirazlar, hukuki süreçler, mahkemelik olan, soruşturma olan, hapiste olan, karar çıkmamış olan var, kesinleşmiş olanlar var, adaylar, vekillerle alakalı derken çok...
0: Abi burası Türkiye.
1: Çetrefilli ve
0: anladım,
1: karmaşık bir
0: burası Türkiye.
1: Ben nasıl anladım sizi. Ben? Olur mu? Evet olur ama...
0: Ekim, Kasım yani hiç olmaz diye bir şey yok Türkiye'de.
1: Valla belli olmaz.
0: Olur ama demedim. Olabilir.
1: Yüksek ihtimalle herhalde yani... Bu Ekim-Kasım'da seçim olma ihtimali örnek veriyorum %10 ama 2027 Ekim-Kasım'da olma ihtimali en az %80.
0: Bu da enflasyonun ne olacağını işareti, ona göre tedbir alalım.
1: Sanırım öyle. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür güzel, verimli bir program oldu.
0: Çok önümde farklı, evet.
1: Haftaya yine peki, kaldığımız yerden de devam edelim. Çünkü siyaset konuşmayalım diyoruz ama siyaset bizi... Ekonominin yönünü, aynen, sosyal hayatın yönünü etkilediği yaşa için biz mecburen
0: ama yönlendirmiyoruz
1: ideolojiden yani uzak
0: yaşa hiç bulaşmadan
1: bulaşmadan ne diyelim her iki tarafa aynı
0: tabii
1: her tarafa her iki tarafa demeyelim de her tarafa eşit mesafede olduğu gibi bir objektif bakış açısıyla neden ve sonuç üzerine sebep sonuç üzerine gitmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki burada söylediklerimiz bizim hem Ömer Bey'in hem benim kendi kişisel görüşlerimizdir. Size arada bir konuştuğumuz şeyler tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bunlar kesinlikle bizim tamamen kişisel görüşümüz ve öngörülerimizden oluşuyor. Ve kendi maddi imkanlarınızla tasarruflar tabii ki elbette sizin kontrolünüzde. Biz sadece olasılıkları ve ihtimalleri değerlendirerek bir çıkarım yapmaya gayret gösteriyoruz. Söylediğiniz gibi aslında Türkiye'de her şeye hazırlıklı olmak lazım. Diyoruz bazen hani doktorlar diyor ya Ömer Bey hasta bir yakınımız var. Rabbim hastası olan herkese şifa versin inşallah. Doktor diyor ya her şeye hazırlıklı olun diyor.
0: Açık
1: yoğun
0: açık
1: bakımda hazırlıklı
0: her şey
1: olun.
0: Olabilir.
1: Her şey olabilir diyor. Sonra bir bakıyoruz. Dediği de çıkabilir. Bir iki gün sonra cenazesini alabiliriz.
0: Veya diriliyor.
1: Ya da diriliyor, servis
0: ama
1: alınıyor.
0: Her şey diyor.
1: Günlük hayatına dönüyor ama ne diyor? Hazırlıklı olun. Ha. Günlük hayatına da dönebilir. Cenazesini alabilirsiniz. Bizim de ekonomik anlamda, siyasi anlamda da her şeye hazır olmak lazım. Özellikle bu faizler, kredi ulaşma konusunda
0: çok
1: işletmelere
0: kasız
1: büyük iş düşüyor. Krediyi kullanmak yerine öz sermayeden ve bu gerekiyorsa da şimdiye kadarki birikimleri birazcık nakite döndürmekte fayda var. Öbür türlü çok daha büyük sıkıntılara neden olacak bir ne diyelim parasal krize girebilirsiniz. Bu da bizim size sadece bir öngörü olarak
0: abi
1: söylemlerimiz. O zaman kapanış cümlenizi alalım.
0: Ben inşallah bu ayın ülkemiz ve insanımız için hayırlı olmasını diliyor, temenni ediyorum. Gerçekten iktisadi boyutta, ekonomi boyutunda çok ciddi sıkıntıların yaşanabileceği bir ay. Özellikle ticaret erbabının, sanayicinin, üreticinin, ihracatçının. Bu konuda da Allah'ın hepsi herkese yardımcı olmasını temenni ediyor, diliyorum. Her şeye rağmen ümit var olmak zorundayız. Umarım önümüzdeki günler bugünlere göre çok daha iyi olur diye temenni de bulunuyorum. Başka
1: İnşallah
0: hiçbir şeyim yok.
1: Ben de söylediğiniz her şeye aynı şekilde katılıyorum. İnşallah devletimiz, milletimiz, ülkemiz için hem siyasi hem ekonomik anlamda her şeyin çok daha güzel olabileceği umudumuzu hiç kaybetmeden mücadelemize de devam ederek devam edeceğimiz ve güzel şeylerin olacağını bekleyerek ve umut ederek programımızın sonuna geldik diyelim. 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayından yaptığımız ekonomi sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta sabah 9.30'da tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarım ve orman alanlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde süre sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Zamanında ödeme yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün itibariyle benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL indirim yapılması planlanıyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheli arasında belediye başkanı Görkem Duman da yer alıyor. Çok sayıda şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili sonrasında dönüş yoluna geçen sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Adalet Bakanlığı, 2020 yılından bu yana 5630 hukuk mahkemesinden aktif olarak kullanılan e-duruşma sistemi sayesinde bugüne kadar 5.383.748 duruşmanın dijital ortamda başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne destek verdi. Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne dev bir pankart asılarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" mesajı paylaşıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan A-Milli futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. A-Milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014. Konya 3. ana jet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok meydanında cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir H-Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi

0: %1,6 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Dolar 45 lira 92 kuruş. Euro 53 lira 56 kuruş. Gram altın 6722 lira. Çeyrek altın 10.961 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
0: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayserispor'un borcuyla ilgili çıkan söylentiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP milletvekili Baki Ersoy, bugün itibariyle yaklaşık borcun 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde olduğunu belirtti. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmağa düşen 29 yaşındaki genç, düştüğü noktadan 700 metre uzaklıkta ölü bulundu. Kayseri Kırşehir Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayserispor'un yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kaldırım, sert zemin ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı. Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Slovak futbolcu Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Kayseri'de şampiyon olan KBK Voleybol Kulübü, midi yaş kategorisi takımı 1-8 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarım ve orman alanlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde süre sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Zamanında ödeme yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün itibariyle benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL indirim yapılması planlanıyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheli arasında belediye başkanı Görkem Duman da yer alıyor. Çok sayıda şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili sonrasında dönüş yoluna geçen sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Adalet Bakanlığı, 2020 yılından bu yana 5630 hukuk mahkemesinden aktif olarak kullanılan e-duruşma sistemi sayesinde bugüne kadar 5.383.748 duruşmanın dijital ortamda başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne destek verdi. Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne dev bir pankart asılarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" mesajı paylaşıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan A-Milli futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. A-Milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Kayseri'de iz bırakanlar. Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'te Anadolu, 1634'te Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmişti. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Cami ile Hasbek Gümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi, muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeler aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Fransa'da 6,2 milyar dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Katil İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze kentindeki limana düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Kemç Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konur Alp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak, tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken, yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor, ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek, ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 92 kuruş. Euro 53 lira 56 kuruş. Gram altın 6722 lira. Çeyrek altın 10.961 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.
1: Bir ortak geçmişimiz var.

0: gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayserispor'un borcuyla ilgili çıkan söylentiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP milletvekili Baki Ersoy, bugün itibariyle yaklaşık borcun 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde olduğunu belirtti. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmağa düşen 29 yaşındaki genç, düştüğü noktadan 700 metre uzaklıkta ölü bulundu. Kayseri Kırşehir Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayserispor'un yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kaldırım, sert zemin ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı. Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Slovak futbolcu Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Kayseri'de şampiyon olan KVK Voleybol Kulübü, midi yaş kategorisi takımı 1-8 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Rahatlık onda, şıklık onda.
2: yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmall AVM'de. Profilo Kumsmall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
5: Ben mi? 9.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarım ve orman alanlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde süre sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Zamanında ödeme yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün itibariyle benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL indirim yapılması planlanıyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheli arasında belediye başkanı Görkem Duman da yer alıyor. Çok sayıda şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili sonrasında dönüş yoluna geçen sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Adalet Bakanlığı, 2020 yılından bu yana 5630 hukuk mahkemesinden aktif olarak kullanılan e-duruşma sistemi sayesinde bugüne kadar 5.383.748 duruşmanın dijital ortamda başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne destek verdi. Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne dev bir pankart asılarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" mesajı paylaşıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan Amili futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşma ile birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeler aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Fransa'da 6,2 milyar dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Katil İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze kentindeki limana düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Kemç Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken, insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mirasın izleri.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak, tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken, yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor, ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek, ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 45 lira 92 kuruş, Euro 53 lira 56 kuruş, Gram altın 6722 lira, Çeyrek altın 10961 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayserispor'un borcuyla ilgili çıkan söylentiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP milletvekili Baki Ersoy, bugün itibariyle yaklaşık borcun 1 milyar 100 milyon lira seviyesinde olduğunu belirtti. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmağa düşen 29 yaşındaki genç, düştüğü noktadan 700 metre uzaklıkta ölü bulundu. Kayseri Kırşehir Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayserispor'un yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamamasından dolayı haftaya ertelendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kaldırım, sert zemin ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı. Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Slovak futbolcu Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Kayseri'de şampiyon

0: olan KVK Voleybol Kulübü Midi Yaş Kategorisi takımı 1-8 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Gerçekten hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarım ve orman alanlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde süre sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Zamanında ödeme yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün itibariyle benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL indirim yapılması planlanıyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheli arasında belediye başkanı Görkem Duman da yer alıyor. Çok sayıda şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili sonrasında dönüş yoluna geçen sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Adalet Bakanlığı, 2020 yılından bu yana 5630 hukuk mahkemesinden aktif olarak kullanılan e-duruşma sistemi sayesinde bugüne kadar 5.383.748 duruşmanın dijital ortamda başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne destek verdi. Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne dev bir pankart asılarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" mesajı paylaşıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan A-Milli futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. A-Milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeler aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Fransa'da 6,2 milyar dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Katil İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze kentindeki limana düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Kemş Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 92 kuruş. Euro 53 lira 56 kuruş. Gram altın 6722 lira. Çeyrek altın 10961 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımasını beklemekteyiz dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: 2 gün sonra enflasyon rakamları açıklanacak Türkiye'de. Ayın 3'ünde ben aylık olarak TÜFE'nin 1.7 ile 2 civarında gelebileceğini, yıllık enflasyonda %32,5 gibi veya 32 gibi bir rakama ihtiva edeceğini hissediyorum veya düşünüyorum. Sonuç olarak da biz yılı hedeflenen rakam her ne kadar %16 olsa da daha sonra 24'te revize edildi. Üst tavan %26 dendi ama 30'un üzerinde olabileceği kanaatimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat açısından şu anda sahip olduğumuz alanın ve imkanların çok da dünya gerçekleriyle çakışmadığının da farkındayım. Kredi noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Mayıs ayının son haftasında bankalara gelen bir uyarıyla kredilerin biraz daha sıkıştırılacağı tahmin ediyorum ben. Duyuruldu ekonomi yönetimi tarafından. Dolayısıyla en büyük problem Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nda, İTO'da, ASO'da bütün birçok ilin sanayi ve ticaret odası başkanlarının açıkladığı gibi krediye ulaşma çok zorlaştı. Böyle bir ortamda, böyle bir konjektürde %50'lerle veya 60'lara yakın rakamlarla kredi kullanarak %30 enflasyon olan bir ülkede mal üretip satmanın ben akla yatkın olmayacağını biliyorum ve bunun da farkındayım.
1: Kayseri'nin Felahya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmağa düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Beytullah Hüseyin Göker'in cenazesi bugün memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Curali mahallesinde toprağa verilecek. Kayseri'de asayiş ekiplerince bir aylık gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 1090 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1474 şahıs yakalanırken 280'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de. Mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında Ergül Mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Devletten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki güncel durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi ile Suriye'ye başlayan gaz tedarikine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu hamlenin hem Suriye'nin kalkınmasına hem de bölgesel güvenliğe sağladığı katkıların tartışılmaz olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içindeki kurultay süreciyle ilgili olarak 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. Öte yandan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Özel'in bu kritik toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, alınan tüm yoğun tedbirlere rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının ardından sınavda başarı gösteren 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Uzmanlar şu noktalara dikkat çekti. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerdeki kurumsal logoların doğruluğu mutlaka sorgulanmalı. Sadece havale ve EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan şüpheli hesaplardan kesinlikle uzak durulmalı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber son. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan Amili futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak, tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken, yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor, ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek, ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 45 lira 92 kuruş, Euro 53 lira 56 kuruş, Gram altın 6722 lira, Çeyrek altın 10961 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala, sonra da kaç.

0: insan yolu.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımasını beklemekteyiz dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: 2 gün sonra enflasyon rakamları açıklanacak Türkiye'de. Ayın 3'ünde ben aylık olarak TÜFE'nin 1.7 ile 2 civarında gelebileceğini, yıllık enflasyonda %32,5 gibi veya 32 gibi bir rakama ihtiva edeceğini hissediyorum veya düşünüyorum. Sonuç olarak da biz yılı hedeflenen rakam her ne kadar %16 olsa da daha sonra 24'te revize edildi. Üst tavan %26 dendi ama 30'un üzerinde olabileceği kanaatimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat açısından şu anda sahip olduğumuz alanın ve imkanların çok da dünya gerçekleriyle çakışmadığının da farkındayım. Kredi noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Mayıs ayının son haftasında bankalara gelen bir uyarıyla kredilerin biraz daha sıkıştırılacağı tahmin ediyorum ben. Duyuruldu ekonomi yönetimi tarafından. Dolayısıyla en büyük problem Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nda, İTO'da, ASO'da bütün birçok ilin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'nın açıkladığı gibi krediye ulaşma çok zorlaştı. Böyle bir ortamda, böyle bir konjektürde %50'lerle veya 60'lara yakın rakamlarla kredi kullanarak %30 enflasyon olan bir ülkede mal üretip satmanın ben akla yatkın olmayacağını biliyorum ve bunun da farkındayım.
2: Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmağa düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Beytullah Hüseyin Göker'in cenazesi bugün memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Curali mahallesinde toprağa verilecek. Kayseri'de asayiş ekiplerince bir aylık gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 1090 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1474 şahıs yakalanırken 280'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki güncel durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimiyle Suriye'ye başlayan gaz tedarikine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu hamlenin hem Suriye'nin kalkınmasına hem de bölgesel güvenliğe sağladığı katkıların tartışılmaz olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içindeki kurultay süreciyle ilgili olarak 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. Öte yandan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Özel'in bu kritik toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, alınan tüm yoğun tedbirlere rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının ardından sınavda başarı gösteren 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Uzmanlar şu noktalara dikkat çekti. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerdeki kurumsal logoların doğruluğu mutlaka sorgulanmalı. Sadece havale ve EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan şüpheli hesaplardan kesinlikle uzak durulmalı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan Amili futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeler aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Fransa'da 6,2 milyar dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Katil İsrail ordusunun insansız hava aracıyla Gazze kentindeki limana düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Kemç Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaşanan şiddet olaylarını kabul edilemez olarak nitelendirerek sorumlular hakkında tavizsiz davranılacağını söyledi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama. Bugün edebiyatımızın şair-i azam unvanlı tek çınarını, mısralarıyla ölümü bile ölümsüzleştiren Abdülhak Hamit Tarhan'ı konuşacağız. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri olan Abdülhak Hamit Tarhan, 2 Ocak 1852'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1937'de yine İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yaşamı boyunca, şair, oyun yazarı ve diplomat kimliğiyle edebiyatımıza yön veren isimlerden birisi oldu. Türk Edebiyatı'nda ona verilen en güçlü unvanlardan biri ise Şair-i Azam, yani Büyük Şair oldu. Abdülhak Hamit Tarhan, Türk şiirine yalnızca yeni bir ses değil, aynı zamanda yeni bir düşünce alanı da kazandırdı. Onun eserlerinde yalnızca aşk değil, ölüm, yalnızlık, ayrılık, insanın iç dünyası, hayatın anlamı ve varoluş sorgusu da yer aldı. Onun adı, bugün en çok Türk Edebiyatı'nın unutulmaz eserlerinden biri olan Makber'le anılır. Eşinin vefatının ardından kaleme aldığı bu eser, yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda

0: onun sanatına da doğrudan yansıdı. Doğu'yla Batı arasında kurduğu edebi köprü, onu dönemin en farklı ve en etkili isimlerinden biri haline getirdi. Cumhuriyet döneminde de saygınlığını sürdüren Abdülhak Hamit Tarhan, bir süre milletvekilliği de yaptı. Yaşamının son yıllarında Türk Edebiyatı'nın yaşayan en büyük isimlerinden biri olarak kabul edildi. 12 Nisan 1937'de İstanbul'da hayatını kaybeden Abdülhak Hamit Tarhan, ardında yalnızca kitaplar değil, Türk Edebiyatı'nın yönünü değiştiren güçlü bir miras bıraktı. Bugün onu anarken Makber, Sahra, Ölü, Hacre, Fintan ve Nesteren gibi eserleriyle edebiyatımızda hala yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan, şiire düşünceye, edebiyata derinliği, Türk kültürüne ise unutulmaz eserler kazandıran büyük bir isim olarak hafızalardaki yerini koruyor.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 92 kuruş. Euro 53 lira 56 kuruş. Gram altın 6722 lira. Çeyrek altın 10961 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımasını beklemekteyiz dedi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: 2 gün sonra enflasyon rakamları açıklanacak Türkiye'de. Ayın 3'ünde ben aylık olarak TÜFE'nin 1.7 ile 2 civarında gelebileceğini, yıllık enflasyonda %32,5 gibi veya 32 gibi bir rakama ihtiva edeceğini hissediyorum veya düşünüyorum. Sonuç olarak da biz yılı hedeflenen rakam her ne kadar %16 olsa da daha sonra 24'te revize edildi. Üst taban %26 dendi ama 30'un üzerinde olabileceği kanaatimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat açısından şu anda sahip olduğumuz alanın ve imkanların çok da dünya gerçekleriyle çakışmadığının da farkındayım. Kredi noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Mayıs ayının son haftasında bankalara gelen bir uyarıyla kredilerin biraz daha sıkıştırılacağı tahmin ediyorum ben. Duyuruldu ekonomi yönetimi tarafından. Dolayısıyla en büyük problem Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nda, İTO'da, ASO'da bütün birçok ilin sanayi ve ticaret odası başkanlarının açıkladığı gibi krediye ulaşma çok zorlaştı. Böyle bir ortamda, böyle bir konjektürde %50'lerle veya 60'lara yakın rakamlarla kredi kullanarak %30 enflasyon olan bir ülkede mal üretip satmanın ben akla yatkın olmayacağını biliyorum ve bunun da farkındayım.
1: Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmağa düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Beytullah Hüseyin Göker'in cenazesi bugün memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Curali mahallesinde toprağa verilecek. Kayseri'de asayiş ekiplerince bir aylık gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 1090 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1474 şahıs yakalanırken 280'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki güncel durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimiyle Suriye'ye başlayan gaz tedarikine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu hamlenin hem Suriye'nin kalkınmasına hem de bölgesel güvenliğe sağladığı katkıların tartışılmaz olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içindeki kurultay süreciyle ilgili olarak 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. Öte yandan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Özel'in bu kritik toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, alınan tüm yoğun tedbirlere rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının ardından sınavda başarı gösteren 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Uzmanlar şu noktalara dikkat çekti. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerdeki kurumsal logoların doğruluğu mutlaka sorgulanmalı. Sadece havale ve EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan şüpheli hesaplardan kesinlikle uzak durulmalı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber son. Sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında çıkacak olan A-Milli futbol takımı bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılar bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 650. müsabakasına çıkmış olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. A-Milli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında dünya devlerinden İtalya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. Real Madrid formasıyla harikalar yaratan milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilerek dev bir başarıya imza attı. Bosna Hersek'te düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak dev organizasyon 7-12 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek. Karadağ'ın ev sahipliğinde Podgorica'da düzenlenen UEFA 16 yaş altı kızlar gelişim turnuvasında mücadele eden Türkiye, final gibi maçta ev sahibi Karadağ'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
5: bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

0: yaşarsın. Kaşın gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2000 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2000 Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 güvenlik görevlisi şehit olurken 6 terörist de ölü olarak ele geçirildi. 20 Ocak 2000 Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazeteci Metin Göktepe'yi gözaltında döverek öldürdükleri gerekçesiyle kastı aşan adam öldürme suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 6 sanıktan 5'inin cezasını onadı. 10 Mart 2000 Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Refah Partisi'nin eski genel başkanı Necmettin Erbakan, 1994 yılında Bingöl'de yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılandığı Diyarbakır DGM'de 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mart 2000. 12 Eylül ihtilalini gerçekleştirenlerden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren hakkında ihtilal yaparak devletin anayasa ve temel nizamlarını bozduğu, Bakanlar Kurulu'nu devirdiği, çalışmaz hale getirdiği iddiasıyla TCY'nin 146. maddesi uyarınca ölüm cezası istemiyle Adana Cumhuriyet Savcılığınca dava açıldı. 19 Nisan 2000 Cumhurbaşkanı Demirel, Çin Devlet Başkanı'nı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 6 Mayıs 2000 İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu suikastına karıştıkları gerekçesiyle Selam Grubu üyesi 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul İkinoğlu DGM suikast ile ilgili soruşturmaya yayın yasağı getirdi.

8 Mayıs 2000. Bülent Ecevit'in kurduğu DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinde devlet bakanı olarak görev yapan MHP Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Başbakan Bülent Ecevit'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından görevinden alındı. 20 Mayıs 2000. Finlandiya'da devam eden 33. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Agassi Agagüloğlu ve 67 kiloda Bülent Ulusoy altın madalya kazandı. 21 Mayıs 2000, 1999-2000 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Galatasaray şampiyon olurken Altay Göztepe ve Van takımları da 2. lige düştü.

13 Haziran 2000. Papa II. Jean Paul'a 1981 yılında Vatikan'da suikast girişiminde bulunan gazeteci Abdi İpekçi'nin katili terörist Mehmet Ali Ağa, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek Türkiye'ye iade edildi. 19 Haziran 2000. Alaaddin Çakıcı, İstanbul Altınoğlu DGM'de suç işlemek için çete oluşturmak ve yönetmek suçundan 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 11 Temmuz 2000. Umut Operasyonu soruşturmasını yürüten Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş, iddianamesini tamamlayarak 9 sanık hakkında idam istemiyle dava açtı. Keleş, düzenlediği basın toplantısında Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin çözüldüğünü söyledi.

13 Temmuz 2000. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, ülkücü mafya lideri Alaaddin Çakıcı'ya gazeteci Hıncal Uluç'un vurulmasını azmettirdiği gerekçesiyle 3 yıl 5 ay hapis cezası verdi. 23 Temmuz 2000, dalgıç Yasemin Dalkılıç, limitsiz kategoride 120 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 18 Ağustos 2000, tiyatro ve sinema sanatçısı Selim Naşit Özcan, İstanbul'da yaşama veda etti.

31 Ağustos 2000 DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından Fethullah Gülen'e dava açıldı. 16 Eylül 2000 27. Sidney Yaz Olimpiyatlarının ikinci gününde halterde podyuma çıkan Halil Mutlu, 56 kiloda 3 dünya ve 3 olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. 17 Eylül 2000 27. Sidney Yaz Olimpiyat Oyunlarında judoda Hüseyin Özkan altın madalya kazandı. 3 Ekim 2000 ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi sözde Ermeni soykırımı tasarısını 24 oyla kabul etti.

10 Ekim 2000. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 16 Ekim 2000, Fethullah Gülen'in laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı. 22 Ekim 2000, 14. genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 67.803.000 kişi olarak tespit edildi.

1 Kasım 2000 Beşiktaş Galatasaray'ı 2-1 yenerek Atatürk Kupası'nı kazandı. 2 Kasım 2000 Uşak E tipi cezaevinde tutuklulardan Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in başlattığı ayaklanmada 5 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. 29 görevli ve bazı tutuklular da rehin alındı. 3 Kasım 2000 Uşak E tipi cezaevinde tutuklulardan Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in başlattığı ayaklanma sona erdi. 7 Kasım 2000 Galatasaray İstanbul'da Sturm Graz'la 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez ikinci tura yükseldi.

29 Kasım 2000. Sabah grubunun patronu Dinç Bilgin, Medya Holding'deki tüm hisselerini Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karaahmet, Türksel'in ortaklarından Murat Vargı ve Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ortaklığına sattı. 15 Aralık 2000. Afyon yakınlarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. 21 Aralık 2000, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hiçbir değişiklik yapılmaksızın geçirilen şartlı salıverme af yasasını onayladı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 92 kuruş. Euro 53 lira 56 kuruş. Gram altın 6722 lira. Çeyrek altın 10961 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Özgür Özel, mahkeme kararı ile iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Özel, kurultay için ilk imza Kayseri delegelerimizden geldi. Siftahı Kayseri'den, bereketi Allah'tan notuyla geçen kurultaydan karşımızda yer alan, bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bu haksız darbeye karşı sembolik bir imza verdi dedi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımaları beklenmektedir dedi. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki şahıs yakalandı. Kayseri Kadın FK'da forma giyen genç sporcular Ayşe Altun ve Hazal Polat'ın da kadrolarda yer aldığı U16 kız milli takımımız UEFA gelişim turnuvasında birinci oldu. Kayseri İl Müftülüğü 2026 yılı vekalet ile kurban organizasyonunda 10.942 hisse ile Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırılacak. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde son döneme girildi. Ödeme belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Zamanında ödeme yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7.933 assubay, 1.663 uzman çavuş ve 18.035 uzman erbaşı olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: hele mi gel? Milenyum Radar. Yayın tekrarı.
1: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güller.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ya, öyle değil. Benim param.
3: Benim param
2: o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param. Benim param o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. 91.8'de Yol Açık programına hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Öztürk. Mustafa Bey birazdan yayında olacak. Ahmet Bey'e de günaydın diyelim. Ahmet Bey günaydın.
4: Günaydın, günaydınlar herkese.
3: Cümleten geçmiş bayramınız mübarek olsun efendim. Jenerimizde diyor ya, sorsan dışarıda kim geç kaldı? Halil. Aha da bugün de Mustafa Bey.
4: Ya şimdi
3: adımız çıkmış.
4: Halil'cim bayram bitti. Şu an dinleyicilerimiz de birçoğu trafiktedir.
3: Evet.
4: Çocukların okulları başladı. Tatiller döndü. Memurlar başladı. Yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Ben sabah çok erken yola çıkmama rağmen ben de ciddi bir trafikle karşılaştım. Bir an şok oldum. Yani benim çıktığım saatte hiç araba olmaz neredeyse. Böyle zincir olmuş arabalar. Ama trafiğin yoğun olduğu bir gün bütün sürücülerimize çok dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Çünkü böyle bir hafta 10 günlük bir aradan sonra tekrar yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Bundan dolayı da biraz daha sakin, biraz daha temkinli olarak araç kullanmalarını tavsiye ederek devam edelim.
3: Evet, 9 günlük bir bayram tatili vardı. Özel sektörü çok fazla ilgilendirmese de kamu için 9 günlük, özel sektör için de 4 günlük pazarda dahil edelim. 5 günlük bir tatil söz konusuydu. Resmen kavimler göçü oldu desek yeridir herhalde Ahmet Bey.
4: Ya kuvvetle muhtemel. Bizler şehir dışına çıkmadık yani.
3: Biz çıkmadık ama çıkan çok fazla
4: çok
3: oldu.
4: Çok fazla. Benim kayınbirader İstanbul'dan Antalya'ya gitmişti. Antalya'dan dönüş 1,5 gün sürdü. Şimdi herkes cumartesi yola çıkmış. Cumartesi de hani birçok insanın cumartesi yola çıkıp pazar dinlenmek gibi bir planı var biliyorsun. Pazar günü öğleden sonra neredeyse İstanbul'a ulaştı. Yani iki katı bir süreyle yolculuk yapan insanlar oldu. Tabii biz ona dedik yani bir gün daha erken ya da bir gün daha geç çıkmasını tavsiye ettik ama o böyle bir tezde bulundu.
3: Yaklaşık 20 milyon kişi yer değiştirmiş bu tatil boyunca.
4: Maşallah.
3: 20 milyon. Türkiye'nin nüfusu 85-86 milyon. Yani neredeyse 1/4 biri, %25'i yer değiştirmiş. Kimi 100 kilometrelik mesafeye gitti, kimi 1500 kilometrelik mesafeye gitti. Bazı tanıdıklarım Cuma günü yani işte doktor olan ya da nöbeti olan, hemşire olan, polis olan, emniyet mensubu olan arkadaşlardan Cuma günü yola çıkanlar oldu. Hatta Kayseri'de gündüz saat 2'de çıkan bir tanıdığım Cuma günü, bayramın 3. günü yola çıkan akşam 8.30'da Ankara'da oldu. 6.5 saat sürdü dedi, trafik kilit dedi. Cumartesi gidenler yine aynı. Bir şehir dışından bir tanıdığım geldi. Yani 3 saatlik yol 5-6 saatte. Dün zaten en fazlaydı. Dolayısıyla 3 günlük bir geri dönüşte bile inanılmaz bir yoğunluk vardı diyelim. Mustafa Bey birkaç dakikadan yanımızda olacak. O zaman bir günün açılış borsa ve döviz fiyatlarını da verelim. Sonrasında da gündeme gelelim. Dolar ne olmuş? 45 lira 91 kuruş. Euro 53 lira 48 kuruş olmuş. Onun yanında Brent petrol %2'lik bir artışla yine bir ortalık yine biraz karışmaya başladı. 90 doların altına düşer mi derken tekrar 93 dolar 10 sente
4: ama çıkacak. İndirim var değil mi? Yani ciddi bir indirim geliyor.
3: İndirim gelecek ama Eşel Mobil'den dolayı böyle tam değil. Yani mesela mazotta 7 liranın üzerinde bir indirim gelecek ama yansıması 1,5 liralar seviyesinde olacak. Eşel Mobil'den bir karşılanma var. Çeyrek altın ne kadar olmuş? 10.898 lira olmuş. Ufaktan bir geriye doğru geliyor. Gram altında 6.665 lira olmuş. Gündem yoğun. Mustafa Bey de geldi. Kendisine de günaydın diyelim. Mikrofonu ve direksiyonu kendisine bırakalım.
1: Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gelirken jeneriği dinliyorum. Kızımla beraber geldim. Bak dedim birazdan Halil amcan. Hep bana diyorlar o geç geliyor falan yapacak dedim. Aynen öyle
3: fırsat
1: oldu.
3: Fırsat elime geçmiş.
1: Arıyorum birbirlerimizi ya.
3: Fırsat elime geçmiş. Kaçırır mıyım?
1: Valla yapıyorsunuz Mustafa Halil Bey. Tabii ki. Kusuruma bakmayın ama tahmin ettiğimden bir tık fazla trafik, birazcık da geç çıktım hakikaten. Çok özür diliyorum bunun için tüm dinleyicilerimize ve başta sizlerden tabii.
3: Yollarda kalabalık.
1: Garip bir kalabalık var, sanki hiç görmediğimiz bir trafik gibi sil baştan başlıyoruz. Biz de bayram öncesinde alıştık herhalde rahatlığa. Yağmur yaş vardı, bazıları çıkmıyordu filan derken Ahmet Bey de söyledi aynısını. Ciddi bir trafik var, rahatsız edici bir trafik var. Kazaya belaya sebebiyet vermeden sakin gitmekte fayda var. Bugün birazcık birçoğumuz geç başlayacağız gibi işe. O motivasyona yeniden girinceye kadar ama dikkat edin, özellikle NATO Caddesi civarında alt geçidin orada trafik yok. Önde kaza var zannettim, kaza yok. Ama müthiş bir üst üste bir şey var. Tıkanma var,
4: yığılma
1: var.
4: Aynen öyle.
1: Sürücülerimiz dikkat etsinler, alternatif yolları var ise kullansınlar efendim. Kartal Kavşağı civarında da üniversitenin önünden OSB'ye giden kısımda da bir miktar yoğunluk var. Abartı değil, akıcı bir trafik var ama birazcık da yoğunluk var. Haberiniz olsun diyelim. Ne oldu memlekette? Dünyada.
3: 9 günlük
1: dünyada. Yani hoş ver, o kolay. Sivaslılar İstanbullular Sivas'a. Sivaslılar da evinde çok kaldılar. Çok düştüler. Ya.
3: Hatta Arefe günü bir Sivas'ta görüntüler vardı. Sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Sivas'ta bir işte o meydan dediğimiz yerde İstasyon Caddesi, Kayseri Caddesi diye caddeler var. Bizim Sivas Caddesi gibi düşünün. Ana caddeler.
4: Karşılığı var onlarda da. Bizim Sivas Caddesi, onlar da Kayseri Caddesi.
3: Sivas'ta da Kayseri Caddesi var ve İstasyon Caddesi. Oranın asıl bizim Sivas Caddesi, eskinin Sivas Caddesi dediğimiz yer oranın İstasyon Caddesi. Neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun, kalabalık. Çok kalabalık, hem de aşırı, belki tarihinde görmeyeceği kadar bir kalabalık vardı Sivas'ta. Hani diyorlar işte İstanbul'un yarısı Sivaslıydı, onlar da memlekete gitti. Doğruluk payı da yüksekmiş, onu da gördük. Aşırı bir yoğunluk vardı. Şimdi bunların hepsi de tekrar memleketine döndü. 3 gündür millet yollarda.
1: 9 gün olunca kalabalık. Tatil zaten en çok uzun. Bunun için yapılıyor. Hani memleketine git, köyüne git, barkına git. Yani çünkü 20 milyonu geçti İstanbul herhalde, yanlış bilmiyorsam. 20 milyonun içerisinde orijinal İstanbul'u çok zorlasam 1 milyon çıkar. Hadi 2 milyon çıksın. Yani. Geri kalan 18 milyon bir miktar Karadenizli, bir miktar Çanakkale'li, Balıkesir'li, oralı buralı yoğun bir miktarda Sivas. Bastı yani, önemli bir ekin tutuyor. Onun için bizim bu tarafın yollarını da etkiliyor. Yani bizim akışları da hallediyor.
3: İstanbul'da yaşayan, İstanbullu olmayıp da en fazla nüfustan bir tanesi de Tokat.
1: Evet.
3: Yaklaşık 700 bin mi 800 bin civarında bir şey var.
1: Tokatlı var.
3: Tokatlı nüfus var. Biz Tokat'la alakalı hiç böyle bir espri, bir muhabbet duymadık. Mesela ama Kastamonu
4: Sivaslar, 700 bin. Aleyciğim, sadece İstanbul'da değil, Sivaslar dünyanın her yerinde.
5: Selamlıyorum. Rimi. İletiyorum. Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel sizlerle birlikte tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı bir kere daha yürekten tebrik ediyor. Ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar, mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını, hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde vatandaşlarımız memleketlerini ziyaret ettiler, sıla-i rahimde bulundular. Dinlenmek isteyen kardeşlerimiz bu 9 günlük süreyi aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler. Hac farizasını mukaddes topraklarda bulunan kardeşlerimizle birlikte özellikle bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiler. Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını makbul ve mebrur eylesin diyorum. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını, milletçe birbirimize ve ülkemize olan muhabbetimizi artırmasını temenni ediyorum. Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde gayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan

101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 30.051 kilometreye çıktı. Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 1714 kilometreden aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometre, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik. Demiryolu önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alandır. Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır. 2251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolunu haline getirerek bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8170 uçak trafiğiyle 1.402.000 yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8408 uçak trafiğiyle 1.456.000 yolcuya, Esenboğa Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 382.000 yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 398.000 yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış,
turizmden tarıma,

0: birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın 3. günü tarihimizin en muhteşem zaferi olan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü milletçe gururla kutladık. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu hep beraber idrak ettik. Merhum Nurettin Topçu, İstanbul'un fethinin esas manasını bakınız nasıl ifade ediyordu. İstanbul'un kahraman Fatih hakkında bugüne kadar çok güzel sözler söylendi. Hepsinden ziyade Hazreti Peygamber'in onu övmesi yeterdi. Ancak bu Osmanlı padişahının yaptığı yalnız bir şehrin alınması mıydı? Biz buna inanmıyoruz. Olayı bu kadar küçültmek istemiyoruz. Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Evet, İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. Minarelerinden ezan-ı Muhammediler yükselen Ayasofya aynı zamanda Fethi Mübin'in de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle minarelerini süsleyen ezan-ı Muhammedilerle İstanbul'un bağrından yükselen kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadri kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fetih hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum. Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
1: Kabine toplantısı sonrası.
2: Yayın tekrarı.
3: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında yola çıktı. Sizlerle beraberiz.
4: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
5: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
6: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
3: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hala.
5: Evet.
3: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Ve karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörgün.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
3: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
7: Benim param
8: o da benim.
7: O da benim.
8: Benim param.
7: Senin
8: param o da benim.
7: O da benim.
8: Benim param benim.
7: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyordu. Senin okuduğunu.
8: 2011.
7: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
3: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
8: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
3: Tamam.
8: Ve dileniz diyor. Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
3: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. 91.8'de Yol Açık programına hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Öztürk. Mustafa Bey birazdan yayında olacak. Ahmet Bey'e de günaydın diyelim. Ahmet Bey günaydın.
6: Günaydın, günaydınlar herkese.
7: Cümleten geçmiş bayramınız mübarek olsun efendim. Jenerimizde diyor ya... Sorsan dışarıda kim geç kaldı? Halil. Aha da bugün de Mustafa Bey.
6: Ya şimdi
7: adımız çıkmış adımız.
6: Halil'cim bayram bitti. Şu an dinleyicilerimiz de birçoğu trafiktedir.
7: Evet.
6: Çocukların okulları başladı. Tatiller döndü. Memurlar başladı. Yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Ben sabah çok erken yola çıkmama rağmen ben de ciddi bir trafikle karşılaştım. Bir an şok oldum. Yani... Benim çıktığım saatte hiç araba olmaz neredeyse. Böyle zincir olmuş arabalar. Ama trafiğin yoğun olduğu bir gün bütün sürücülerimize çok dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Çünkü böyle bir hafta 10 günlük bir aradan sonra tekrar yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Bundan dolayı da biraz daha sakin, biraz daha temkinli olarak araç kullanmalarını tavsiye ederek devam edelim.
7: Evet, 9 günlük bir bayram tatili vardı. Özel sektörü çok fazla ilgilendirmese de kamu için 9 günlük, özel sektör için de 4 günlük pazarda dahil edelim. 5 günlük bir tatil söz konusuydu. Resmen kavimler göçü oldu desek yeridir herhalde Ahmet Bey.
6: Ya kuvvetle muhtemel. Bizler şehir dışına çıkmadık yani.
7: Biz çıkmadık ama çıkan çok fazla
6: çok
7: oldu.
6: Çok fazla. Benim kayınbirader İstanbul'dan Antalya'ya gitmişti. Antalya'dan dönüş 1,5 gün sürdü. Şimdi herkes cumartesi yola çıkmış. Cumartesi de hani birçok insanın cumartesi yola çıkıp pazar dinlenmek gibi bir planı var biliyorsun. Pazar günü öğleden sonra neredeyse İstanbul'a ulaştı. Yani iki katı bir süreyle yolculuk yapan insanlar oldu. Tabii biz ona dedik yani bir gün daha erken ya da bir gün daha geç çıkmasını tavsiye ettik ama o böyle bir tezide bulundu.
7: Yaklaşık 20 milyon kişi yer değiştirmiş bu tatil boyunca. Maşallah. 20 milyon. Türkiye'nin nüfusu 85-86 milyon. Yani neredeyse 4'te 1'i, %25'i yer değiştirmiş. Kimi 100 kilometrelik mesafeye gitti, kimi 1500 kilometrelik mesafeye gitti. Bazı tanıdıklarım Cuma günü yani işte doktor olan ya da nöbeti olan, hemşire olan, polis olan, emniyet mensubu olan arkadaşlardan Cuma günü yola çıkanlar oldu. Hatta Kayseri'de gündüz saat 2'de çıkan bir tanıdığım Cuma günü, bayramın 3. günü yola çıkan akşam 8.30'da Ankara'da oldu. 6.5 saat sürdü dedi, trafik kilitledi. Cumartesi gidenler yine aynı. Bir şehir dışından bir tanıdığım geldi. Yani 3 saatlik yol 5-6 saatte. Dün zaten en fazlaydı. Dolayısıyla 3 günlük bir geri dönüşte bile inanılmaz bir yoğunluk vardı diyelim. Ya Mustafa Bey birkaç dakikadan yanımızda olacak. O zaman bir günün açılış borsa ve döviz fiyatlarını da verelim. Sonrasında da güne gündeme gelelim. Dolar ne olmuş? 45 lira 91 kuruş. Euro 53 lira 48 kuruş olmuş. Onun yanında Brent petrol %2'lik bir artışla yine bir ortalık yine biraz karışmaya başladı. 90 doların altına düşer mi derken tekrar 93 dolar 10 sente
6: çıkıyor. Ama indirim var değil mi? Yani ciddi bir indirim geliyor.
7: İndirim gelecek ama Eşel Mobil'den dolayı böyle tam değil. Yani mesela mazotta 7 liranın üzerine bir indirim gelecek ama yansıması 1,5 liralar seviyesinde olacak. Eşel Mobil'den bir karşılanma var. Çeyrek altın ne kadar olmuş? 10.898 lira olmuş. Ufaktan bir geriye doğru geliyor. Gram altında 6.665 lira olmuş. Gündem yoğun. Mustafa Bey de geldi. Kendisine de günaydın diyelim. Mikrofonu ve direksiyonu kendisine bırakalım.
3: Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gelirken jeneriği dinliyorum. Kızımla beraber geldim. Bak dedim birazdan Halil amcan hep bana diyorlar o geç geliyor falan yapacak dedim. Aynen öyle
7: fırsat
3: oldu.
7: Fırsat elime geçmiş.
3: Alıyoruz birbirlerimizi ya.
7: Fırsat elime geçmiş. Kaçırır mıyım?
3: Vallahi yapıyorsunuz Mustafa Halil Bey tabii ki. Kusuruma bakmayın ama tahmin ettiğimden bir tık fazla trafik, birazcık da geç çıktım hakikaten. Çok özür diliyorum bunun için tüm dinleyicilerimize ve başta sizlerden tabii.
7: Yollarda kalabalık.
3: Garip bir kalabalık var, sanki hiç görmediğimiz bir trafik gibi. Sil baştan başlıyoruz. Biz de bayram öncesinde alıştık herhalde rahatla. Yağmur yaş vardı, bazıları çıkmıyordu filan derken Ahmet Bey de söyledi aynısını. Ciddi bir trafik var, rahatsız edici bir trafik var. Kazaya belaya sebebiyet vermeden sakin gitmekte fayda var. Bugün birazcık birçoğumuz geç başlayacağız gibi işe. O motivasyona yeniden girinceye kadar ama dikkat edin. Özellikle NATO Caddesi civarında alt geçidin orada trafik yok. Önde kaza var zannettim, kaza yok. O müthiş bir üst üste bir şey var. Tıkanma var,
6: yığılma
3: var. Aynen öyle. Sürücülerimiz dikkat etsinler. Alternatif yolları var ise kullansınlar efendim. Kartal Kavşağı civarında da üniversitenin önünden OSB'ye giden kısımda da bir miktar yoğunluk var. Abartı değil, akıcı bir trafik var ama birazcık da yoğunluk var. Haberiniz olsun diyelim. Ne oldu memlekette? Dünyada.
7: 9 günlük
3: dünyada.
7: Bayram tatili
3: oldu. Yani o kolay. Sivaslılar İstanbullular Sivas'a. Sivaslılar da evinde çok kaldılar. Çok
7: düştüler. Hatta Arefe günü bir Sivas'ta görüntüler vardı. Sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Sivas'ta bir işte o meydan dediğimiz yerde İstasyon Caddesi, Kayseri Caddesi diye caddeler var. Bizim Sivas Caddesi gibi düşünün. Ana caddeler.
6: Karşılığı var onlarda da. Bizim Sivas'ta onlarda Kayseri Caddesi.
7: Sivas'ta da Kayseri Caddesi var ve İstasyon Caddesi. Oranın asıl bizim Sivas Caddesi, eskinin Sivas Caddesi dediğimiz yer oranın İstasyon Caddesi. Neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun, kalabalık. Çok kalabalık, hem de aşırı, belki tarihinde görmeyeceği kadar bir kalabalık vardı Sivas'ta. Hani diyorlar işte İstanbul'un yarısı Sivaslıydı, onlar da memlekete gitti. Doğruluk payı da yüksekmiş, onu da gördük. Aşırı bir yoğunluk vardı. Şimdi bunların hepsi de tekrar memleketine döndü. 3 gündür millet yollarda.
3: 9 gün olunca kalabalık. Tatil zaten en çok bunun için yapılıyor. Hani memleketine git, köyüne git, barkına git. Yani çünkü 20 milyonu geçti İstanbul herhalde yanlış bilmiyorsam. 20 milyonun içerisinde orijinal İstanbulluyu çok zorlasam 1 milyon çıkar. Hadi 2 milyon çıksın. Yani. Geri kalan 18 milyon bir miktarı Karadenizli, bir miktarı Çanakkale'li, Balıkesirli, oralı buralı yoğun bir miktarda Sivaslı, yani önemli bir yakın tutuyor. Onun için bizim bu tarafın yollarını da etkiliyor. Yani bizim akışları da hallediyor.
7: İstanbul'da yaşayan, İstanbullu olmayıp da en fazla nüfustan bir tanesi de Tokat.
3: Evet.
7: yaklaşık 700 bin mi 800 bin civarında bir şey var.
3: Tokatlı var.
7: Tokatlı nüfus var. Biz Tokat'la alakalı hiç böyle bir espri, bir muhabbet duymadık. Mesela ama Kastamonu Sivaslar, 700 bin.
6: Aleyciğim sadece İstanbul'da değil, Sivaslar dünyanın her yerinde. Yani bunu sadece İstanbul olarak düşünmeyelim.
3: Dinleyenlerimiz vardır, bizim de çalışan arkadaşlarımızdan da var. Sivaslılık enteresan bir milliyetçilik yapısı.
7: Çok değişik.
3: Enteresan bir kültür. Çok. Argıncıklılık bir, Sivaslılık iki.
7: Yok,
3: İkisi de
7: o yanına gelemez. Yok.
3: Yani böyle çok birbirlerini hem tutan hem Sivaslılığı öne çıkartan, üzerine espri de çok çıkıyor ayrı bir hadise ama çok fazla var. Onun için birisi Sivaslı ise mesela neresin dediğinde Kayserilisin dersin geçersin. Sivaslı ise o bir sürü hikaye çıkar. Sen de mi öyleydin? Şurada da Sivaslı vardı filan diye. Kayseri dernekleri var adamların. Bu hafta sonu mu? Geçen hafta sonu mu? Neydi? Konser yapıyorlar. Açık hava konseri yapıyorlar. Sivaslı o kadar adam buluşmuyor. Kayseri'deki buluşmada işte geçen sene yapmışlardı. Onun için ilginç bir yapısı var.
7: Sivas'taki her yerde.
3: Aynen. Sivas'taki esnaf arkadaşlar da aynısını söylemişler. Dün bir arkadaş söylüyor. 4 günün 5 günün içerisinde bir aylık işi yaptık demiştir. Maşallah. Bereketi bol olsun. Biz de böyle ağzımızı ayırdık. Acaba insanlar nerede diye ona bakıyorduk. Bazen birazcık böyle memleketçi de olmak lazım. Efendim hepimizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Nice bayramlar görelim inşallah. Önümüzde bir sonraki dini bayramımız yaklaşık 10 ay sonrasında yaşayacağımız Ramazan bayramı. Hal böyle olunca ortada bir bayram seyran da kalmadı. Ama biz boş durur muyuz? Durmayız şimdi. 15 Temmuz'umuz var, 30 Ağustos'umuz var değil mi? Arada daha çıkacak bayram. 29 Ekimlerimiz var. Yılbaşı var vesaire var. Var oğlu var. Orada da ciddi bayramlarımız var.
7: Her ay bir milli ya da dini bayramımız var.
3: Denk getiriyoruz.
7: Eylül'ü boş geçmişiz.
3: Koyarız bir şey ya.
7: Bir de Kasım.
3: Onun Kasım işte 10 Kasım Aralık var. 10 Kasım'ı tatil etmiyoruz değil mi? Yok, tatil etmiyoruz. Yasın tatil.
7: Anma günü.
3: Aynen öyle.
7: Tatil olmaz.
3: Onun için böyle gidiyor. Efendim dünyada ne olmuş? Altında düşüş, petrolde yükseliş var Halil Bey'in söylediği gibi ve bunun da sebebi Trump'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyleyip anlaşma konusunda iki dudağın arasında
7: gece
3: kalması.
7: Yine buldum,
3: ama yine de Brent petrol 92 dolar 83 dolar seviyesinde kötü bir fiyat değil. Altının ons fiyatında 4500 doların üzerinde bir fiyat var. Doların güçlenmesi petrol fiyatlarının yükselmesinin baskısıyla altın pazartesi gününde hafif gerileyerek başlamış. Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada İran'la ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma hakkında yakında karar vereceğini söylemiş. Ancak iki tarafın çatışmanın merkezindeki önemli konularda hala görüş ayrılıkları bulunuyor denmiş. Amerika ile İran arasındaki ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası deniz trafiğini açacak olası anlaşmaya ilişkin temaslar hafta sonu boyunca devam etti. Ancak tarafların müzakerelerde somut ilerleme sağlayıp sağlamadığı konusunda belirsizlik var. Diplomatik görüşmeler devam ederken İsrail'in Lübnan'daki kara operasyonlarını genişletmesi bölgedeki gerilimi yeniden arttırdı. Bir adım daha önce bu adım daha önce ilan edilen ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Trump yine sosyal medyasından açıklama yapmış. Önerilen anlaşmaların İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını açık şekilde güvence altına aldığını belirtmiş. Trump ayrıca İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası geçişe tamamen açması gerektiği yönündeki talepleri de iletmiş. Bizim oğlan bina okur, döner döner bina okur. 3 ay bitti şu an itibariyle. 3 ayı tamamladık bugün itibariyle. Ve 3 aylık serüvenin ardından 2-3 hafta içinde bitiririz dediğimiz hadise de 3 ay oldu. Rusya-Ukrayna savaşına dönüyor. 3-5 yıl sürecek mi acaba diye de gerilmeden de edemiyoruz. Çünkü bitti yani bitecek derken anlaşma, bitmiyor.
7: Anlaşma yapıyoruz, yaptık ve sürekli karşılıklı olarak bir anlaşma metni gönderiliyor. Karşı taraftan istekler, talepler. ABD gönderiyor. İran hayır diyor, kabul etmiyoruz diyor. İran kendisi bir şeyler hazırlıyor. ABD'ye gönderiyor. ABD diyor ki hayır kardeşim, ne alakası var, ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bir türlü ortada ama bir anlaşma metinleri sürekli gidip geliyor.
6: İşte kurban pazarlığı gibi birbirlerinin elini bir tutsalar.
7: Tutmuyorlar.
6: Bir yerde kopacak da. Yani.
7: Aracılar vasıtasıyla sürekli birbirlerine şart sunuyorlar. Ama her iki tarafta birbirlerinin sunduğu metinleri kabul etmiyor. Bir ortak noktada bir buluşabilseler. Ya sen işte 10 tane madde var. Senin 10 tane madden var. Kaç tanesi uyuşuyor? 6 tanesi kaldı. 4 tane geriye. 2 tanesi de sen vazgeç. 2 tanesi de ben vazgeçeyim. Yok. Bunu da yapmıyorlar.
6: İşte bunlar eşit şartlarda olmayınca maddeler birbirinden çok bağımsızdır. Ondan dolayı yani birbirini karşılayacak denklik durumu olmadığı için yani uç noktalarda maddeler tabii var demek ki anlaşamadıkları.
7: Anlaşamadıkları husus, iki tane husus var. Asıl anlaşamadıkları konu. Biri nükleer programın sona erdirilmesi. Diyor ki en az 20 yıl boyunca nükleer programı tamamen bırakacaksın diyor. Yapacağım füzeler de 300 kilometreyi geçmeyecek füzeler yapabilirsin. 300 kilometrenin üzerinde füze programını sona erdireceksin diyor. Hürmüz boğazını koşulsuz bir şekilde açacaksın diyor. İran da diyor ki hayır efendim ben nükleerden geri adım atmam hiçbir şekilde. Hürmüz'de de benim egemenlik hakkım var. Hatta Umman'la görüşme yaptı. İkimiz beraber işletelim boğazı, ikimiz beraber para alalım diye, kazanalım diye. ABD'de Umman'ı tehdit etti. Böyle bir şeye girerse seni de vururum dedi.
3: O kadar.
7: Hadi buyur.
6: Vurur. Yapar ya.
7: Vurur. Hafta sonu cumartesi pazar ABD İran kıyılarını vurdu. Bunun karşılığında bugün sabaha karşı da İran'da Kuveyt'teki ABD üstlerini hedef
3: füze,
7: aldı.
3: Füze ve dronlarla
7: saldırdı.
3: Efendim şey bitmiyor. Hikayesi bitmiyor. Misillemeye de yanıt geliyor. Bu hikayeyi daha uzun süre daha göreceğiz gibi ve bunun içinde rutin olarak Brent petrol ne oldu, altın ne oldu diye konuşacağız. Altının tansiyonunu almış gibi görünüyor. Savaş yeniden alevlenirse başka bir senaryo, alevlenmez ve biterse başka bir senaryo var ama yaz dönemini bir miktar sakin geçirebilir gibi hissettiriyor kendini. Çünkü savaşın biteceği yok. Anlaşma yaptık yapacağız, yaptık yapacağız. 3 ay oldu. Ben geçenlerde de söylemiştim hani Temmuz sonu Ağustos öncesi çok fazla bir alternatif, çok fazla bir ihtimal görmüyor gibiyim ama yine de bekleyip göreceğiz. Peki Türkiye'de neler oldu? Efendim aslında Türkiye'nin gündeminde de CHP vardı. Biz bir hafta boyunca bayram ziyaretleri dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel mi tartışmasını yaşadık. Sen de yaşamışsındır. Hiç alakası olmayan insanlar Kılıçdaroğlu'cu, hiç alakası olmayan insanlar Özgür Özel'ci. Bir CHP'li dostumuz var. Bir dönemde de adaydı, ismi önemli değil. Bayram için aramış sağ olsun. Ne yapıyorsun abi, ne var ne yok filan. Ben yönünü de çok fazla bilmiyorum. Dedi Kemal Bey'e de dedi, yazık etmişlerdi. Bazı insanlarla karşılaşıyoruz. Özgür Özel çok kutuplaşmıştı. Zaten size hani şey olmamıştı. İyi oldu böyle filan dediler diyor. Dedim ki abi yani bunu söyleyenler CHP'li mi? Bir bak yani birbirimize de gaz vermiş olmayalım, yanlış anlama ama CHP'li mi söylüyor, diğerleri mi söylüyor, düşünsene yani. Bir AK Partili diyor ki işte efendim iyi oldu ya Kemal Bey filan diyor. Bu burada hikaye büyüyor ve tartışılabilecek ve taraf olunacak noktayı taraf değiliz çünkü CHP'nin içerisinde işin açıkçası. Hiçbir tarafta taraf değiliz, CHP'nin içinde de taraf değiliz. Taraf olunacak çok noktayı çoktan geçti. Kanun uygulandı, Kılıçdaroğlu partiye geçti. Özgür Özel Ankara İl Başkanı başkanlığını üst olarak kullanıyor. Açıklamalar boyla geliyor. Herkes bir şeyler söylüyor ve karşılıklı olarak suçlamalar var. Edepsiz suçlamalar da var. Yani iki tane arabayı partinin önüne çekiyorsun. Bu haram parayla alındı diyorsun. Ya Kılıçdaroğlu kendisi mi yaptı ya da ekipleri mi yaptı bilmiyorum. Ya ayıptır ya. Yani bak bunu ciddi söylüyorum, ayıptır yani.
6: Kol kırılır yeğen içinde kalınır. Sen içinde böyle bir problemin varsa bile bunu bu kadar aleni hale getirip kendi hırsların için, ya ne bileyim orada şu anda liderlik hırsı yapıyorlar. Evet. Bunun için mensubu olduğun partiyi yönetiyorsun ama orası senin babanın malı değil yani. Mensubu olduğun partiyi bu kadar aleni bir şekilde ortaya atmak da çok da doğru değil.
3: Evet.
6: Biraz içeride halletmeleri lazımdı.
3: İçeride de halledebilecek kılıç kırından çıktı. İçeride halledebilecek durumu çoktan geçmiş gibi görünüyor. İşte tomalarla gidiyorsun. Daha doğrusu tebligat öyle gidiyor. Ondan sonra bunlar yürüyor. Karşılıklı açıklamalar var.
7: Aynı anda miting yapıyor.
3: Aynen öyle. Yani eski CHP'liler yeni CHP'liler olmak üzere iki fraksiyon oluştu işin içerisinde. Vallahi Allah CHP'lilere sabır versin. Bir Fenerbahçeli olarak onların da halini anlayabiliyorum yani bu anlamda.
6: Evet, Türkiye'de bir Fenerler, iki Cepheliler.
3: Aynen öyle. Yani adamların tam bir şeye umut edeceğiz mi acaba diye konuşacağı hikayede şu an itibariyle ya ne olması, biz partiyi toplayamadık hadisesi var. İlginçti. Bugün de sabah Buca Belediyesi'ne operasyon yapılmış. Evet. Gördün mü? Buca Gördüm. Belediyesi. Hangi partiden diye sormuyorum.
7: Yok, zaten o şeye giden vardı ya hani bir şarkıcı sevgilisiyle birlikte Uzak Doğu'ya gitmişti tatile. Gökçe miydi, Gökçen diye biri.
3: Bilmiyorum, takip etmedim.
7: Buca Belediye Başkanı CHP'li, hatta hı hı. belediye imkanlarıyla inanılmaz konser paraları vermiş ve onunla da Uzak Doğu'ya gitmiş. Bu geçen senenin muhabbetiydi. Hı hı. Zaten gündemdeydi. Bu sabah da onlara da bir operasyon yapmışlar. Yine konu yine aynı. Rüşvet, irtikap, işte fazla para harcamak.
3: Suçlamaları gibi. Yazmışlar. Belediye imkan ve kabiliyetlerini kullanarak suç örgütü kurduğunu ve yönetildiğini, İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol oynadığı çok pardon Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ve konaklamalar kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan ve sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı, kamuoyunda bankamatik personel olarak bilinen uygulama tespit edilmiş efendim. Eski başkan da dahil olmak üzere birçok kişiye böyle bir operasyon yapılmış. 88'iymiş gençmiş arkadaş da. 62 hakkında gözaltı kararı verilmiş işte diye. Yani biraz önce söylediğim hadise mesela operasyon olmuş belediye dediğinde aklına başka bir yer gelmiyor. Doğrudur yanlıştır artık tartışmıyoruz. Yani o kısmı geçerek söylüyorum ve bunun için de CHP'nin Türkiye için bir kurtuluş mu, bir umut mu, bir sorun mu olduğu noktasına gündemi, kamuoyunu ve soruların tamamını getirmiş olduk. Yani tüm sorun artık buraya kilitlendi. Şimdi düşün, karşında AK Parti var. AK Parti'ye alternatif partilerin var. Bunlardan en büyüğü geçtiğimiz dönemde dahil olmak üzere en fazla oy alanı CHP'ydi. Şimdi bunun haricindeki bloklar var. Blok da aldı şimdi. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tuttuk. Millet İttifakı bloğu da aldı. İşte İYİ Parti bir tarafta, Saadet var, Yeniden Refah var, Anahtar Parti var, Büyük Birlik Partisi var. Var, onlarca parti var da ismi öne çıkan olarak ama söyleyeceğim.
7: 118 tane parti varmış Türkiye'de.
3: Hadi, geçen şeyi söyledim değil mi Ankara'da? Kalp Partisi varmış mesela. Ne yapıyorsunuz dedim. Akşam oturuyoruz, eğleniyoruz diyor. Seçime de girin bari
7: nasıl
3: diye.
7: Nasıl iyi yaptım.
3: Ha, 32 ilde teşkilatlanmasını hazırlamışlar. Gıcına mı yapıyorsunuz dedim. Vallahi gıcına yapıyoruz ki yani iş böyle şeyden çıkmış hikaye. Koy koydan çıkmış tabiri caizse. Böyle bir kalp partisi, aşk partisi
7: başkanlığı
3: gibi.
7: Nerede?
3: Vallahi bilmiyorum. Ankara'da bir arkadaşla tanıştık. Ben dedi bilmem bir şey ilçe başkanıyım dedi. Ama böyle çok tatlı, nezih, böyle 50-60 yaşlarında böyle çok tatlı, emekli, böyle nezih insanlar. Böyle şey değil yani.
7: Ahmet Bey,
3: hani goy goy yapmamış. Aynen öyle. Biz yapamayız. Biz yapamayız. Onlar şey, sen söyledin. Hayatın tadını çıkartıyor. Bir sıkıntısını çekiyor.
7: Sloganları
3: bayramda adamlar geziyor. Sen evden çıkamadın. Bırak onu.
7: Sloganlarını da buldum. Kalpleri kazanmaya geldik. Kalp evet. Partisi.
3: Tabii.
6: Valla daha iyi olmadan sen partiye katkı sağlamaya başladın. Hayır, şimdi her köşe başında bir dönem çoktu. Şimdi var mı çok dikkatimi çekmiyor. Böyle bilmem bir şey sevenler derneği yapıp da böyle okey oynadıkları mekanlar kuruyorlar diye insanlar.
3: Onu abartmışlar biraz.
6: Bunu partiye çevirmişler.
3: Ne yapıyorsunuz diyorum, akşama sabaha kadar partiliyoruz bazen filan diyor. Yani çok iyiydi.
7: Şey vardı ya, neydi? Bir Adanalı komedyen vardı ya filmde.
3: Evet, illegal hayatlar.
7: İllegal hayatlar. Herhalde onun
6: Mahsun neydi adı?
7: Mansur.
6: Mahsun.
3: Caner yeni bir şey getirmiş yaklaşıma. Özgür Bey'in yeni partisinin adına Özgür Parti koyalım demiş. Sloganı öp. Görselini bile hazırlamış yemin ederim. Özgür Bey şeyde adalet için öp öp öp öp, gençlik öp öp filan diye. Olabilir ya, neden olmasın? Herkes
6: birbirini öpecek.
3: Tabii herkes birbirini öpüyor zaten bu ara. Serbülent bir mesaj göndermiş. Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretinde çölengin üzerine cebinden CHP Genel Başkan yazılı kağıdı koymaya çalışması ve onu elinden almaya çalışması, alınmaya çalışması personel tarafından çok garip ve utanılacak bir işti demiş. Resmi ve gayri resmi kısmı bir toparlamak lazım. Yani yenildik veya kanunen böyleydi ama biz saymıyoruz demek yerine artık yeni yolu ve yeni haritayı belki de birilerinin belirlemesi gerekiyor. CHP'nin kendi içindeki karışıklığı da çok acilen çözmesi lazım. Şimdi ufukta bir erken seçim yok ama erken alınmış seçim var. Bu da takriben 2027'nin Ekim-Kasım'ı gibi görünüyor. Herkese biri mesaj atıyor. Erkan madde. Hepiniz mesaj okuyorsunuz. Bak görüntü yok diye görmüyorum zannetmeyin. Beni bırakıyorsunuz ateşin başına, kendiniz kenara çekiliyorsunuz.
7: Onu geyiğe vurunca
3: değil mi? Yani talepkarlar fazla
7: devam ediyor oradan.
3: Şimdi erken alınmış seçim sebebiyle bir yıla yakın, yani önümüzdeki yıl bu zamanlar muhtemelen bir seçim kampanyasının start verdiği veya hareketlendiği başladığı zaman olacak. Bir siyasi partinin kendi kongresini yapması, bütünleşmesi, işte Mansur Yavaş bir taraftan, diğeri bir taraftan, adaylar bir taraftan, süreç bir taraftan hadi yapın diyorlar ama CHP'nin en erken kurultayı, olabilecek kurultayı Ekim-Kasım gibi görünüyor. Ve bunu yaparken de, bunu yapmadan önce de normal şartlarda işte Kılıçdaroğlu'nun için geldi. Partinin önüne iki tane arabayı koyup bu haram parayla alınmıştır yazmak. Zaten partide bundan sonraki gerçekleşecek operasyonların nereye doğru gideceğini ve evrileceğini de çok açık bir şekilde bence itiraf ediyor.
7: Kılıçlar çekildi ya, yani tekrar bir araya gelmeleri de mümkün değil.
3: İşin hikayesinde bir de şey var, muhabbete ona bayıldım mesela, FETÖ hikayesi var. Bunu yaparken işte Deniz Baykal'ın kaset operasyonundan sonra Kılıçdaroğlu'nun gelmiş olması o dönemde de çok yoğun konuşulmuştu. O dönemki kasette de yoğun miktarda FETÖ endişesinin olması ayrı bir muammaydı. Herkes geldiği noktadan aynı noktadan geçerek geliyor ve herkes birbirine aynı şeyle. Ya adam öldü gitti ne bitmez FETÖ'ymüş, herkes FETÖ'cü. Yani sen sevmediysen burada bu tereddüt var diyor. Senin içine tabiri caizse bir kılçık atıyor. Çek çekebildiğin kadar, sıkıl sıkılabildiğin kadar nereden bakarsan bakışın içinde. Zor geçecek, Türkiye için de zor geçecek. Birçok etrafımızda biliyorsunuz Kayseri topografi olarak ve nüfus yoğunluğu olarak AK Partililerin yoğun olduğu bir yer. Bizim yaşlılarda da çok ciddi yoğunluklar var. Şimdi hiç alakası olmayan, bugüne kadar İmamoğlu'na da Özgür Özel'e de demediği laf bırakmayan bizim yaşlılar şey diyor. Ne olacak şimdi bu CHP'nin? Ne yapacak şimdi bu Özgür filan diyor. Ya ne alakası var? Ben de aynen şöyle söyledim. Seni niye ilgilendiriyor ki dedim yani.
6: CHP'lerden çok AK Partililer düşünüyor. Ne olacak diye merak ediyorlar.
3: Aynen. Müthiş bir magazinsel malzeme. Hakikaten doğru söylüyorsun. CHP'lilerin bu kadar konuştuğunu duymadım. Ama AK Partili belli yaş üstü segmentte bayram için tam mayalanacak hali. Gördün mü diyor, arabayı da buraya çekmiş diyor. O orada miting yapmış diyor. Yemin ediyorum haber bültenini CHP tendansında benden iyi takip ediyorlar. Ben haber okuyamadım bayram süresince. Hem biliyorsunuz bir hastamız vardı, sonra da benim yoğunluk vardı. Bayram süresince hiçbir şeye bakamadım. Ama oturduğum meclislerde gelen giden Halil yaş ve üstü arkadaşların tamamında bu hikayeyi çok net gördük. CHP'yi onlar herkesten CHP'den daha iyi takip ediyor. Söyle Halil'cim bir şey söyleyeceğim.
7: Kemal Kılıçdaroğlu işte mitingde, cumartesi günü mitingde neler söyledi? Ana başlıkları neler söyledi? Şunu söyledi. Dedi ki atamıza emanet olan parti kimler pavyon masallarını meze etmeye çalıştı diye bir soru sordu. Kimler kişisel ikbal hırsıyla hareket etti? Ben hesap soracağım, hesap. FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Pavyon masalarında delegeleri, pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum dedi.
6: O da Allah affetsin demiş.
7: Artık ne dediyse.
3: Rutin çok belli ya. Rutin çok belli. Yani ben fark edemedim. Siz fark ettiniz. Bu taraf böyle oldu. Biz aslında böyleyiz. Temiziz, düzgünüz. Valla bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz dönemlerde önemli emekleri vardı Türk siyasi yapısı açısından. Tayyip Bey'in yerinde olmasında da bence çok önemli emeği var yani.
6: Evet.
3: Kim ne derse desin.
6: Yıllar şimdi, önce Mustafa'cığım sözünü unutma. Söylediğim bir cümle vardı. Yani bir yerden duymuştum aslında. Yani Recep Tayyip Erdoğan parayla kendisine bir muhalefet tutsa, dese ki sen bana böyle muhalefet yapıyormuş gibi yap dese, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı birini bulamaz diye hani söylemler olmaya başlamıştı. Bunu toplum içerisinde duymaya başlamıştı.
3: Evet.
6: Yani öyle bir siyasi jargon ya da öyle bir siyaset güttü yıllarca. Hem partinin içerisindeydi, mutlaka hizmetleri olmuştur. Biz içinde olmadığımız için, partici olmadığımız için bilemiyoruz yani iş detaylarını ama neredeyse toplumda böyle bir algıya dönüştü artık.
7: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir siyasetçi mi? Adam bürokrat. Beğenirsin beğenmez. Bu başka bir şey. Ama sadece Kılıçdaroğlu özelinde mi bu muhalefetsizliği yerine getirdi? Bakıyorsun Saadet Partisi'nin çok uzun yıllar boyunca genel başkanı yapmış kişi. Temel Karamollaoğlu. Yaptığı her açıklama birbirinden hezeyan. Yaptığı her şey elini ayağına bulaştıran bir hezeyan. Öbür taraftan bakıyorsun Ali Babacan. Ya söylediği karşılığı niye olmadı? Dedi ki ben geldiğim zaman, ben gelirsem bir gün başa, ben bu İHA'lara, SİHA'lara, Bayraktar'lara, şunlara bunlara dokunacağım ve bunları millileştireceğim, yok edeceğim manasında bir cümle kurduğu anda kendini bitirdi. Öbür taraftan Meral Akşener dediğin zaman öyle ya da böyle bir karşılığı vardı. Yılların siyasetçisi, farklı farklı partilerde İçişleri Bakanlığı bile yaptı. 90'lı yıllarda, 96, 97, 98 yıllarında İçişleri Bakanlığı da yaptı. O masadan inme kalkma sırasında tamamen kendini bitirdi. Ahmet Davutoğlu dediğin zaman o da kendisini bitirdi. Ya şimdi sadece Kılıçdaroğlu değil, diğerlerinin de basiretsizliği bir anlamda
6: ya da mi kaybetti.
7: Maalesef maalesef karşılığını bulmamasına neden oldu. Ümit Özdağ'ın açıklamalarını hatırlayın, o Suriye olaylarında Türklük işte mayın tarlalarına girmeye çalıştığı dönemde. Bunlar uç kesimler içerisinde çok küçük bir azınlığı yanına çekerken, %1'i yanına çekerken %99'unu karşısına aldı. Mesele bu. Şimdi AK Partililer CHP'lilerden daha fazla seviniyor ya da daha fazla konuşuyor. AK Partililer niye konuşuyor? Ben size onu söyleyeyim mi?
6: Söyle, biz bilmiyoruz.
7: Biz nasıl bir badirenin içerisinden geçiyoruz? Memleket nerelere gidiyormuş da bunun önüne geçti, Allah razı olsun, mahkemeler din diye konuşuyor.
3: Şeyler
7: bir taraftan
3: gibi.
7: Da böyle bakın. Bir taraftan böyle bakın. Kötünün kötüsü mü kötünün iyisi arasındaki bir seçim içerisinde biz nerelere doğru gidiyoruz dedikleri için AK Partililer konuşuyor. Ya
6: ben zorlanıyorum.
3: Şimdi ne alakası?
6: Partili olmadığım için
7: konuşuyorum. Genel konuşuyorum.
3: AK Partililerdeki genel durum şu. Kılıçdaroğlu geldiği için iyi ki diyorlar, ot diyorlar. Onu net gördüm. İki, şu partinin içi çok karışık. Oy vermedin ki sana ne? Oy vermedin ama başa geçtiler. Çalışsaydın o zaman AK Parti'nin için daha fazla ya da karşı taraf daha iyi çalışmışlardı. Şimdi karşı tarafta alternatifi görmemek ve bunun üzerine kurgu yapmayı çok seviyorlar. Ve bu alanda da Allah var. Bak mesela bayramlaşma töreninde filan siyasi olarak kimse bir mesaj vermedi CHP ile alakalı. Düğün bayram davul zurna şey vardı, AK Parti'de bayramlaşma vardı. CHP'de tabiri caizse mutlak butlanın yası vardı. Hatta bizim çocuklarla onu konuştuk, manşet için çok ideal. Yani AK Parti'de düğün bayram, CHP'de mutlak butlan diye çok güzel bir başlık vardı yani işin içerisinde. Ama acıya acıyla gitmek ya da farklı bir noktaya çekmemek için bunu söylüyoruz. Çünkü böyle kutupları netleştirmemek adına. Ama şu AK Parti seçmeninde ve AK Parti tabanında tam Kılıçdaroğlu geldi, İş rahatladı psikolojisi var. Buradaki operasyon netleri. Şimdi oluşturulmak istenen algı bu olduğu için Halil'cim, daha doğrusu bunun üzerine gidildiği için. Yani CHP gelirse böyle olacak. CHP gelirse şöyle. Bunlar zaten hırsızlık yapıyor. Bunlar zaten aymazlık yapıyor. Otel odasında bu oluyor. Bu oluyor. Şimdi CHP'ye de aslında bir kurtuluş oluyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geldi, CHP fabrika ayarlarına dönüyor. Hırsızlık arsızlık kalmayacak diyor. Peki İmamoğlu'nu oraya koyan, Özlem Çerçioğlu'nu, Çerçi miydi? Çerçioğlu'nu oraya koyan, öbürünü oraya koyan, içerideki belediye başkanlarını oraya koyan Kılıçdaroğlu muydu? Özgür Özel miydi? Şimdi ben fark etmedim, Allah affetsine döndü iş. Nasıl sen fark etmedin? Ekrem İmamoğlu kaç dönem CHP'de belediye başkanlığı yaptı? 2 dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Doğru mu? Bu 2. dönemiydi. Hı hı. Doğru. Bir de onun öncesinde
7: Beylikdüzü.
3: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı var. Bu adam senin olduğundan beri bu adam burada. Bu adam ortaya çıktıysa ve parladıysa sen sayesinde parladı ve sen çıkarttın. Şimdi bir masumiyet hikayesine doğru dönüyor. Kimseyi suçlamıyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında, bu net belli. Bir sonraki kongrede Kılıçdaroğlu CHP'nin başında, bu da net belli. Yani hani kimse şöyle bir şey beklemesin, kongreye gidilecek, Özgür Özel seçilecek, seçilir, yeniden gelir filan, o hikaye bitmiş durumda. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve tayfası, muhtemelen Mansur Yavaş da işin içerisinde gibi anladığım kadarıyla öyle.
7: Beraber
3: hareket ediyor. Yürüyüşte filan beraberlerdi, fotoğraftan gördüm sadece, çok açıklamaları net değil ama bu tayfa biz bir yeni bir parti, yeni bir oluşum kuruyoruz kısmına doğru geçecek. Var olan CHP'yi ortadan ikiye ya da %20'ye, %80 ya da yüzde kaçsa buna göre bir bölünme oranına doğru çekecek ve yeni bir siyasi tablo çıkacak. Temiz CHP'liler, kirli CHP'liler. Bir de işin adı böyle olacak. O da CHP, bu da CHP. Hatırlarsınız, eşiniz yeter, CHP-SHP dönemi vardı. İşin hikayesi ona doğru dönüyor. Ondan sonra biz partiyi ele geçirdik. Onun ömrü bitti. Kongrede bunu aday geçirdik. İçeride bir miktar adam kalsın, biz bunu seçeceğiz. Ama şu hikayede yarın bir gün AK Parti-MHP-CHP ittifakı çıkar mı? Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber sorun bu. Hadi buyurun bakalım.
7: Çıkabilir.
3: Çıkar mı?
7: Bilmiyorum. Bilmiyorum, bunun cevabı yok. Kongre ile alakalı işte bir tarafta imza kampanyasına başlıyorlar bugün. 45 gün içerisinde kongre kararı alınmasıyla alakalı bir girişimde bulunuyor. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu açıklamasından sonra Gürsel Tekin'e mikrofon uzattılar. Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu. Dedi ki yani işte bir ay içinde ya da 40 gün içerisinde bir kongre kararı alınması yönünde bir talepler var. Ne diyorsunuz sorusuna verdiği cevap şuydu. 6-7 aydan önce kongreye gitmemiz imkansız dedi.
3: Bu iş olmazdı.
7: Teknik olarak da imkansız dedi. Bir taraftan da şu da var dedi. Yaklaşık 1300-1400 tane delege var toplam. Bunun 300'den fazlası oy kullanamayacak mevcut durumda. Çünkü yarıya yakını dedi ya hapiste, geri kalanları da soruşturma içerisinde dedi. Evet. Bunların bir kere netleşmeden olması mümkün değil dedi. Bir de tabii bir de itiraz süreci var. Yani mahkeme karar verdi ama bir de bu işin istinaf tarafı var. Hadi sen kongreye gittin. 3 ay sonra istinaftan geri döndü. Özgür Özel'in genel başkanlığını kabul etti. İtirazı kabul etti. Olur mu? Olur. Tamam, düşük bir ihtimal diyoruz ama Bu da bir ihtimal. O zaman senin mahkeme o istinaftan çıkacak kararın netleşmeden yapacağın her şey butlan. Hala butlan olacak. Geçersiz sayılacak. Şu anki durumda en son ne zaman yapılmış? Geçerli olan şimdi 38. Genel Kurultay iptal edildi ya. 37 ne zaman yapılmış? 2020'de. Yani 6 yıldır hiç genel kurul yapmamış bir partiden bahsediyoruz. Ve genel kurul yapmazsa seçime giremiyor. Teknik olarak, kanuni olarak seçime giremiyor. Mutlaka ama mutlaka önümüzdeki o 1,5 yıl
9: kısır döngü içerisine giriyorlar ya.
7: Evet evet. 1,5 yıl sonra muhtemelen bir genel seçim var. Mutlaka ama mutlaka bu 1,5 yılın içerisinde bu kongre olması lazım. Yoksa seçime hiç giremeyecek. Böyle bir risk de var ortada.
3: Yaparlar mı? Yok yapmaz. Bir alternatif olsun. İttifak olacak bunlar.
7: Bilmem.
3: Görmek.
7: Bilmem. Yani olabilir de olmayabilir de. Bilmiyorum.
3: Şimdi Kılıçdaroğlu şu yoğunluğun içerisinde çıkıp hükümetle alakalı CHP'nin başkanı olarak, genel başkanı olarak hükümetle alakalı bir şey söyleyecek mi diye bekler insan. Bu dönem itibariyle söylemez. Bak yarın bir gün söyler, iş rahata binince söyler, kongre sürecinden sonra söyler. Bundan bahsetmiyorum. Bu dönem itibariyle kendi içinde derdi var adamın. Hayır. Yani şu an adamın muhalefet ettiği nokta Özgür Özel'in kendisi. Yani bir başka CHP'li. Şu an gündem artık hükümet dışı.
6: Ya öyle bir hale geldi ki muhalefet olduklarını unuttular. Muhalefet yapmayı unuttular.
7: Özgür Özel de aynı şekilde şu an hükümetten ziyade tabii o canım, da Kılıçdaroğlu tarafına.
3: O hükümeti bize darbe yaptılar diye eleştiriyor sadece. En azından birkaç cümle söylüyor. Yani onun dışında yok. Valla geçmiş olsun. Türk siyasi tarihi açısından açıkçası kanunen doğrudur, yanlıştır, hukuki olarak doğrudur, yanlıştır kısmını geçerek söylüyorum. Bu çok ezici ve Türkiye demokrasi tarihini değiştirebilecek formatta bir karar olarak bence tarihin sahnesine yazılır. Bayramdan önce söylemiştim, yine söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin karar verici mahkemesidir. Mahkemeye bağlıdır ve Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yani yüksek mahkemedir. Normalde de bu şartlarda basit özelliklerle gideyim. Pınarbaşı seçimlerinde mesela en yakınından yaşadık. Ne oldu? Oy taşındı, şu oldu, bu oldu vesaire dendi. Bir sürü hikaye vardı. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu. İtirazın sonrasında Yüksek Seçim Kurulu dedi ki seçim tazelensin. Buraya kadar problem var mı?
7: Bitti.
3: Aynısını İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı ilk seçimde de yaşamıştık. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur dendi. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki buyurun tazeleyelim o zaman dedi. Ekrem İmamoğlu o günü iyi hatırlayın, gömleklerinin kolunu çıvarıp yeniden başlıyoruz diye başlamıştı. Haziran'da yeniden seçim yapılmıştı. Şimdi seçim bittikten sonra kimse göreve gelmeden bir karar verebiliyor isen bunun için Yüksek Seçim Kurulu var. Yani yoksa noterle de karar verirsin, mahkeme kararıyla da verirsin. Şimdi iş bitmiş, aradan 3 yıl geçmiş. 3 yılın sonrasında birilerinin usulsüzlük yaptığı belirlenmiş. Usulsüzlükle alakalı cezan varsa mesela Pınarbaşı belediye seçimlerinde bir Ahmet Billor gidip Halil İbrahim Öztürk'e zorla silah dayayıp oy verdirdi ise seçimin sonucunu etkilesin etkilemesin fark etmeksin söylemek oy verdirdiyse bunun o dönem Yüksek Seçim Kurulu ya bunu kabul eder seçimi tazeler ya da kanuni olarak hukuki olarak Ahmet Billor ceza alır ama seçimi etkilemez. Şu an 3 yıl sonrasında seçimi etkileyen ve işi başa döndüren adamların genel merkezine getirin bakalım arkadaş diyen bir sisteme geldik. Bunu şöyle düşünün, hani seçim dönemlerinde bunu çok fazla yaşamıştık. Belediye başkanı seçiliyor, adam doğuda DEM Parti'nin saflarında. Belediye başkanı seçiliyor, seçildiği gün gidiyoruz kayyum atıyoruz. Niye? Bunun suçu var diye. Seçilirken yok muydu? Yüksek Seçim Kurulu yani yargılaması vardı vesairesi vardı, tedbir kararı alınabilirdi. Kanunen bunun önü açık değilse açılabilirdi. Ama burada kanuni olarak çok doğru bir şey yaptığımız kanaatinde değilim. O gün de verdim aynı örneği. 2002'de, 2004'te, 2005'te AK Parti'nin bir genel kurulunda mutlak buttan çıkabilecek bir karar çıkarttığın için hiçbirinde aday yoktu ama misal veriyorum bunu. Mutlak buttana sebebiyet verebilecek bir cumhurbaşkanlığına mı iptal ederim, öbürüne mi iptal ederim? Yani bu kadar başa dönemezsin. Yüksek Seçim Kurulu bunun için itiraz süreci vardır. Seçim biter. Yüksek Seçim Kurulu'nun gözleminde yapılır seçimler. Seçim bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu der ki adaya seçilene gel kardeşim der. Belediye başkanı da olsa, meclis üyesi de olsa şu senin mazbatan kağıdın, sen seçildin artık der. Bu saatten sonra seçilmiş kişi olursun. Biz bu kısmı birazcık burada değiştirdik. Hile var mıdır yok mudur? Yok demiyorum. Var da demiyorum, orada değildim. Onu da çok fazla bilmiyorum. Ama onaylanmış, genel başkanlığa geçirilmiş bir işte. Mahkeme o gün doğru karar vermemiş. Gelin bugün yeniden doğru karar verip 3 yıl sonrasında başa dönelim. Çok doğru bir tavır olmasa gerek diye düşünüyorum. Bunun için de siyasi tarihine, Türk siyasi tarihine altın harflerle değil kara harflerle yazılabilecek, simsiyah harflerle yazılabilecek bir dönem bu. Bu tabii tarihi kimin yazdığı da önemli. Ama bunu bir şekilde aradan zaman geçince, yıllar geçince ayan beyan açıklığıyla ve ortak bir öngörüyle göreceğiz diye düşünüyorum. Ne çıkar? Ekim diyorlar da Ekim olmamış mı Ali Bey? Olursa Ekim'e diyorduk, olmamış mı?
7: Kasım'a.
3: Kasım'a.
7: Artık Kasım'a. Ama Özgür Partisi de mantıklıymış. Öp.
3: Öp Partisi değil mi? Özgür Parti. Bakacağız. Karşımızda yeni siyasi oyunlar ve yeni siyasi alanlar var. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bekleyeceğiz. Hep beraber de göreceğiz. Ama işin açıkçası söylemek gerekirse Türkiye siyasi tarihi açısından çok olumlu değil. Bayram öncesi konuşamamıştık. Halil'cim kısacık bir konuşalım bunu da. Bir de Kayseri Spor meselesi var. Bakiye Suyu'nun açıklaması var. Günü toparlayalım. Bayram öncesinde Merkez Bankası aldığı kararla kredi musluklarını neredeyse %50 oranında kapattı. Şu an itibariyle bugün ayın 1'i birçok esnaf arkadaşımız yana yana hangi çeki nasıl ödeyeceğini, maaşı nasıl ödeyeceğini, işin içinden nasıl çıkacağını düşünmekle meşgul. Zor bir dönem, esnaf için de zor bir dönem. Ortada iş de yok. İşin kötü tarafı o. Yani ortada canlı canlı dolaşan bir para yok. Bir Sivas'ta var. Bunun dışında olmadı. Yani memlekende perakende sektöründe de bir ucumuz olduğu için perakende sektöründe yok, mobilya sektöründe yok. Şu an itibariyle diğer üretim sektöründe, hizmet sektöründe ortada çok canlı, para kazandıran, oh ne ala denilebilen bir iş ve süreç yok. Hal böyle olunca esnafın gidebileceği tek kapı, çünkü rakamlar büyüdü, banka. Yani şöyle düşün, işte 20 tane adam çalıştırıyor adam. Kardeşim bugün itibariyle maaşı sigortası 1 milyon ödüyor adam. Ortalama. Şimdi sen bunu diyorsun ki kardeşim ben sen bu ay paran yokmuş idare et. Nereden idare etsin? 20 kişiyle. Ki bahsettiğimiz KOBİ'ler, KOBİ üstü gerçekliklerde 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi hatta büyük işletmelerde 300-400 kişiye ulaştığında sadece maaş ve vergi organizasyonunu yapabilmek için çok ciddi zorluklara sahipler. Hal böyle olunca da gidebilecek tek bir kapı var. Yani ele güvenene kadar bankadan faizi neyse verelim. Çünkü bu rakamlar emanet alınacak bir rakamlar değil. Şu an kendi içimizde bile ya param var mı bana para versene desen 10-30-50 çıkar misal veriyorum. Yani kardeşim tamam sanayici de oturuyor ya hepsinin var sıkıntısı birinde değil ki. Hadi para dönsün. Nereye gidelim? Bankaya gidelim. Banka ne yapıyor şu an? Halil'cim sen de top.
7: Banka ne diyor? Kredi yok diyor. Yani yok demiyor da vermemek için her şeyi yapıyor.
3: Çünkü merkez kastı.
7: Merkez kastı. Bir taraftan işte zorunlu karşılıklar var. Şimdi ayın 15'inde 20'sinden sonra hani şu da var. Mayıs ayının yarısı zaten tatille geçti.
3: Evet.
7: 9 günlük bayram tatili, onun öncesinde 19 Mayıs tatili, onun öncesinde 1 Mayıs tatil. Hep tatil. Cumartesi pazarlara çıktığın zaman çalıştığın gün 14 gün bile bulmuyor. Geri kalan zaman full tatil olarak geçti. Şimdi zorunlu karşılıklar nedeniyle ayın 15'inden 20'sinden sonra zaten bir bankalarda da
3: düşüş var,
7: kredileri zorlaştırma. Yani ne yapıyorlar zorlaştırırken ben sana kredi vermem demiyor ama şu an %3, %3,5 mu faiz oranı aylıkta %7'ye çıkarıyor. 8'e çıkarıyor. Bunun uygulamalardan da görebiliyorsunuz. İşte o zorunlu karşılık nedeniyle zorlaştırmak adına almasınlar diyerek yani yok demiyor almasınlar diye.
9: Darda kalan onu da almaya çalışıyor işte.
7: Ya o %7 demek yıllıkta yani bunun vergisi, algısı, dosya masrafı şunun bunu dediğin zaman %80, %90'ları buluyor. Faiz
3: bir alıyorsun iki ödüyorsun gibi.
7: Yani inanılmaz bir rakam oluyor.
3: Böyle bir kazançlı piyasada yoksa.
7: Şimdi yarın azıcık açılır çünkü bu aylık olarak yenilenen bir sistem. Kredi azıcık açılır ama şu da var Mayıs ayı içerisinde yarım puandan fazla genel anlamda tüm kredi oranları yükseldi. Konut kredileri yükseldi, taşıt kredileri yükseldi, bireysel krediler yükseldi. İşte örnek veriyorum 2.85'ti konut kredisinde 3.20'ler, 3.30'lar, 3.40'lar var artık. Yani bir yarım puan yükseldi. Nereye doğru gidiyor? Daha da artacak gibi de görünüyor. Genel gidişatta bu.
9: Ya bu bir dönem arabalarda şey vardı ya bunları zorlaştırıyorlar ama tabii sigortasını yapıyor bilmem bir şeyini yapıyor. Yani ekstra da dünyanın masrafını alıyor bu insanlar.
7: Tabii.
9: O araba krizi olduğu dönemde hatırlarsınız. Yani millet bayilerde araba bulamazken ne yapıyordu? Bu arabayı işte seramik de yapacağız şunu. Ya arabayı olduğu değerin üzerinden 200-300 bin lira üzerine ek koyuyordu. Yok sigortasını benden yapacaksın. Dışarıda 20'ye yapayım yok 50'ye benden yapacaksın. İnsanları böyle hani
3: zorluyordu.
9: Hasta bir şekilde yakalamışken yani zorlayarak çok ciddi anlamda da haksız kazanç elde etmeye başladılar.
7: Yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar.
3: Valla haksız kazancın bankalar tarafında, yani bankalar son 5 yılın belki de kar rekortmeni. Her yıl hepsi 5 katı, 7 katı, 10 katı filan kar açıklıyorlar. Bankalar şu an sistemin en rahat tarafı. Halil Bey zamanında söylediğinde, biz de banka kurmalıyız dediğinde ben inanmalıydım yani. O güzel bir fikirmiş. Biz yapmalıydık onu yani. Bu para gitti o kadar.
6: Halil Bank mıydı?
3: Ha?
6: Zaten ya bir ülke kurmaya çalışıyoruz. Ya ülke kurmaya çalışıyoruz. Ülkeler iyi vergi alıyor diye.
3: Bank oluyor.
6: Olmayacak.
3: Aynen öyle. Allah'tan adım Nihat değil, Nah Bank olurdu. Süreçte bankalar müthiş derecede para kazanıyor ama para kazandıkları yerde para dağıtmalarını da engellediğimiz bir süreç var. Peki vatandaş ve esnaf bu işin içinden nasıl çıkacak? Bir düşünen var mı bu işi? Cidden merak ediyorum. Mesela odalar, borsalar, sanayi odaları, ticaret odaları, oralar, buralar. İşte iş dünyası, müsiyatı, gesiyatı kalmadı. İşte askonu vesairesi kimse, bunu herkes için söylüyorum. Yani esnaf bu kadar sıkıştırılmış durumdayken bu ay sonu itibariyle, bakın bugün ayın biri, muhtemelen eğer veriler çıkarsa önümüzdeki ay bunu tartışacağız. Muhtemelen dönen çeklerde vesairelerde rekor kırdığımız aylardan biri olacak. Ay zaten 15 gün. 15-16 gün.
7: Bir de şu var, olay sadece bankalar değil, bir tarafta var, bir ticari ahlak da var. Nedir bu? Alacağını alamıyorsun.
3: Evet.
7: Alamıyorsun.
3: Çünkü onda
7: karşı
3: da
7: karşı taraftaki ya yarısı belki yoksa yarısı da bilinçli bir şekilde bunu nemalanmak adına, bunu bir fırsata çevirmek adına bilerek ve isteyerek borcunu ödemeyen insanlar da çok fazla. Adam borcunu ödemeyen

0: yapıyor Ahmet Bey ya. Birçok kişi yani irili ufaklı yani büyük rakamlardan bahsetmiyorum. 5 bin lira 10 bin lira alacağım varsa da o da vermemek için 40 tane takla atıyor. Bir taraftan burada en çok etkilenen sektörlerden biri inşaat. Bak inşaat müşterilerimiz var, işi yapar. Allah hepsinin işini rast getirsin. 70-80 tane farklı sektörü besleyen bir sektördür inşaat sektörü. Adamlar işte bu topraktan satma, inşaat devam ederken satma. Ne yapıyorlar? Genel nedir? Elinde ne var? %20, %30. Ev kaç lira? 3 milyon. 1 milyonu getir, 1,5 milyonu getir. Ev ne zaman teslim? 1,5 sene sonra teslim. 1,5 sene sonra.
1: Finansmanı müşterinin üzerinden parçalı dönemeler çeviriyor.
0: 100 bin lira, 100 bin lira öde. Tamam. Genel uygulama bu, budur. Ama adam 1 milyonu getiriyor, kalan 2 milyon. Ev bitmiş, artık teslime gelmiş, tapu aşamasına gelmiş, hala alacağını alamamış, tahsil edemiyor. Niye diye araştırıyorlar. Ya diyor, ben diyor vadeli yatırdım, onun gününü bekliyorum. Altın aldım, şu altın diyor birazcık diyor nefeslensin, bir olduğu yerde bir dursun, bozdurayım öyle getireyim diyor. Ya sen orada 3 lira 5 lira karını hesaplıyorsun ama öbür taraftaki inşaatçı adam işini bitiremiyor. Sen bir tek kendini düşünüyorsun, adam orada 80 tane sektörde yüz binlerce insanı besleyen bir sektörün içinde. Maalesef bu ticari ahlaksızlık da var. Borcunu ödemiyor ya. Bilerek ve isteyerek ödemiyor ya. Olmadığından değil. Bunu fırsata çevirdiği için ödemiyor. Ha tabii ki zorda kalan, yani hakikaten ödemek isteyip de ödeyemeyenleri tenzih ediyorum, bu başka bir şey. Ama %10 ya, %90'ı bilerek ve isteyerek ödemiyor. Bak her yerde bu sıkıntı var. Biliyorsun ya, alacağım var. Adam orada lüksün içinde yaşıyor. Senin şurada 10 kuruşunu vermiyor. Vermemek için 40 tane takla atıyor. Ne yapacaksın? Boğazına mı sarılacaksın? Ne yapacaksın?
1: Sadece ödeme ahlakı değil. Bu önceden de vardı Ali'cim ama şu an meseleyi bu tarafa doğru çekersek herhalde çok sığ kalırız ya. Ahmet Bey'in bana borcu vardı, ödemedi. Ahmet Bey'in cebinde para var, parayı işletiyor, sana borcunu ödemiyorsa bu istisnai tablolardan biri olabilir. Ahlakımızın bozulduğunu da gösterir, bu ayrı bir hadise. Ama şu an konuşmamız gereken bence ana nokta, kriz var. Bariz ve aleni bir kriz var. Yani müthiş bir kriz var. Yani bunu fark etmiyorsak eğer ve bunu işte Ahmet Bey parası var da parasını ödemiyor hikayesine bindiriyorsak, asgari ücretli gidip de altın aldı zamanında, altını bozdurmadı, bundan dolayı bu oldu hikayesine döndürüyorsak, burada başka bir şey konuşuyoruz.
0: Ama bahsetmiyorum. Söylediklerine katılıyorum. İlave bir de bu var diyor.
1: Bu kısım, bu önceden de vardı. Yani bunun için söylüyorum bunu. Şimdi konuşacağımız nokta şu. Organizeden bizi dinleyen arkadaşlar var. Bugün seninle beraber de muhtemelen bir gideceğiz, bir ziyaret edeceğiz birkaç tanesini. Gecikmiş bayramlaşmamızı yapacağız. Böyle bir sıkıntıyı çok uzun zamandır yaşamıyoruz. Ve bu sıkıntıyı son 2-3-4 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ve pik noktasına ulaştı. Ve bu dönemde normalde devletten ya da kamudan şunu bekliyorsun. İşte kredi musluklarını aç, piyasayı rahatlat, piyasaya birazcık para bas ki içeride para dönsün diye bekliyoruz. Piyasaya para basmaya boş ver, ortada hiçbir şey yok. Mesela bayram öncesinde konuşulmuştu ayın başında, belki hatırlarsın. Gizli gündemlerde konuşuldu, böyle duyum gibi işte. Türkiye dışarıdan şu kadar para buldu, 1.3 trilyon dolar bilmem bir şey filan. Piyasaya para basacak, seçim ekonomisine geçiyoruz. Vallahi işte geçmedik. Tam tersine. Yani kestik ve daha kastık şu an itibariyle. Müthiş derecede sıkılaştık. Bugün itibariyle artık sanayicimiz ay sonunu atlatacak. Ay sonunu atlattıktan sonra herkes kafasını ellerinin arasına alacak. Tıraşını görecek, saçının akını görecek. Ondan sonra diyecek ki biz nerede yanlış yapıyoruz. Ve bu iş böyle gitmese hep beraber görmüş olacağız. Bunu siyasetçi açısından da söylüyorum. Bizi dinleyen siyasetçi dostlarımız, kardeşlerimiz var. Muhalefetten de var, iktidardan da var. İktidara gelin bunu düzeltin demekle mükellefiz. Muhalefeti de gelin bunu gündeme getirin demekle mükellefiz. İş dünyasında değil misiniz kardeşim? Başka bir yer mi görüyorsunuz? Mesela ülkenin gündemi CHP oldu. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ama şu an sanayicinin, iş dünyasının CHP'den çok çok daha önemli gündemleri var. Yarını görememe gündemleri var. Çeki ödemeyince, ödeyemeyince bunun hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaya gündemi var. Dönem faizini ödeyemeyecek gündemi var.
0: Personelin maaşını ödeyemeyecek.
1: Veremeyecek, vergiyi ödeyemeyecek, hesaplarını bloke edecek gündemi var. Yani işte geçen ay karar çıktı, 50 bin liradan 1 milyona çıkartıldı. 1 milyona kadar vergiye borçlanırsan teminatsız taksitlendirebiliyorsun, duruyorsun ama eğer 1 milyonun üstüyse teminat istiyor senden filan. Kardeşim vergiler de uçuk, rakamlar da uçuk. 1 milyon dediğini büyütmüyor ki. Arkadaşlar şöyle diyor işte, 1000 liram var mı diyor. Ya eskinin 100 lirası bu 1000 lira dediğin hadisi. İki kişi yemek yiyor. İki kişi yemek bile yiyemiyor hatta. Şimdi senin 1 milyon dediğin hadisi eskinin 100 bin lirası. Bu noktaya kadar düşürdük. Ve bir vatandaş nefes alamıyor. Ve bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Tüm meslek odaları, birlikler vesaire dahil olmak üzere. Bakın isyan edilsin, hükümete karşı çıkılsından bahsetmiyorum. Bunu

0: siyasi tarafını geçin. Önümüzdeki seçim ne zaman? Muhtemelen önümüzdeki yıl, doğru mu? Siz seçimde bunu konuşursunuz. Ama sizin esnafınız batarken, sizin size üye olan insanlar batarken, nefes alamazken ve çıkamazken, ya hiçbir şey yokmuş gibi kendi seçiminize hazırlanamazsınız. Yani burada artık bu yargıyı, bu olguyu bir şekilde oluşturmak lazım. Hepsi beraber bir araya gelip Cumhurbaşkanlığına mı çıkacak, talepte mi bulunacak, Mehmet Şimşek'e mi çıkacak, bir şey yapacağız. Mehmet Şimşek yönetiminin enflasyon tutturamamanın dışında piyasa tutturamamak gibi bir özelliği var. Tutmuyor. Tutmuyor. Sen yaşıyorsun Ali'cim. Eleman ilanlarından, iş ilanlarından tut da diğerlerine kadar piyasadaki analizi en iyi görebileceklerden bir tanesi sensin. Var mı bir hareket piyasada, canlılık? Yok. O zaman birileri de bununla alakalı harekete geçsin. Yani birilerinin parası var, birilerinin parası yok kısmına geçerek söylüyorum. Bankalarla mı yapacağız, başkalarıyla mı yapacağız, artık bu işi çözmemiz lazım.
1: Biz sonuçlarla değil de hep süreçlerle yaşamaya başladık, farkındaysan. Evet. Mehmet Şimşek'in geldiği dönemde bugün arasındaki farkı şöyle bir masaya koyduğun zaman, ama süreç içerisinde sürekli iyiye gidiyoruz, sürekli iyiye gidiyoruz. Biz hep süreci yaşattırıyorlar bize.
0: Evet.
1: Sonuç yok. Yani neredeydik, nereye geldik? Veriler, sen de işte biliyorsun, sürekli konuşuyoruz, ediyoruz. Verilerde bir gram yol alamamışız. Ama bütün söylemlerde sürekli iyiye gidiyoruz söylemleri var. Süreç sürekli yönetiliyor. Ama sonucu hiç alamadığımız için de...
0: Kararlılıkla mücadele ediyoruz mesajı var. Ya. En büyük mesajımız bu. Kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kararlılıkla dibi gördük efendim. İki noktam var. Bunlardan bir tanesi faizle alakalı. Özcan Av Yüzen bir haber hazırlamış. Türkiye'nin yıllara göre faizi ödediği paralar. 2015'te 53 milyar liraymış. Bunlar TL bazlı olduğu için dolar bazlı bakarak operasyonu değiştirebilirsiniz. Yani bu orantısız çıkışların dolar etkisinden arınmamış olduğunu özellikle söyleyeyim. 2016'da 50 milyar, 2022'de 310 milyar, 2023'te 674 milyar, 2024'te faizi ödediğimiz rakam 1.27 trilyon lira. Nasıl rakam? Bu faizi ödediğimiz. Şimdi kötü tarafa geliyorum. 2025'te 2.02 trilyon lira. 2025'te de bu kadar ödemişiz. 2026'nın ilk 4 ayında 1.13 trilyon ödemişiz. Yılın sonu ve yolun sonu.
2: Demek ki 2.5 trilyonu bulacak sene sonu.
0: Belki de fazlası. Çarpı 3 yapacak olursan, eğer dönemsel eşit gidiyorsa, evet. 3 trilyonu da geçiyor. 3.5 trilyona falan yaklaşıyor. Burada da çok iyi bir sinyal yok ödediğimiz faiz rakamı. Şimdi 2024'ten 2025'e dolar euro kuru çok artarsa, efendim dolar arttı, biz dolar borçluyduk, dolar olarak da artmış dersin. Ama öyle değil. Şu an 2 trilyon lira 2025'te ödemişiz. 2026'da bu yuvarlamayla gelecek olursak 3 trilyonu geçmiş oluyor ödeyeceğimiz faiz.
1: Dolarda aşağı yukarı bu 2 yılda aynı fiyatlarda, yani öyle çok aşırı bir
0: oynaması. Abartmadı. Yani 38-39'dan 43-44'lere çıktı. Ha yine %10'luk bir fark var işin içerisinde, ama yani 2 trilyonu %10'luk fark üstüne koy. Dersin ki 2.2 trilyon filan dersin. 3'ü geçen bir rakam söz konusu gibi. Orada da bir SOS var. Bir soru, Bilgi Üniversitesi'ni niye kapattık, niye açtık?
2: Ya şeydi, şu Can Holding.
0: Tamam.
2: İşte bunlar bir illegal yapı içerisinde bir sürü bir şeyler vardı. Bilgi Üniversitesi yaklaşık 20-21 yıllık bir üniversite. O da Can Holding bünyesindeydi. Hı hı. El koydular, sonra geri açtılar.
0: El koymadılar, kapattılar.
2: Kapattılar daha doğrusu. Kapattılar. İşte orada tüm özel üniversitelerin şeyi vardır. Bir garantör devlet üniversitesi vardır. Hı. Orada Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi garantörlü, ama 20 bine yakın bir öğrenci de var burada. Ciddi bir öğrenci. Tabii böyle bir kapasitesi de yok Mimar Sinan Üniversitesi'nin. Sonra baktılar ki olmuyor. Öğrenci sayısı da fazla. Tekrar açtılar. Şimdi devlet garantisinde devam edecek gibi görünüyor.
0: Ama devlet hala üniversitesine doğru dönüyor.
2: Devlet yani. Üniversitesine doğru dönüyor. Evet.
0: Ya makulü bu. Şimdi Melikşah'ta da yaşadık aynı hadiseyi. Burada Melikşah Üniversitesi vardı. Şimdi Kayseri Üniversitesi, evet. Yaptın. Kardeşim, koskoca üniversite, okul döneminin ortasında seni kapatıyoruz denir mi? Hadi bunu dediğin kapasiteyi nereye aktaracağın hesabı yok mu hiçbir? Yani Tayyip Bey bu kararı verirken, Cumhurbaşkanı onayıyla çıktığı için Tayyip Bey diyorum, Tayyip Bey bu kararı verirken hiç mi YÖK'tekiler, danışmanları filan, efendim ne yapıyorsunuz, biz bu kadar öğrenciyi ne yapacağız demez mi? Yani ben komedi olarak görüyorum, konuşamadık geçen haftanın gündeminden, ama bir hafta içerisinde üniversiteyi önce kapatıyorsun, eylemler gerçekleşiyor, bir hafta sonra da yeni bir kararname, üniversitenin öğretimine devam etmesi konusunda açıyorsun.
1: Reset attılar herhalde.
0: Yine reset atacak. Yani kararnamede de bir şey yok.
1: Ne bileyim, yani işlemin sonucunda bunun gibi. Hani reset dedik. Kapattık, yeniden açtık. Bu yeni bir okul gibi mi şey yapıyorlar?
0: Herhalde yani karar şöyle çıkıyor. 24 Mayıs'ta geçmiş karar. Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kayyum atamış zaten. faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21.05 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlükten kaldırılmasına 3 gün sonra kaldırıyoruz geri. 21'inde bunu, 24'ünde diğerini. 3 gün sonra Cumhurbaşkanı kararını yürürlükten kaldırmamışız. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11 maddesi gereğince karar verilmiştir. Çok iyi geçmedi. Yani orası güzel bir sınav olmadı işin açıkçası. Hem yönetimsel olarak hem üniversite süreci olarak, yani kapatamıyordum.
1: Öğrenciyi hesaplayamadılar o zaman. Öğrenciyi hesaplayamadılar. Ya bu şeyde hiç
0: bunu Rahmet Bey neyini hesaplayamıyor ya? Yani ülkede
1: o kararı verenler ya, ondan sonra ya evet burada öfken öğrenciler vardı. Biz bunları ne yapacağız dediler zar. Tekrardan
2: yani süreç şudur. Yani bak şimdi bir mahkeme süreci var. Bir de hükümet tarafı var. Şimdi mahkeme bu kararı veren hükümetin kendisi değil. Bu Can Holding'in işletme, yani üniversite işletme yetkisini elinden alan hükümet değil. Elinden alan mahkemenin kararı. Mahkeme kayyum atıyor, şunu yapıyor ve bu adamların elinde de bir yetki belgesi var. Üniversite açma, okul açma, işletme. Mahkeme bunu iptal etti. Çünkü bu bir süreç. Adamlar bir sürü arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk, her neyse bir sürü bir şey yapmış. Mahkemenin kararıyla, mahkeme orada ister 1000 tane öğrenci var, 100.000 tane öğrenci var, biz bunu ne yapalım diye düşünmez. Mahkeme mevcut kanunlar üzerinde hüküm verir. Kim nasıl etkilenmiş diye bakmaz. Mahkemenin işi budur. Mahkeme bunu yaptı. Sonrasında hükümet dedi ki ya tamam mahkeme sen bunu yapıyorsun da buradaki öğrenciler ne olacak dedi. Ve sonrasında tekrar açma kararı
1: mahkeme
2: aldı.
1: Mahkeme kapattı yani. Cumhurbaşkanı kararıyla kapandı ama mahkeme kapattı.
2: Mahkemenin kararı. Mahkeme bunu ortaya koydu. Hükümet yapmadı ya. Bunu herhangi bir kurum da yapmadı. Mahkemenin kendisi.
1: Cumhurbaşkanı imzasıyla kapandı ya.
0: Mahkeme kayyumunu atıyor Ali Bey. Mahkeme kapatmıyor ki. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapandı.
2: Hayır, mahkeme neye Cumhurbaşkanı neye göre imzalar? Mahkemenin verdiği karara göre. Ya bu adamın yetki belgesini iptal ettin dediğin anda üniversite artık üniversite olmaktan çıkıyor.
0: Mahkeme kararı
2: değiştirdi. Yani oradaki mevzu bu.
0: Mahkeme kararı değiştirdi mi? Değiştirmedi. Sen de yürürlükten geri çektin. Ha. Demek ki tersini yapabiliyorsun.
2: Şimdi ne yaptı? Şimdi bak hayır, bir mevcut, şimdi birbirine karıştırmayalım. Mahkeme bu dedi ki bu bir holding. Bunun bir sürü iştirakleri var. Onu kapattım, bunu kapattım, şunu yaptım. Ve bunun sonucunda da senin bir de eğitim kurumun var. Senin buradaki yetki belgeni iptal ettim. Artık burası üniversite olmaktan çıktı. Mahkemenin verdiği karar bu. Sonucunun ne olduğunu bakmaz mahkeme. Kanuna göre hareket eder.
1: Tamam orayı yani, anladık. Üç defa söyledim. Ben anladım orayı da. Cumhurbaşkanı imzaladı kapanmasını.
0: Tamam mahkemeyle alakalı. Cumhurbaşkanının kabahati yok onunla alakalı. Yani mahkeme burada, öyle karar verdiği için.
2: Mahkeme karar verdiği
0: için. Halil Bey'e başka türlü ikna edemeyiz şimdi.
2: Mahkemenin verdiği karara göre de imza attı. Sonra dediler ki şimdi artık o üniversite olmaktan çıktı. Mahkemenin işi bitti. Bu sefer hükümetin işi devreye girdi. Hükümet dedi ki ya burada 20 tane öğrenci var. Bu bunun kapasitesini karşılamıyor. Hadi buna başka bir formül bulalım.
1: Biz yanlış algıladık. Biz Cumhurbaşkanı kapattı sonra geri açtı zannediyoruz. Bunu mahkeme kapattı, Cumhurbaşkanı açtı. Kahraman oldu yani.
2: Kahraman değil ya. Bu bir süreç ya.
1: Ha, senin söylediğin bu.
2: Melikşah Üniversitesi'nde ne yaşandıysa aynısı burada da yaşandı ya.
0: Melikşah'ı kapatmadık efendim. Melikşah kayyum atandı ve devlet tarafından devam edildi sistemine. Burada üniversiteyi kapatma çağrısı veriyoruz.
2: Bak, hatırlayın o dönemi. Melikşah Üniversitesi'nde bu kapanma muhabbeti darbeden sonra olduktan sonra sınıfları birleştirdiler. Erciyes Üniversitesi'ne geldi öğrenciler. İşte işletme eğitimi alan, hukuk eğitimi alan buraya geldi. Oradaki öğretmenler, hocalar, öğrenciler de biz ne olacağız dediler. Kampüs değişti. Sonrasında da Kayseri Üniversitesi'de bir üniversite kuruldu. Ve kurulduktan sonra da tekrar eğitim hayatına devam etti. Ayrı bir üniversite oldu. Bak bu süreci burada da yaşadı. Orası daha uzun sürdü. Şimdi burada 3 gün sonra yine bir önlem alınmış, tedbir alınmış. Orada 1 yıl buldu. Hatırlayın. 2016-2017 dönemlerini.
0: Doğrudur efendim, haklısınız. Kayseri Spor'un borcunu da yarın konuşalım. Çünkü
2: 1.1 mi 2.2 milyar mı borcu? İki ayrı açıklama var.
0: 1.1 milyar civarına geliyor diyor. En son yaptığımız genel kurulda ibra ettik. 900 küsür milyon civarında borcumuz var diyor. Üzerine de işte bilmem kaç euro civarında. Alacaklar 23 yani. Bin euro mu? 23 bin değil de ne bilmem bir şey.
2: Milyon yani, euro diyelim.
0: Değil milyon euro değil. Yani 150 milyon filan civarında. 2.2 bir rakam daha binmiştir. 1 milyon 50, 1 milyon 100 milyon, 100 bin civarındadır diye Baki Ersoy bir açıklama yapmış. Birileri tabii 2,5 milyon deyince 1 milyon 100'ü normalleştirmeye... Milyar. Milyar, evet. 2,5 milyar, 3 milyar deyince 1 milyar yüzü normalleştirdik kendi kafamızda. Bu kulübün daha az borcu olduğu dönemini hatırlamıyorum. Yani hiç kimse 2 milyar, 3 milyar diye anmamıştı. En son dönemde işte 300'lü, 500 oldu, 500'lü, 900 oldu. Şimdi Baki Bey açıklama yapmış. Biz bu kadar ödeme yaptık, bu kadar para ödedik. Berna Hanım'a da para ödedik, onu da yaptık. Hacem'in eşeğe bindi, ayakları yerde geziyor. Yani aynı yerde devam ediyoruz. Şimdi Ali Çamlı'yı hazırlıyormuşuz yeniden. Ali Hoca'yı okuttuk diyeceğiz ve yayını kapatacağız. Laf Sokak'ta da var mı efendim gündemimiz?
1: Nerede eski bayramlar? Nerede gerçi eski bayram? Bayram öncesi son yaptığımız röportajdı ama bir yayınlayalım bugün. Güncel. Bunu peki paylaşmamıştık.
0: Efendim biz bayram sonrası ilk yayınımızda sizlerle birlikteydik. Yaklaşık bir ay kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Sonra aradan da biz bir sezon finali yapacağız. Bu sene de müsaade isteyeceğiz ama bir ayın tadıyla keyfiyle çıkartalım isteriz. Sizin için de güzel bir yol arkadaşlığı olsun istiyoruz efendim. Şimdilik müsaade istiyoruz. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde daha iyi haberlerle görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Büyüklerimize ziyarete giderdik. Bayramlıklarımız alınırdı. Hatta böyle başucumuza koyar yatardık.
4: Ailemle birlikte geçirdiğim bayramları özlüyorum tabii ki.
5: Tatil oldu bayramlar. Herkes geziyor, dolaşıyor.
6: Gelenek görenek olarak el öpmemiz var. Sonra hep beraber toplaşıp kahvaltı yaparız.
7: Şu an Arife günü. Hiçbir havası yok, tadı yok bayramın.
8: Yarın Kurban Bayramı. Nerede o eski bayramlar diyor musunuz?
4: Şu şekilde yani aslında bayramlarda bir sıkıntı yok. Bayramlar yerinde duruyor. İnsanlar olarak biz artık o eskiyi şey yapmıyoruz. Dediği gibi abimden bahsettiği gibi eski bayramları yad edebilmek için ilk önce biz kendimiz o eski bayramlarda yaptığımızı yapmamız gerekiyor. Değil mi? Ziyaretlerimizi yapmamız gerekiyor. Çocuklarımıza götürüp el öptürmemiz gerekiyor. Bayramlıklar almamız gerekiyor. Yani bayramlarda suç yok ya da eski bayramları hatırlamak çok şey değil. Onu yaşatacak olan gene bizleriz. Gene biz yapabiliriz aslında, değil mi? Onları biz mesela hep şikayet ediyor, hep şikayet ediyoruz. Ama kaçımız gidip kendi komşularımızı, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki eski bayramlar nerede? Demek ki eski bayramları getirmek gene bizim elimizde aslında. Çocuklarımıza o kültürü vermek gene bizim elimizde.
3: Eski bayramlar yok. Benim çocukluğumda çok güzel hazırlıklar yapılır. Badanalar, boyalar, baklava, börek, çok büyük hazırlıklar olurdu. Yemekler pişirilirdi. Büyüklerimize ziyarete giderdik. Bayramlıklarımız alınırdı. Hatta böyle başucumuza koyar yatardık. Çok sevinirdik her şey için. Artık o zamanlar geçti herhalde. Yok, herkes tatile izine gidiyor.
9: Eski bayramları nasıl anlatayım? Biz 5 kuruş alacağız diye el öpmeye giderdik. Büyüklerimize sevinirdik. Yok şimdi.
3: Tabii büyük sofralar bekliyoruz. Kurulur.
9: Cebimizde bozuk para değil. Bütün parayla gelse bile çocuk yok. Ziyaret eden yok. Bitti. Eski devirler nerede?
4: Ailemle birlikte geçirdiğim bayramları özlüyorum tabii ki.
8: Eskiden neler olurdu? Şimdi neler yapıyorsunuz bayramlarda?
4: Yani eskiden ailelerimiz aile ziyaretlerine giderdik. Aile büyüklerimizi ziyaret ederdik. Kurbanın başında hep beraber toplanırdık. Ama şimdi artık öyle değil ya. Toplanamıyoruz ya. Sadece biz bayramda değil, bayram haricinde de kimse kimseye gidip gelmiyor. Özellikle pandemiden sonra bir yozlaşma oldu diyebilirim yani.
6: Eski bayramları özlüyoruz tabii ki. Yani eski ortamları, yani ölen kişileri özellikle. Çünkü dedemiz falan bizim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan dolayı özlüyoruz yani eski ortamı. Bayramlarda neler yapıyoruz? Genel, gelenek görenek olarak el öpmemiz var. Sonra hep beraber toplaşıp kahvaltı yaparız. Öyle yani.
10: Eski bayramların değeri, maneviyeti başka oluyordu. Çünkü büyükler, yaşlılar hazırlık yaparlar. Mezarlıklara gidilir. Mezarlıklarda okunur. Ondan sonra bayram hazırlıkları yapılır. Üst baş kıyafetler giyinilir böyle. Neşeli aileler, dostlar, akrabalar hep birlikte bayramlaşılır. Kurban bayramı beraber kesilirdi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani yedi hisseli bir hayvanı yedi aile birden keser, hep beraber keser. Et bir tarafta kavrulur. Bayanlar bir taraftan etleri doğrardı. Şimdi artık her şey hazıra döndü. Ne yapıyorlar? Veriyorlar. Hisseyi kesiyor, parçalıyor, her şeyi veriyor. Kayboldu yani.
11: Eskiler daha güzeldi. Daha iyiydi. Ama şimdiler zor. Tatil. Şimdi tatil. 9 gün çıktı ya. tatile at, uçağa at, yavun. Hiç gereği yok. Akraba ne, hep unutulmuş, hep bitmiş abi.
12: Eski bayramlarda en azından bir saygı vardı, sevgi vardı. Herkes birbirini ziyaret ederdi. Milletin elini öperdin, işte harçlık alırdın, şeker topladın. Şimdi ne dedim, tatil oldu bayramlar. Herkes geziyor, dolaşıyor. İşte anasını babasının yanına gitmeyi dense deniz kıyısına gitmeyi tercih ediyor. Ya bana sorarsan neye gitmiyorsun değil mi? Benim anam babam rahmetli oldu. O yüzden gidemiyorum. Biz de buraya... Biz dolaşıyoruz, geldik. Gidecek kimsemiz olmadığı için Afyon'dan kaçtık, buraya geldik.
7: Şu an Arife günü. Hiçbir havası yok, tadı yok bayramın. Yani yarın bayram. Var mı havası, ortam, hiçbir şey yok. Vallahi kurbanı keseceğiz. Yedi sevime böleceğiz, dağıtacağız, bitti. Bir yere gittiğimiz yok. Herkese hayırlı, bereketli ömürler, lezzetli bayramlar diliyorum. Allah devletimize, milletimize, insanlarımıza, ezanımıza, bayramımıza zeval vermesin.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
2: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türk halı sektörü 2026'nın Ocak-Nisan döneminde 871 milyon 732 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması, operasyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirmesi, kayıtlı ve izinli uçuş yapabilmesi amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda %86 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde, yurt içi piyasaların gözü Ankara'dan gelecek karara çevrildi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Sıfır Atık Forumu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki güncel gelişmeler ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda ihracatta hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardı.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Dolar 45 lira 92 kuruş, Euro 53 lira 56 kuruş, Gram altın 6.722 lira, Çeyrek altın 10.961 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Akkış'ta 20, Bünyan ve Tomarza 21, Felahiye, İncesu ve Sarıoğlan 22, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 14 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir ve Niğde 23, Kırşehir 24 derece. Büyük kentlerde Ankara 24, İstanbul 26, İzmir 32 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi.
2: Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı İç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara Kırıkkale Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan genel başkanlık ve grup başkanlığı tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 as subay, 1663 uzman çavuş ve 18.035 uzman erbaşı olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya açmaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Özgür Özel, mahkeme kararı ile iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imzanın Kayseri delegelerinden geldiğini açıkladı. Özel, kurultay için ilk imza Kayseri delegelerimizden geldi. Siftahı Kayseri'den, bereketi Allah'tan notuyla geçen kurultaydan karşımızda yer alan, bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bu haksız darbeye karşı sembolik bir imza verdi dedi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrekte büyüme başarısı göstermiştir. Pozitif yönlü büyümenin 2026 yılına yansımaları beklenmektedir dedi. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki şahıs yakalandı. Kayseri Kadın FK'da forma giyen genç sporcular Ayşe Altun ve Hazal Polat'ın da kadrolarda yer aldığı U16 kız milli takımımız UEFA gelişim turnuvasında birinci oldu. Kayseri İl Müftülüğü 2026 yılı vekalet ile kurban organizasyonunda 10.942 hisse ile Türkiye üçüncüsü oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hunat TV, Kayseri Radar ve Kay TV ekranlarından, hatta bugün itibariyle Erciyes TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Kay Radyo ve Radyo Radar'dan da sizlere canlı ulaştırdığımız basın masasında yeni bir hafta, yeni bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Hunat TV stüdyolarında sevgili kardeşim, dostum Kürşat Açıkgöz'le beraber bu haftada gündemi, günü, memleketi değerlendireceğiz. Kürşat'cığım, stüdyona yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Açılışı ben yapınca hoş geldin demek de bana kalıyor her seferinde.
1: Teşekkür ediyorum. Bu da senin abaydı gayet.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Seninle beraber geliyordum ben de stüdyoya zaten.
0: Ben de seninle beraber geliyorum. Onun dışında girmiyorum. Allah var şimdi. Sabah da arkadaşlarla yaptığımız yayınlar var ama radyo yayını olduğu için görüntülü değil. Orada birazcık da her günün rutini var. Rabbim ayırmasın. Erciyes TV hayırlı olsun diyelim öncelikle. Allah öyle bir başlayalım. Biz artık yılda iki kez, üç kez sana kutlama yapmaktan içimiz şişti. Ankara stüdyosu hayırlı olsun. Kay TV hayırlı olsun. Erciyes TV hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın sevgili Allah kardeşim. İnşallah memleketin ilk televizyonu karasal yayın yapan Erciyes TV, hem karasalda hem IPTV'de var. Sosyal medyası zaten var. Artık Kürşat Açıkgöz'e geçince başka bir vizyon, başka bir perspektifleri ortaya çıkacak. İstersen kısacak bir ondan bahset. Gündem yoğun. Ondan sonra da gündeme rahat rahat geçelim.
1: Allah razı olsun abi. Eyvallah. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Yani uzun zamandır birlikte yayın yapıyoruz. İşte yayın kuruluşlarımızla. İşte başından sonuna hep bu şehir için, işte bu şehirde yaşayan insanlar için, işte devletimiz için, milletimiz için bir gayret ve çabanın içerisindeyiz. Tabii çocukluğumuz sektörün içinde geçti. Buna mütevelli de hani başka bir işte yapamıyoruz. Başka bir ticarette de başarılı olamıyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Bundan dolayı da geçtiğimiz günlerde işte bu Erciyes TV'nin devriyle ilgili bir durum söz konusu oldu. Yani biz de bu işi yapabileceğimizi düşündük. Yani Kay TV'deki sürecin bir tık farklı bir süreci gelişti burada da. Cenab-ı Allah nasip etti. Burası Kayseri'nin ilk özel televizyonlarından, hatta işte 91'li yıllarda o zaman tüm Türkiye genelinde birçok televizyon kurulurken Kayseri'de Hilal TV adıyla kurulmuş bir medya kuruluşu, Uğuz Medya olarak.
0: Hatırlarım ben o günleri. Benim yaşım yeter, seninki yetmez, evet, muhtemelen de benimki yeter.
1: İlk kurulan televizyonlardan bir tanesi. Tabii biz hikayelerin işte kurucularından dinledik. Sayın Mendo Uzunluoğlu o dönem işte birçok ağabeyimiz bu televizyonun Hilal TV olarak kurulmasında öncülük etmişler. Akabinde 94'lü 95'li yıllarda Sayın Mustafa Eraslan'la işte ortaklık yapıp adını Erciyes TV olarak değiştirmişler. O dönemden sonra da Eras Medya bünyesinde 2011 yılına kadar burası faaliyet göstermiş. Evet. Akabinde yine Kay gruba geçmiş bir televizyon kanalımız. İşte belli bir dönem kapalı devre diyebileceğimiz bir yayına dönmüş. Yine akabinde de gazeteci dostlarımızın oluşturduğu bir yayın grubu almıştı burasını. Biz de günümüz şartlarında burayı daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz diye düşünürken, dediğim gibi biz bu işi yapabileceğimizi düşündük. Özellikle Kayseri'de bir haber kanalı tadında bir eksikliğin olduğunu fark ettik. Zaten sektörün içerisindeyiz. İşte Hunat TV kendi bünyesinde biraz daha ulusal ve bölgesel. Kay TV'yi daha yerele indirgeyip, Erciyes TV'yi de bu bağlamda bir haber kanalı formatında yapabilirsek düşüncesiyle İnşallah. Buraya talip olduk. İnşallah başarılı oluruz diye umut İnşallah. Ediyoruz. Bugün de paylaştım, Allah'a hamdolsun. Yani Cenab-ı Allah bizlere bu günleri nasip etti. Bize yıllar öncesinde işte deselerdi ki işte ya bir gün televizyon kuracaksın, İşte bir gün Kay TV alacaksın, bir gün işte Hunat TV olacak, işte Erciyes TV de sana geçecek. Yani derdik ki abi bizle hani eğlenmeyin, biz bu işlerin üstesinden nasıl geleceğiz diye düşünürdük ama Cenab-ı Allah'a hamdolsun bu günler bize nasip etti. Biz de inşallah yeni bir yayın anlayışıyla bugün de ifade ettiğim üzere yani devletimize, milletimize, bayrağımıza sadık kalarak milli ve manevi değerlerimizi koruma adına burada bir mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Erciyes TV'de de sürdürmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah inşallah bizleri bu noktada mahcup etmez, kuvvet verir diye umut ediyorum. Hani nasıl aldın, niye aldın gibi sorular
0: ticari işte sorular sormuyoruz efendim.
1: Tabii yani sağ olsun Cenab-ı Allah dostlarımızın yokluğunu vermesin. Bizlere inanan, güvenen, gerçekten duruş sahibi, kıymetli dostlarım var. Onlar da benim verdiğim bu mücadeleye hem saygı duyuyorlar hem de bu mücadelede benimle beraberler. Yani bizler devleti ve milleti için yaşayan insanlarız. Bayrağı ve vatanı için yaşayan insanlarız. Allah'ı ve Kur'an'ı için yaşayan insanlarız. Bunun dışında bir ticari kaygıyla yaptığımız girişim değil bunlar. Bu dostlarımla, gönüldaşlarımla, yol arkadaşlarımla sağ olsun hiçbir talepte bulunmadan beni her platformda, dün olduğu gibi Hunat TV kurulurken de, Erciyes TV alınırken de, Kay TV alınırken de hep diyoruz ya arkasız yiğitlerin arkası Allah'tır diye, işte arkamızda Cenab-ı Allah bize böyle dostlar da nasip etti.
0: Çok şükür.
1: Önce Allah'ın sonra onların sayesinde bizler bu mücadeleye varız dedik ve devam ediyoruz. Buranın bize geçiş şekli de sadece bundan ibaret. Hani çok detaylı, ben hep söylüyorum, hani sen ben huyumu biliyorsun abi. Çok uzatmayayım izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de kafasını yormayayım ama hani bizim çok parayla şahsımızın işi yok. Kurumlarımız muhakkak ayakta duracak. Burada çalışan insanlar maaşını alacak, elektrik ödenecek, kira ödenecek, amenna. Ama biz para odaklı bir yaklaşım içerisinde olmadığımız için bu bağlamda da buralardan bir ticari gelir elde etmenin ötesinde biz buraları şehre nasıl değer olarak kazandırırız onun peşindeyiz ki bugün mesela radyo televizyon kuruluyla yapmış olduğum bir görüşmede mesela maddi anlamda feragat edeceğimiz bir noktada bir kazanımımız olacaktı belki ama biz şehrin bir kazanımı olan bir değeri olan Erciyes TV'yi bu noktada şehrin malı olarak gördüğümüz için maddi yükünü de üstümüze alarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşündük ve bu bağlamda da yol haritasını çizdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Erciyes TV üzerinden de yayın akışlarımıza devam İnşallah. Edeceğiz.
0: Allah utandırmasın kardeşim. Uzayan kol bizden yana. Allah yükünü hafifletsin. Tabii ki bunları söylerken aynı anda hem site var, hem diğer alan var, hem radyo var, televizyon var. 3 tane televizyon olmuş oldu. Maşallah var. Bir taraf bunun bir yükü var. Yani bu yük de kolay bir yük değil. Dışarıdan bakanlar insanlar için sizin iş ne kolay, ne kadar rahat, ne kadar hareketli diye düşünüyor ama her bir arkadaşımızın hem emeği ve göz nuru, hem bunların maliyetleri, dengeleri, doğru konjektürde durmak, şehir için doğru konjektürde durmak, eğilmeden bükülmeden ortaya bir malzeme çıkartabilmek gerçekten basın sektörü için çok zor bir iş. Allah razı olsun, bizleri bilen insanlar bu anlamda rahatlıkla biliyorlar ve bu anlamda da belki yeniden tekraren kendimizi anlatmamıza da gerek yok ama eğilmeden bükülmeden yayın hayatına devam etmek ve parayı kazanabilmek, parayı kazanmanın ötesinde ayakta kalabilmek bu sektör için, hele hele yerel mecralar için çok zordur. Yerelde de böyle bütünleşmeleri ya da büyümeleri çok kolay kolay görmeyiz. Daha çok küçük olsun, elimizin altında bulunsun, şu kenarda da dursun denilen gazeteci modelleri yerelde daha fazla tercih edilir. Yani o tercih sebebidir yani. Lazım olursa Kürşat şunu yazar mısın, lazım olursa Kürşat şunu kaldırır mısın diyebileceğimiz, sadece sen özelinde söylemiyorum, tüm Türkiye genelindeki yereller için bu anlamda rahattır ama bir taraftan da kurumsallaşmaya geçmeye çalışmak, bu işi daha tatlı hale getirmeye çalışmak, profesyonel yaklaşım sergilemek hem bir emek hem bir zahmet meselesi. Allah tüm arkadaşlarımızın basın sektöründeki hakkıyla, hakkaniyetiyle, ahlaksızlığa bulaşmadan bu işi yapan tüm arkadaşlarımızın birini bir etsin. Çok kolay bir işte, çok kolay bir süreçte değil. Başta da bir şey söyledim, ben başka bir sektörden gelmeyeyim, onun için ben dışarıda başka bir iş yapabilirim diye düşünüyorum ama bu işin de şöyle bir doğası ve büyüsü var. Bu işe bulaşınca başka bir iş yapacak halim ve vaktim de kalmıyor zaten. Yani şimdi koskoca bayram geçti. Birileri için 9 günlük tatildi. Annemler Yeşil Mahalle'de ev dükkan Talas'ta. Şimdi o ikisi arasında bugün çocuklar diyor ki abi 2 gün tatile gittik, 3 gün tatile gittik. Ben Talas'la arasında, Yeşil Mahalle arasında mekik okudum. Başka gideceğimiz bir yer yoktu. Onun için zorluğunu, ne kadar çalışıldığını, ne kadar uğraş verildiğini de biliyorum. Onun için Rabbim birini bir etsin. Allah kolaylıklar versin. İnşallah bereketli, hayırlı, hem manen için hem işletmen için hayırlı, uğurlu olur diyelim. Efendim yayınımızın öncesinde kabine toplantısı vardı. Canlı yayınlarda da size ulaşmaya çalıştırdık. Başlıklarla geçeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 23 yılda karayollarına, demiryollarına ve havayollarına yapılan milyar dolarlık yatırımları açıklamış. Erdoğan 2026'da ise 188 yeni ulaştırma projesinin hizmete alınacağını söylemiş. İstanbul Havalimanı'nda bayram döneminde bir günde 1700 uçak, 30 uçak trafiğiyle rekor kırdığını ifade etmiş. Hızlı tren hatlarında da 322 bin yolcu taşındığını söylemiş efendim. İstanbul Havalimanı var. 2026 ulaşım planları var. Genel itibariyle geçen tablolar bunlardı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sırasında beklediğimiz çok fazla veri, çok fazla hareket var. Ama bunları ne yazık ki yakın dönem itibariyle göremiyoruz. Bayramdan yeni çıkmışız. Bayramın hezeyanı üstümüzde. Türkiye neredeyse yer değiştirdi. Yani İstanbul'dan Sivas'a, Sivas'tan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Samsun'a, Samsun'dan Hatay'a, Mersin'e, Antalya'ya. İnsanlar bu 9 günlük tatili değerlendirdi. Ekonomik olarak kırılmaların çok fazla yaşandığı, işte 1-2 gün içerisinde ayın 3'ü itibariyle enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyonun had safhada olduğu, kredi limitlerinin çok zor tüketildiği, insanların para bulma ihtiyacının çok zor toparlanabildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu arada dünyadaki kriz de büyüyor. Yani bugün itibariyle İran Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurmuş ve hal böyle olunca hem altın düşmüş hem petrol yeniden yükseliş başlamış. Üçüncü ay bitti bugün itibariyle. 3 aylık savaş süresi boyunca da hiçbir işe yaramayan, sadece dünyayı krize maddi anlamda ve manevi anlamda krize sürükleyen ve her şeyi normalleştiren yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bir taraftan da Türkiye'nin iç meseleleri var. Bugün konuşacaklarımızın arasında CHP, mutlak putlam ve sonrası hadisesi. Bayramda en çok AK Partililer bunu konuştu. Ben çevremden biliyorum. Yani AK Parti baskın bir şehirde olduğumuz için özellikle yaşlı grubumuzda bugün sabah yayında da söyledim. Ne olacak bu CHP'nin hali? Özgür Özel de şöyle oldu. Kılıçdaroğlu'na da iyi ettiler filan diye böyle bir hikaye oluşmaya başladı ve Türkiye gündemine de gerçekten adapte oldu. Bunu konuşalım. Geçtiğimiz hafta Ali Başkan muhtemelen seni de aramıştır diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz haftaki yayından sonra Yeniden Refah ve Yeniden Refah'taki kopuşlar, istifalar, disiplin süreçleri ve yeni beklenen süreçlerle alakalı birazcık izninle konuşalım. CHP'nin Kayseri İl Teşkilatı'nın duruşu, yaklaşımı, kim kimle beraber ve nereye doğru bakıyor, bunu konuşalım. Bitmeyen problemimiz, pazar günü itibariyle ilk genel kurulu vardı. Yeterli çoğunluk, hatta hiç kimse gitmediği için otomatik olarak önümüzdeki hafta yeterli çoğunluk aranmaksızın genel kuruluna kaldı. Kayseri Spor var. Açıklanan rakamlar var, borçlar var, beklentiler var. Önümüzdeki süreçte beklenenler var ve bunun siyasi iklimdeki karşılıkları var ve koskoca bir bayramı nasıl geçirdiğini, kurban pazarlığının yoğunluğunun ne olduğunu konuşacağımız bir alan var. Başlayalım istersen. Önce Mutlak Putlan'la başlayalım çünkü Mutlak Putlan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, hatta muhtemelen kongrenin yapılması planlanan Kasım, Ekim, Aralık tarihine kadar Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi diye konuşacağımız, pozisyonları gün ve gün takip edeceğimiz, birilerinin küseceği, il başkanlıklarının değişeceği, bazı belediye başkanlıklarının disipline sevk edileceği, partiden uzaklaştırılacağı, cezaevindeki belediye başkanlarının partiden temkinli olarak ya da tedbirli olarak uzaklaştırılacağı, üyeliklerinin düşürüleceği ve operasyonların belki de daha fazla devam edeceği bir alan var. Normalde ana muhalefet partisinden beklenen, Türkiye için ya da ana muhalefette olması sebebiyle konular ve gündemler için muhalefet etmesiydi ama son bir hafta 10 gündür şu an CHP Türkiye ile alakalı muhalefet etmeyi bıraktı. Çelengin üzerine isim yazdırsam mı, ben partiden dursam mı, diğeri dışarıda miting yapsam mı, aynı anda aynı saatlerde miting yapan iki genel başkan haline, biri kendisi orijinal, hukuken orijinal, diğeri de gölge genel başkan haline geldi. Sistemi karıştırdı, olayı karıştırdı ve Kayseri İl Teşkilatı Özgür Özelciyiz biz dedi. Bu arada eski Kayseri Teşkilatı'nın üyeleri ve mensupların bir miktarı da CHP Genel Merkezi'ne gitti. Biz buradayız, Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraberiz dedi. Kutuplar ayrıldı, yollar ayrıldı. Eski dostlar muhtemelen birbirlerine şu an küs, kırgın ya da dargın. İnşallah çok kırıcı ya da derinlemesine bir boyuta gelmez. Ama CHP kendi içerisinde tabiri caizse oğul verdi. Yani yeni bir parti içinde kapılarını açtı. Parti bekleniyor. Parti için çalışmalar var ama bir taraftan da kongre süreci var. Bir taraftan Özgür Özel cephesi hızla hadi bakalım kongreye gidelim ve kurtulalım diyor. Bazı uzmanlar diyor ki eğer bu da yapılmamış olursa 6 yıl boyunca genel kurul kurultay yapılmamış olacak. Halbuki olunca CHP seçime giremeyebilir. 1-1,5 ay içerisinde yapmazsa böyle bir risk var CHP için diyor. Çünkü diğerini batıl eylemiş olduk. Yani mahkeme kararsız kılmış olduğu için sen bu süreçte genel kurul kurultay yapmadın diyerek sen seçime giremezsin denilebilir diyor. Çok karışık bir senaryo. MHP'nin duruşunu da geçen hafta konuşmuştuk. Ama son süreçleri hem senden hem de Kayseri'nin etkisini ve Kayseri'nin bakış açısını bir kez daha konuşalım isterim.
1: Yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz programda biz değerlendirmiştik Mustafa abi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu ve akabinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bayram sonrası, işte bayramda daha doğrusu işte gelip CHP Genel Merkezi'ne gelmesiyle orada yapmış olduğu da bir açıklama var. Evet. Tabii o açıklamaya da değinmemiz gerekiyor. Tabii ben geçen hafta şunu söylemiştim, yine söylüyorum. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli de aslında bu bağlamda Türk Gün Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajda o da bu bağlamda olaya bakıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bir değeri olduğunu, demokrasinin bir teminatı olduğunu,
0: evet,
1: bu partinin bu tarz söylemlerle, bu tarz parçalanmalarla yok olmaması gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyor ki bizler de bir Anadolu insanı olarak, evet, bugünkü CHP'nin politikalarından memnun olmayabiliriz, oy vermeyebiliriz. Ama yani CHP işte bugün işte Cumhuriyet'le beraber yaşıyor olan siyasi bir hafızaya sahip bir siyasi parti. Hani alelade bir siyasi parti
0: değil. Dün kurulmuş bir parti değil sonuçta.
1: Artık burası bir kurum haline gelmiş. Bu tarz kurumlar, işte biz biraz önce Yazıcı TV'den bahsediyoruz. Bunu Kayseri'nin kazanımı olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Biz burada böyle düşünürken Ankara'dakilerin, Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bir kazanımı olarak görmeleri gerekir. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Evet, siyasi kaygılar, ihtiraslar, işte devlet yönetme talepleri, hükümet olma talepleri, işte belediye, yerel yönetimlere talip olma durumları muhakkak söz konusu olacak. Bundan yana bir sıkıntı yok. Özgür Özel, ben burayı daha iyi yönetirim diyecek. Kemal Kılıçdaroğlu, ben burayı daha iyi yönetirim diyecek. Ama benim CHP'de şu an anlam veremediğim, işte 3 yıl önce seninle de yine bu stüdyoda yapmış olduğumuz programlarda biz o dönem bir beka problemin olduğunu, bu sürecin yeniden Tayyip Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla gitmesi gerektiğini ben şahsen kanaatimi ortaya koyarken, kamuoyunda bu yapı değişsin, AK Parti gitsin eğilim vardı ve bu eğilimin %48,5'u ne yaptı? Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Bunun ekseriyet %30 küsürü Cumhuriyet Halk Partisi'ydi.
0: Evet.
1: Bugün geldiğimiz noktada 3 yıl önce al bu cumhuriyeti yönet dedikleri bir isme bugün parti yönettirmiyorlar. Hani bu anlayışın, bu mantığın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada bir temel problem var. Evet, siyasi kaygılar olabilir, siyasi çekişmeler olabilir. Bak yine söylüyorum, geçtiğimiz programda yine ben bunları bahsetmiştim. Yine Sayın Devlet Bahçeli de Türk Gün Gazetesi'ndeki röportajında Milliyetçi Hareket Partisi'nin de böyle bir sürece tabi tutulduğunu, böyle bir demokrasi sınavı verdiğini, ama ne yaptı Sayın Devlet Bahçeli? Hukuk yolundan ayrılmadı. En son Gemerek Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla, yani orada yapılan tarla kongresini iptal ettirdi.
0: Evet.
1: Ama ne yaptılar? Hani biz size bunu yaptırmayız mı dediler, demediler. Ama bugün CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları çok önemli abi. Konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Özellikle yeni Türkiye'de bizi bekleyen bir süreç var. Biz bunları yeni anayasadan sonra konuşuyor olacağız. Bugün konuşmuyoruz ama yeni anayasadan sonra Türkiye'de yeni bir süreci konuşacağız. Aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni sürecin başlangıcının aslında bir ipucunu verdi. Dedi ki, ben dedi sizden özür diliyorum. Ben partime sızan FETÖ ajanlarını tespit edemedim dedi. Şimdi bu bir siyasi parti liderinin, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu gibi, yani Deniz Baykal'a kaset operasyonu sonrası gelmiş bir siyasi parti genel başkanının, yani 13 yıl genel başkanlık yapmış, artık devlete, millete mal olmuş bir ismin, hani bugün evet TÜKAK'a ilan ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu ama devlete, millete mal olmuş bir ismin çok önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Yani bunu eğer Cumhuriyet Halk Partisi çıkıp diyorsa ki, hani biz şimdi FETÖ'ye ne dedik abi? AK Parti'ye sızdı, işte cemaat
0: FETÖ, sızdı.
1: İşte AK Parti ile işbirliği yaptı değil mi? Hani hep 15 Temmuz öncesi ve sonrası hep bu konuşuldu. Ama ilk defa, uzun zamandır, ilk defa diyeyim, yakın tarihte bir siyasi parti lideri çıkıp diyor ki, ben partime sızan FETÖ ajanlarını tespit edemedim. Ben bunlardan dolayı sizden özür diliyorum. Bu CHP'de bir kırılma noktasıdır benim. Diğer süreçleri de anlatayım. Çok
0: burada araya ufak bir gireyim Kürşat. Gündem çok yoğun ama şimdi sabah da gündemi değerlendirirken aynı şoku yaşadım. Kemal Bey içimize sızan ya da partiye sızan FETÖ diye bahsederken Deniz Baykal'ın gidişini ve kaset skandalına, ki sonrasında MHP'nin de başına gelmişti, tüm Türkiye olarak biz FETÖ'ye yazmıştık. Bir mağduriyetin sonrasında bir genel başkan oldu. Peki, benim alakam yoktu. Onlar operasyonu Deniz Baykal'a çekti. Ben de tesadüfen buraya geldim diyebilir. Hadi buna inanalım. Kemal Bey bunları söylerken, FETÖ'cüler burada derken, Kemal Bey 15 Temmuz'da neredeymiş mesela? Kemal Bey, Demlilerle bir araya gelinirken, o zamanki HDP'lilerle bir araya gelinirken, şimdi bir önceki seçimde ben zaten bunu anlamakta, şimdi Cumhur İttifakı modelinden bakış açısı senin baktığın açı. Bugün sabah Halil de Cumhur İttifakı tarafından baktığı için kulakları için nasıl seyretmiyordur. Bugün uyuyordur muhtemelen. Sabah erken kalktı. Bir Kılıçdaroğlu sevgisi oluşmuş sizde. Anlamsız bir şekilde. Ya bu adam hani teröristlerle pazarlık yapıyordu. Masanın altında dem vardı ya.
1: Evet.
0: Bu adam hani gidiyordu olmadık yerlerde, işte kayyum atanan vesaire illerde destek veriyordu ya. Hadi hepsini geçtik. Bugün hırsız dediğiniz, arsız dediğiniz ki Kılıçdaroğlu şöyle yapıyor. İki tane arabayı, bunlar haram parayla alınmış diye genel merkezin önüne çekiyor. Haram para dediğine belediye başkanları üzerinden bu vasıf konuşulan. Ya belediye başkanları da senin zamanında seçildi. Bunların seçim kampanyasını beraber yaptınız. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi Özgür Özel Tukak'a Kemal Kılıçdaroğlu kahraman olarak adlandırmak bana çok makul gelmiyor. En azından Cumhur İttifakı tarafında ya da bir tarafta olmadığım için makul gelmiyor.
1: Daha önceki programlardan da hatırlarsın. Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeğlerim demiş olduğum birkaç açıklamam var hatırlarsan. Yani hani bu yapı içerisinden illa biri gelecekse bunun Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğiyle ilgili birkaç açıklamam olduğunu ben hatırlıyorum. Aslında biz olaya Sayın Kılıçdaroğlu'nun nereden baktığını biliyoruz ama belki AK Parti kendi içinde Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğunu bizim partiye artı yazıyor diye değerlendirip bu tarz düşünebilir ama ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da 7 Şubat MİT krizine kadar FETÖ'nün gerçek yüzünü görmemişti. Ama FETÖ ile ilgili oluşturulan raporlar ta 99 yılına dayanıyor. Aleni.
0: Var.
1: Aleni 99 yılında kamuoyuna yansıyan ve 2000
0: net
1: yılında
0: raporlar var.
1: 2000 yılında FETÖ elebaşı ile ilgili yine Ankara olması lazım. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bir soruşturma var. Bu soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veren hakim 2010 yılında Kayseri'deki FETÖ operasyonlarını, şeker ve bu neyi onun adı? Türker Özgül'ün şeyinin adı neydi? Temizlik şirketinin.
0: Par.
1: Par'la şeker operasyonunu yapan Cemil bilmem ne. Tuğtekin mi? Öyle bir şey. Şimdi hatırlamadım da. Şimdi 99'da devlet bununla ilgili bunlar risk diyor. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda bunlar riskli grup diyor. Kabaca söyleyeyim. Şimdi 7 Şubat'ta olay patlıyor. 7 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı, dönem başbakanı tabii olayın vehamiyetinin farkına varıyor. Bu arada Ergenekon oluyor, Balyoz oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Daha devam etse bizi bile alacaklar, öyle düşün. Yani o denli bir hazırlık var FETÖ'nün hazırlığı. Şimdi 17-25 oluyor. İş ayyuka çıkıyor, 15 Temmuz oluyor. Bak şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlattığım tarihlere yakın dönemlerde bu gerçekle yüzleşmemişti. Belki duyuyordu, biliyordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da evet nasıl geldiğini kendi daha iyi biliyor. Demek ki diyorum, hani ben bu açıklamasını önemsediğim nokta, bazı gerçeklerle o da yeni yüzleşiyor. Yani şimdi siz büyük bir kurultay yapacaksınız. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partilileri anlıyorum. Yani onlar diyor ki şu an CHP Türkiye'de birinci parti çıktı. İşte hükümet bunun işte iktidara gelmesini istemiyor. Kendi içinde bir kriz çıkartıyor. Bunu işte hukuk üzerinden yapıyor diyor. Ama AK Parti açısından baktığınız zaman AK Parti diyor ki mahkeme kağıdını kapıya asmışlar. Davacı CHP'li. Davalı CHP'li. İtirafçı CHP'li. İşte suçlu CHP'li, parayı veren CHP'li, alan CHP'li. Şimdi diyor ki AK Parti, ben bu işin neresindeyim ama yıllardır muhalefette olan, ben muhalefet günlerini de biliyorum, sadece Cumhur İttifakı açısından da bugün değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Uzatmayayım. Yani CHP'de bugün bazı taşlar, bazı tape kayıtlarıyla, bazı görüntülerle, bazı iftiralarla aslında yerine oturmuş durumda. Bizim Türk siyaseti olarak sadece CHP'nin içindeki bu yapıdan değil, tüm siyasi partilerin içindeki bu yapıdan kurtulmamız gerekiyor. Yine ben, Devlet Bey çok öngörülü bir liderdir. Daha önceki programlarında da yapmış olduğu bir konuşma var. Buyur. FETÖ'nün 8. ayağının siyasi ayağını olduğuna dair. O temizlik yapılmadan da FETÖ ile mücadelenin bitmeyeceğini söylüyor. Yani bugün ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemini bu bağlamda değerlendiriyorum. Akabinde de yine yeni parti hususunda konuşalım. Buyur abi.
0: Valla FETÖ değerlendirmesi insanlar bunu çok fazla bilmiyorum ama eğer bir FETÖ operasyonu ya da FETÖ'nün siyasi ayağındaki temizliği yapacaksak, derdimiz buraysa, herhalde ilk başlayacağımız parti CHP olmazdı. Çok fazla bu anlamda siyasi altyapı var. Biraz önceki söylediğin

0: Bu da CHP'li. Siz bunu aynı mantıkta düşün. Gemerek Ceza Mahkemesi'nin ya da Sulh Mahkemesi'nin vereceği kararı 3 yıl sonra verseydi, bu arada birileri de MHP'nin genel merkezine oturmuş olsaydı, delege yapısını değiştirmiş olsaydı aynı mantıkla konuşabilir miydik? Yüksek Seçim Kurulu o gün itibariyle, o tarih itibariyle bazı şeyleri yapar ve seçim kurulu kararını onadıktan ve mazbatasını verdikten sonra normal şartlarda bu işler biter. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Problem değil. Çok problem de problem değil. Türkiye'nin 17-25 aralığı nasıl koyuyorsak bir tarafa, bugün itibariyle bu verilen kararı da, Mayıs ayında verilen bu kararı da Türkiye'nin siyasi tarihine bir dosya olarak koyacaksınız ve bunu da işte atıyorum konuşacaksınız. Parti kapamaları konuştuğumuz gibi, Güneş Motel mevzusunu konuştuğumuz gibi, bunları da aralarda konuşacağız. Söylesek ne fayda? Biraz önce söylediğim, düne kadar seçim dönemine gitti. Seçimi kaybetti, kongreye gitti ve kongreyi de kaybetti Kılıçdaroğlu. Seçim dönemine kadar Türkiye'nin makus kaderiydi, her şeyi mahvedecek adamdı, Türkiye'yi satacak adamdı, yurt dışına satacak adamdı, terörü bitirmek ne kelime, teröristle dost olacak, arkadaş olacak adamdı, bu adam başa gelirse var ya ülkeyi satar denilecek adamdı, bu SGK zamanında batırmış dediğimiz adamdı. Bugün itibariyle Cumhur İttifakı'nın birçok parçası Kemal Kılıçdaroğlu kutsaması yapıyor, Özgür Özel kutsaması yok, o kötü adam ilan edildi. Vatandaş ne diyecek, buna bakacağız. Çünkü CHP'ye ya da CHP'den çıkacak diğer partiye AK Partili ve MHP'lilere oy vermeyecek. Verecek kitle belli. Bunun için buradaki algıyı ve kararsızlığı başka bir tarafa doğru çekmenin dışında bir operasyon olmayacak. Göreceğiz. Yeni partiyle alakalı da Ekim Partisi dediler. O partiyi başka bir sürece koydular. Yeni parti düşünüyoruz dediler ama şu an CHP'de efendim bir an evvel kongreye gitsin beklentisi var. Muhtemelen 10-15 gün içerisinde bu süreci sıkılaştırmaya çalışacak CHP. Bir kamuoyu baskısı oluşturarak kongreye gidelim, kim seçilecekse seçilsin diyecek. Ama Kılıçdaroğlu kongreye gitmiyorum dediği gün, ki öyle diyecek. Çünkü delege yapısı içeride tutuklu olanlar var, delegeler değişecek, eski yapıya dönecek, bir sürü hikaye var. Zaten delege yapısını değiştirince de Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir rakibin, o hataya bir sefer düştü, bir daha düşmeyecektir. Kılıçdaroğlu karşısında bir rakibin olma ihtimali yok. Çünkü birçok il örgütü feshedilecek, lave edilecek, yerine yerlere konulacak, ihraç edilecek. Her böyle olunca karşımıza çıkan tabloda CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ömrü yeterse seçime gidecek yine Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu tayfasının ya da Özgür Özel tayfasının yeni partisi ne olacak? Ve bu kamuoyunda ne kadar karşılık bulacak, bunu konuşacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Bugün CHP'nin il binasının önünden, daha doğrusu istasyon caddesinden geçerken şöyle baktım. Özgür Özel afişi vardı. CHP il binası CHP'nin, yanlış bilmiyorsam, mülkiyetini aldılar. Eğer yanlış bilmediysem. Otomatik olarak şu an CHP'nin başkanı Kılıçdaroğlu. Yarın il yönetimini ve tüm yönetimleri lağvedip partinin anahtarını verin diyebilir. Ankara'da yapılan hadise gibi polis soruyla efendim partimizi gasp ettiler, biz çıkın diyoruz çıkmıyoruz diyebilirler. Orada bir afiş var. Orada bir partililer orayı bir kale olarak kullanırım diye düşünüyor. Ama eğer burası bağış değilse, yani Kürşat oraya bağışlayıp ben Özgür Özel için başlamıştım, vazgeçtim, şimdi bağışımı geri çektim demiyorsa, CHP'nin öz mülkü haline gelmişse, asılan afiş bile ne yapıyorsunuz kardeşim siz denilen kıvamda. Tüm Türkiye'de de buna benzer tablolar fazlasıyla var. Buyur kardeşim, senden alalım şimdi.
1: Yani ben CHP'deki süreci şöyle değerlendiriyorum abi. Tabii Kayseri teşkilatlarına, bayramlaşmaya baktım. Bir yandan işte Sayın Aşkın Genç var. Bir yandan da Sayın Çetin Arık da gelmiş. Hı hı. İkisinin de fotoğraflarına baktım. İkisinde de birbirinin olduğu kareler yok. CHP'de herhalde ya kendileri bayramlaşmadılar ya da yayınlamadılar.
0: Evet.
1: Ama CHP'nin içinde de yeni bir güç savaşı var Kayseri üzerinde.
0: Tabii canım.
1: Yani Kılıçdaroğlu...
0: Koltuklar boşalıyor.
1: Tabii, yani Kılıçdaroğlu Özgür Özel denkleminde yeni listeler yapılırken yeni bir güç savaşı var. Yani Çetin Arık da bu işi bırakmış değil gördüğüm kadarıyla. Partiye gelmiş, bayramlaşmış. Tabii mevcut il başkanı, o da bizim hemşerimizmiş. Ben daha kendisiyle tanışmadım ama geçen Yahyalı büyüğümüz Abdullah Kesin Kılıç'ın babasının vefat yıl dönümü yemeğinde oraya gelmişti. Orada gördüm kendisini. O da gördüğüm kadarıyla, kamuoyuna yansıyan kadarıyla Sayın Özgür Özel'i destekliyor ve şiddetli bir şekilde destekliyor. Mevcut partinin yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin diye biliyorum. Sayın Feyzullah Keskin döneminde alındı. Onlar bu işleri kurumsal yaparlar. Hani bir şahs üzerine almamışlardır diye düşünüyorum. Bunu muhtemelen parti genel merkezi adına almışlardır. Tabii oradaki süreç ne olur bilmiyorum ama şimdi tabii Ankara'da birkaç senaryo birden var. Yani burayı özellikle iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi önümüzde bir baskın seçim olabilir. Yani

0: yani mevcut hükümet bu karmaşayı, bu kaosu kendi adına gidermek için. Türkiye'de bu kadar belediyede yolsuzluk operasyonu falan yapılmışken, yani demokrasiden kopmamak adına böyle bir duruş anlayışıyla, tabii buna muhalefet baktığınız zaman da baskın seçim anlayışıyla bir seçime gidebilir. Artık seçimin 2027 yılında kaçınılmaz olduğunu.
1: O net.
0: Net bir şekilde görüyoruz.
1: 2026'nın sonuna sıkıştırırlar mı diye korkumuz ya da 2027'nin
0: başına. Ya muhtemelen 2026 sonu 2027'nin Mayıs gibi o denklemde, yani seçimin artık bu bir yıl içerisinde yapılacağını yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii sadece genel seçim mi yapılacak, yoksa bunca belediyede bu kadar yolsuzluk operasyonu varken biz işte hukukla değil de milletle bu işi çözelim dedi.
1: Genel seçimde tazeleyemiyoruz, erken alamıyoruz, anayasa değişikliği istiyor.
0: Değişiklik
1: oradan
0: istiyor. Onu yine meclisten geçirip muhtemelen yerel seçimlerde belki.
1: Genel seçimle beraber.
0: Genel seçimle beraber ön alma durumu olabilir. Tabii burada Cumhur İttifakı'nın baktığı açı noktasında şöyle, yine Sayın Devlet Bahçeli'nin bakış açısını ifade edeyim ben. Bölgemizde bu kadar karmaşa varken, savaş tehdidi varken, savaşın ülkemize sıçrama tehdidi varken bir an önce bu iç karışıklıkların bitmesi taraftarı. Hani MHP açısından anladığım kadarıyla böyle. Sayın Cumhurbaşkanı açısından da hem yeniden aday olabilmesi için zaten seçimin 3 ayda olsa 6 ayda olsa erken yapılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Önümüzde bir tereddütsüz Türkiye süreci var. Bunun artık adının konulup resmileştirilmesi hususunda da bir an önce yol alınması gerektiği öngörülüyor. Yine bununla alakalı da bu öngörü çerçevesinde yeni anayasanın da yapılması söz konusu. Tabii yeni anayasa yapıldığı zaman sadece meclisten geçmesinin yeterli olmayacağı, toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamak adına bunun da referandumla millete onaylatılması gerektiği düşüncesi var. İşte bu bağlamda Ankara'nın kulisleri biraz farklı. Nasıl farklı? Şimdi Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin artık CHP'den ben koptuğunu kendi adıma söyleyebilirim. Yani ben benim kanımca, öngörüm diyeyim, bir beklentim değil ama benim kanımca, eğer biz bu siyaseti doğru okuyorsak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da zaten söylemleri belli, ben bu partiyi temizleyip teslim edeceğim diyor. Yani öyle bir iki ayda kongreye gitmeyeceği belli.
1: O aşikar.
0: Yani o artık netleşti. Bunu parti içi muhalefet de artık görüyor. Ve buna paralelde bir takım hazırlıkların olduğu bilgisi bizlere geliyor. Yani CHP önümüzdeki süreçte kongreye gitmez. Öngörüm muhtemelen bu olacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben temizliyorum diye hepsini partiden gönderecek. Bunlar da, yani Sayın Özgür Özel, işte Ekrem İmamoğlu grubu da, biz bunu nasıl avantaja çeviririz noktasında aslında bir pozisyon arıyorlar. Yani bugün hani Kılıçdaroğlu'nun bir yerde miting yapması, Özgür Özel'in bir yerde miting yapması, işte cebinden çıkartıp işte çelenk konulurken Anıtkabir'de bilmem, hani bazı şeyleri yapması bir mağdur edebiyatı üstüne bazı şeyler bina edip hani CHP'yi bıraktı gitti demelerinden ziyade yani şu an o ekibin en büyük beklentisi aslında partiden bir an önce ihraç edilmeleri, ama Sayın Kılıçdaroğlu da bunu yapmayacak. Bir yandan baskın seçim endişesi var. Bunlar yeni partiyi kurup seçime girmeleri risk. Şu an Ankara'da anladığım kadarıyla mevcut bir siyasi parti üzerinden Sayın Ekrem İmamoğlu mevcut bir siyasi partiyi devralıp
1: seçime girebilecek.
0: Tabii yani şu an işte belli illerde onun bir şartı var, işte 40
1: tabii %50'sini teşkilatlanacak.
0: Tabii yani 40 il bilmem işte kaç ilçe diyor teşkilatlanmış olacak. Muhtemelen o ekibin birinci hazırlığı mevcut seçime girebilecek bir partiye geçip orada genel kurul yapıp partinin hem adını hem genel başkanını değiştirip bununla beraber seçime gitmek var. Birinci planları anladığım kadarıyla bu. İkinci plan, eğer ola ki seçim işte Kasım ayında olmazsa, ikinci plan işte Ekim ayında İşte Ekrem İmamoğlu, Ekim Partisi düşüncesiyle buradan bir sanki Kurtuluş Savaşı başlangıcı gibi yeni bir hikaye yazıp buradan bir kahramanlık hikayesiyle Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını söyleyebilecekler bir senaryo var önlerinde. Üçüncüsü tabii biraz önce onu ben kafamda eledim ama üçüncüsü de normal şartlar altında partide mücadelelerini edip CHP'ye yeniden genel başkan olma hayali. Ama partiyi 3 dakikada bırakıp gittikleri için anladığım kadarıyla, yani polis kapıya gelip arkasında, hani madem polisi kapıya getirecektiniz niye beklediniz? Madem beklediniz niye 3 dakikada gittiniz? Bu açıdan da bakınca CHP'ye geri dönme olasılıklarını onlar zayıf görüyor. Baskın bir seçim düşüncesine ve endişesine karşı Ekim Partisi'ni, kuruluşunu öteleyebileceklerini ve buna paralelde hızlıca mevcut bir parti kurup, hatta parti devralıp bununla da hemen mecliste grubunu oluşturup Türkiye'nin yeniden ana muhalefet olma hayalini şu an onlar görüyorlar. Buna paralelde 90 milletvekilinin, işte bir kısım diyor ki 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. İşte bir kesim diyor ki 90 vekil Özgür Özel'i destekliyor. Vekiller üzerinden de bir pazarlık var. Dikkat ediyorsan son bir aydır da böyle kamuoyuna bir takım anketler ortaya atılıyor. Bir yandan da CHP'nin bölünmesini isteyenler de olabilir. Bunlar da bunların biraz cesaretlendirmek adına diyeyim. CHP %3, hani Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP %3, Özgür Özel'in başında olduğu veya İmamoğlu'nun başında olduğu bir Ekim Partisi'ni işte %40 bandında gösterip
1: hadi cesaret,
0: hadi bakalım dedirtiyorlar. Tabii zaman ne getirir? Türkiye'de birçok CHP il teşkilatı anladığım kadarıyla mevcut, Kayseri'de dahil bu yeni parti
1: 50'ye yakın il teşkilatının lave edileceği var söz konusu olarak. Bunların içerisinde de Kayseri şu an itibariyle net görünüyor. Genç bir arkadaş, aslında yönetimin içerisinden bir genç arkadaşı seçelim, daha sonrasında bir seçime götürecek bir süreç oluşturalım gibi bir plan vardı. İsimler konuşuluyordu, Aşkın Bey'le bunu konuşmuştuk. Mevzu öyle olmadı. Hatta CHP'nin öyle bir kadersizliği var ki CHP listesinden gelen vekillerden bir tanesi Mahmut Bey'di. Bir partiye genel başkan oldu. Şimdi Aşkın Bey muhtemelen CHP'de kalmayacak. Yani çünkü Özgür Özel'le beraber pozları var, destekliyor belli ki aşikar. Muhtemelen CHP'de kalmayacak. Çünkü bu kopuş bir mecburiyet gibi görünüyor. Yarın bir gün barış olur bu işin içerisinden. Ya aman gelin de hep beraber şunu yapalım, bunu yapalım derler mi? Çok zor. Yani herkes böyle alnını almış birbirini. Orada ciddi bir savaş.
0: Olaylar çıkmadan bir araya gelmediler.
1: Tabii canım. İşin en kötü tarafı şu. Bu CHP'nin kendi iç meselesi gibi bakabiliriz ama Türkiye'nin muhalefete de ihtiyacı var. Yani iktidarı doğru tanımlamak için muhalefete ihtiyaç var. Muhalefeti de kaybettin. Şimdi basını TMSF'ye devrettin. Kayyum atadın birçoğuna gitti. Muhalefete de neredeyse kayyum atamış gibi oldun. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet yapar mı? Yapar. Bu dönem itibariyle muhalefet yapacak hali yok. Adam Ekrem'le uğraşıyor. Özgür'le uğraşıyor. Bunun tantanası var. Kongreler vesaireler var. Bu yaz döneminde biz bir daha bir muhalefet angajmanı, bir muhalefet alanı, özellikle CHP tabanından, sol cenahtan söylüyorum, görmeyeceğiz gibi görünüyor. Ne kaldı efendim geriye? İşte elinizde İYİ Parti var. Saadet var. Yeniden Refah var. Anahtar Parti var. Büyük Birlik Partisi var. Şu an itibariyle görünür partiler burada. Şimdi başka partiler yok mu? Var efendim. İşte genel başkanı buradaydı Milli Yol Partisi'nin. Bilen var mı? Oy oranı ne? Yani burada artık tartışma için çok başka bir noktaya doğru gidiyor ama Türk siyasi hayatı kutuplarından ciddi anlamda hem azaltmış oluyor hem de rahatsız etmiş oluyor. CHP'nin içerisinde de bu süreci toparlayabileceğini ya da bunu tek partiyle çözebileceği kanaatini ben çoktan geçmiş oldum. Senin bahsetmiş olduğun baskın seçimle alakalı da evet, zaten baskın değilse de öne alınmış seçim, öne alınmış değilse de başka bir seçim olması gerekiyor. Bir şekliyle bu sürece, bu mantığa gittiğimizde Cumhurbaşkanı görev süresini tamamlamadığı için yeni görev süresi başlamış oluyor. Yeniden bir anayasa değişikliğine gerek kalmıyor. Hal böyle olacak olursa da yeni anayasayı da, açılım sürecini de, yeni açılım sürecinde ya da terörist Türkiye süreci, yeni adıyla biz açılım diyoruz ama terörist Türkiye sürecinde muhtemelen seçim ve seçim sonrasında göreceğiz gibi görünüyor. Şimdi burada bir başka hikayemiz de şu. CHP, AK Parti, MHP ittifak ortağı olur mu? Şu anki konjektürde mümkün görünüyor. Yani burada başka bir hadise var.
0: Kılıçdaroğlu'lu sana.
1: Kılıçdaroğlu olursa değil, Kılıçdaroğlu oldu şu an itibariyle. Yani olursası yok, mahkeme karar verdi. Yani ona delege karar vermiyor artık, şu saatten itibariyle mahkeme karar verdi. Ne zamana kadar? Kongreye kadar. Sen siyasi partilerin içindeki birisin. Kongreye de ben istersen benden başka kimse kazanamaz. Şerhi var zaten orada, o yapı var. O yapıyı değiştirirsin, delegeyi değiştirirsin, onu değiştirirsin. Zaten küsenler şöyle bir partiden çıkınca ortalık Kemal Kılıçdaroğlu'na kalacak. Halbi olunca AK Parti, MHP, CHP adına Türkiye İttifakı, bu sefer Cumhur değil de Türkiye İttifakı deyip hadi bakalım biz de bunu yapıyoruz deyip anayasa değiştirmek konusunda da deme vesaire ihtiyaç duyulmaksızın hadi biz gidiyoruz diyebilir. Aritmetik ortalamalarını yapmışlar. Kaç vekil gider, kaç vekil gelir, işte 17-18 burada var, şu kadar burada var diye. Bu hikaye başka bir hikaye. En azından mecliste grubu olabilecek kadar bir partisi olacak CHP'nin. Bu aşikar. Bir de yıllardan beri biliyorsunuz, son 8-10 yıldır CHP'nin beklenti altı ama bir taraftan da önemli diyebileceğimiz bir çıkışı vardı. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber kutuplaştı. %25-%30'lar konuşulmaya başlanmıştı. Başlangıç ayarlarını, fabrika ayarlarını döndürüyoruz. Bir dönem Deniz Baykal zamanında baraj altı kaldığı gibi. Efendim partinin biri barajın altında kaldı, biri üstünde kaldı. İşte atıyorum Özgür'ün kuracağı parti, Özgür Özel'in kuracağı parti çok büyüdü de CHP baraj altı altında yaşanabilir mi? Bu da bir ihtimal.
0: Zaten muhtemelen Özgür Özel ekibi de, tabii bu kulis bilgisi ama Ecevit'in partisiyle diyeyim daha DSP'de. Doğrusu orayla bir belki temas olabilir diye söyleyeyim.
1: Olabilir.
0: Yani bir hikaye yazmak istiyorlar. Yani AK Parti'nin kuruluşundaki gibi, hani Erbakan Hoca'ya karşı işte Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün, işte Bülent Arınç'ın çıkışıyla başlayan bir süreçte oradan bir hikayeyle çıkabileceklerini anladığım kadarıyla öngörüyorlar. Ama ben yine
1: halihazırda solda bir, solda boşta bir parti var.
0: Olayın gitmesin? Başındayım. Şimdi 7 Ağustos Yeni Kapı mitingi, 15 Temmuz sonrasında ha. Aslında burada Cumhur İttifakı'nın temelleri atılırken Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir çağrıda bulunulmuş. Ama o uyum sağlanamamıştı. Ben siyasi anlamda değil ama inandığım değerler doğrultusunda bu açıdan bakmak durumundayım kendimce. Ben bu siyasi kutuplaşmaların gereksiz olduğu kanaatindeyim. Yani bugün muhalefet olsan ne, iktidar olsan ne, işini doğru yapmadıktan sonra şu an biz Ekrem İmamoğlu gelsin, Özgür Özel gitsin, Kılıçdaroğlu gelsin. Yani ya düne kadar 3 yıl önce Kılıçdaroğlu gelsin gelsin diye hepimiz işte %48.5'tan, değil mi? Herkes işte türkü söylüyordu. Kılıçdaroğlu kurtarıcıydı. Şunun için söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktada işte kötü adam. Partiye üye bile yapmak istemiyorlar. Aynısını yarın Özgür Özel'e yapmayacaklarını, aynısını yarın Ekrem İmamoğlu'na yapmayacakları ne malum? Hani böyle de bir durum söz konusu. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu kahraman ilan ediyorlar ama bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili süreç ortada. Yani bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Kılıçdaroğlu'da ne diyor? Hani el yapsa bile, hani bunu AK Partililer yapıyor diye geldik ya buraya. Hani onlar öyle söylüyor. Hani biz yapmamalıydık diyor. Doğru söylüyor. Şimdi hepimiz Cumhuriyet Halk Partilileri nasıl biliriz abi?
1: Cumhuriyet Halk Partileri.
0: Ha, dürüst biliriz değil mi? Evet. Bak şimdi adam solcu dediğin zaman kamuoyundaki algısını, şimdi evet Kılıçdaroğlu'na yıllardır belli bir kesim diyor ki bu SGK'yı batırdı, şöyle yaptı ama hiç böyle dolandırdı falan etiketi yapıştı mı? Yapışmadı değil mi? Bak hani ya böyle bir nitelik var aslında. Hani böyle bir kamuoyu var. Şimdi böyle bir kamuoyu varken sizin yani şu ortaya çıkan rezaletler gerçekten CHP'ye yakışmıyor. Hani biz bugün Sayın Kılıçdaroğlu dedi diye değil ama yani biz Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçemeyişimizin sebebi ne? Hani Ekrem İmamoğlu işte Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Ne yaptı? Ağzıyla kuş tuttu, İstanbul'u 8'e mi katladı? Hani dert ne?
1: Siyaset yaptı. Belediyecilik değil, daha çok
0: konuştu,
1: siyaset yaptı.
0: Konuştu. Ağzıyla iş yaptı.
1: Siyaset yaptı.
0: Ve belli yerlerde çok ciddi destekler aldı.
1: Evet.
0: Bak belli yerlerde çok ciddi destekler aldı. Ve kamuoyuna iyi pazarlandı. Yani kamuoyuna iyi pazarlandı. Bak bizim toplum, yani bu konuyu çok konuştuk, fazla da uzatmayayım da, bizim toplumda şöyle bir şey var. 2014-15 seçimleri işte bu Selahattin Demirtaş saz çaldı. Ya neredeyse bizim Kayseri'den bile belli bir oyu alıp götürecekti adam ya. Saz çaldı ya. Hani bunlara PR çalışmasını yapan üst akıl gerçekten çok profesyonel. Şu yapay zekayla ilgili biz bugün bazı şeylere vakıfız. Bunlar yapay zekayı oluştururken bizim toplumun zeka seviyesini, bilgisini, tecrübesini, normlarını, hassasiyetlerini, sinir uçlarını ölçmüş.
1: Evet.
0: Ona göre de bir algı çalışması yapmışlar. Bakın bugün doğru okumamız lazım. Yani toplumu siyaset toplum mühendisleri yönetmiş. Yani nereden anlıyorsun? Ben bugün hoşuma gitti. Söyleyeyim olan da konuyu sen nereye diyorsan şey yapalım. Yapay zekaya birkaç yerde bir yazı gördüm. İşte bu Erciyes TV'nin alımıyla ilgili falan. Yapay zekaya sordum işte Kürşat Açıkgöz kimdir denilince ne diyorsun diye. Yapay zeka bana ne yazmış biliyor musun abi? Siyasi ve ideolojik çizgi demiş. Beni tanımlıyor. Ben oraya yazdığım bilgilerden demek ki. Türk milliyetçiliğine yakın bir çizgide yayın yapıyorsun. Medyayı sadece ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi olarak gördüğünü sık sık ifade ediyorsun. Devlet, millet, bayrak ve milli manevi değerler vurgusunu önemsiyorsun. Bura böyle hoşuma gitti. Özellikle Bakiye Su ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor ve destekleyici paylaşımlar yapıyorsun demiş. Bak beni tanımlarken. Beni çözmüş yani. Anlatabiliyor muyum abi? Sen de bugün gelince bir şeyler söyledin ya. Bak bu toplumu çözmüşler abi. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu bize düzgün gösterenler, kahraman gösterenler 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce epey dolmuş AK Parti geleli 10 yıl deyince kurtarmadı abi de. Mesut Yılmaz'ı. Ya bugün Mesut Yılmaz oy verir misin abi? Abi Tansu Çiller oy verir misin?
1: Veremedim yani yaşımız yetmiyor.
0: Yok yok hani.
1: Hatırlamıyorum da herhalde yani, yetmiyor doğru.
0: Abi kim verir ya? Bak bugün çıkar Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz bu ülkede başbakanlık yaptı de. Ya ne alaka?
1: Bugün bir arkadaşla da akşamüstü bunu konuşuyordum. İş şuna dönüyor. Yayın öncesinde de seninle konuştuk ya. Kimin hırsızı daha fazla çalıyor hengamesinden çıkıp bu işi tabii siyaset üstü meseleye getirmek zorundayız. Şimdi dağılmış bir CHP'nin, dağılmış bir ana muhalefetin Türkiye'ye faydası olmaz, zarar olur. Kime faydası olur? AK Parti'ye faydası olur. Ya da diğer taraftan bakacak olursan, eğer Cumhur İttifakı olarak bakacaksan, Cumhur İttifakı'na faydası olur. Bu güzel bir tanımlama değil. Devlet Bey'in bu anlamda geçen haftaki programda da söyledim. Bunu çok çok iyi hatırlıyorsun. Ben tanımına ve bakış açısına gerçekten takdir ettim. Yani bir an evvel toparlayın, bir an evvel ayağa kaldırın. Çünkü siyaset, hani oyun oynuyorum, karşı tarafta da bir rakip olması lazım. Rakibin olmadığı yerde bununla da oyun olmuyor. Biz oyun oynamıyoruz diyeceksin ama ülkeyi yönetirken, bak bugün bizden önce Saadet Partisi'nin il başkanı vardı, Erdal Bey vardı yayında senin stüdyonda. Yahu cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Daha iyi olsunlar istiyoruz. Niye? Çünkü muhalefet edecekler ki bizim görmediğimizi, toplumun görmediğini düzeltilebilecek kısmı görsünler. Bu anlamda Türkiye için iyi bir süreç olmadı. Şimdi dönelim. İşte onlar hırsızdı, yapılanları görüyoruz. Valla Kürşat, hikayeyi sen benden çok çok daha iyi biliyorsun. Yani Türkiye genelindeki hikayeyi, hangi belediyede ne olduğunu, nelerin konuşulduğunu, elimizde evra olmadığı için bir şeyler yapılamadı, eline evra olanların da bir şekilde sustuğunu, susturulduğunu ne yazık ki bu ülkede görüyoruz. Ülkenin öz kaynakları giderken, bir taraflara doğru peşkeş çekilirken, efendim hiçbir şey yokmuş gibi bunlar CHP, bugün işte bilmem Buca'nın belediyesi miydi neydi, birbirine de operasyon yapılmış. Daha belediyenin, yani belediyenin operasyonunu görünce daha belediyenin adını okumadan diyorum ki CHP'lidir. CHP'lidir. Yani bunun hiç şansı yok. Şimdi kitabı doğru yerden okuyalım. Bugün aynı 15 Temmuz öncesinde düştüğümüz pozisyon gibi Kürşat'cığım. Bugün itibariyle vatan kahramanı ilan ettiklerimizi bundan 5 yıl sonra ulan ne öpmüşler bizi diyebiliriz. Bunlara biz hırsız diyorduk, daha beterleri varmış diyebiliriz. Tam tersi bunlar gördüğümüz tarafmış, görmediğimiz taraf bundan betermiş diyebiliriz. Ama tuz da kokmuş. Ben sadece onu söyleyeyim. Tuz da kokmuş. Yani ülke için çok iç açıcı seyri sefer alanımız yok. Abi ve işte burada da yani mesele ne tek başına CHP, ne tek başına AK Parti, ne tek başına MHP. Bunu açık ve aleni söylüyorum. Sen MHP'li olduğun için daha rahat söylüyorum. MHP'nin içerisinde de, AK Parti'nin içerisinde de, CHP'nin içerisinde de, diğer partilerin içerisinde de benzeri tayfalar ne yazık ki var. Ne yazık ki hareket halinde ve bu hareketlilik herkesi, Türkiye'yi başka bir noktaya doğru geri geri sürüklüyor. Mesela İHA'lara, SİHA'lara mutlu oluyoruz ama bir taraftan hani arkadan gidenleri, kaybettiklerimizi, kaçırdıklarımızı görünce sinirimiz bozuluyor. Yani insanın, yetimin, fakirin, fukaranın hakkı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar rahatlıkla yok edilmemeli. Emekli şu an itibariyle nefes almakta zorlanırken kurban, ya bak işte gördün, sen de gördün, gitmişindir, kesmişindir, Allah kabul etsin. Kurban pazarlığındaki yoğunluk %50 idi. İnsanlar kesemedi, insanlar hareket edemedi. Şimdi bakıyorsun Diyanet'in rakamları geliyor, işte en fazla bağış yapan iller. Ya abi yok yok. Para yok ortada. Ve hikaye bu noktaya kadar geldiğine göre şu an esnaf bugün ay sonuydu biliyorsun. Şu an seyredebiliyorlarsa, halleri kaldıysa, bayramdan çıkılmış, ay sonu gelmiş. Ne halt ettiklerini otur bir de onlara sor. Nasıl hareket edeceklerini bir de onlarla yaşa. Şimdi bu kadar sıkıntı var ve bu kadar sıkıntının içerisinde hala birileri ceplerini dolduruyorsa ülke ülke olmaktan çıkıyor demektir. Onun için siyaset dışı bakmak lazım bu işe.
0: Yani dolduruyor. Türkiye'de yeni değil, 150 yıldır, 160 yıldır oturmayan bir sistem var.
1: Evet.
0: Yani Osmanlı'nın son yılları zaten boş batağında olan bir dönem. Düşün abi, kapitülasyonlar, şunlar bunlar. Osmanlı'nın borcunu 11 ülke bölüşmüş. İşte meclisi mebusan demişler, bilmem ne demişler. İşte birinci meclis denilmiş, meşrutiyet denilmiş. İşte bir süreçler yaşanmış. Akabinde iddiatı denilmiş, işte bilmem bir şeyler falan. Arkasına tek partili dönem. Yani bizim bugün konuştuğumuz meseleler, yeni 160 yıldır oturmamış bir sistem var. Yani bize uymayan bir gömlek var. Yani bizim mücadele etmemiz gereken bugün sadece Türkiye'de sistemi oturtmak değil. Biraz önce doğru yeri ifade ediyorsun. Yani bir ahlak sorunumuz var. Bizim bir hırsızlık meselemiz var. Yani ben buna hemfikirim. Yani bunu çalan kim varsa namettir. Milletin hakkını, hukukunu yiyen kim varsa namussuz olun, namussuzdur. Yani ama bunu ben yapmıyorsam komşumun akrabası yapıyor, arkadaşımın tanıdığı yapıyor, bilmem kimin yeğeni yapıyor, bilmem kimin oğlu yapıyor. Yapan da yine hani şu kapıdan dışarı çıktıktan sonra çok uzakta değil. Bunun yapanların bir de maskesi var. Yani yıllarca kimi Atatürk maskesi adı altında yapmış.
1: Herkes bir şey kullanmış.
0: Din maskesi adında yapmış. Kimi vatan sevdası maskesi adında yapmış. Yani bakıyoruz şu an tamamen bir yozlaşma var. Yani hem Türkiye'de oturmamış bir sistem var. Yani demek ki devlet kurumlarının oto kontrolü yok. Yani demek ki bir adam belediye başkanı olduğu zaman çalabilir. Bizim bunu konuşmamız lazım. Yani bunun çalmaması için ne yapabiliriz?
1: Kalıcı çözümlere de ihtiyacımız
0: var. Kalıcı bir denetim mekanizması kurabiliriz.
1: Aynen öyle.
0: Katı bir ceza kanunu bu hususta geliştirebiliriz, caydırıcı. Değil mi? En azından milletin malını çalanın mesela kolunu keselim. Ben çalıyorsam beni de kesin.
1: Evet.
0: Bak mesela tamam, katil bir şey olsun yani. Hani bunun affı olmasın, geri dönüşü olmasın. Hani cezaevine atınca geri çıkarmasınlar. Hani kesin bırak. Ya çaldı mı abi milletin malını? Ya kimisi bilerek çalıyor. Kimi ahmaklığından çaldırıyor. Bak bir de böyle noktalar da var. Ya bizim maalesef bugün biz Türkiye'de demokrasiyi konuşamıyoruz Mustafa abi. Biz bugün sadece birilerinin makam mevki kaygısını. Çünkü makama gelince ya bizim toplumda bir garip işte. Adam başkan oluyor. O tepeye alıyorlar omuzlarında başkanım. Adam başkanlığı bitiyor. Yani kahramanlığıyla başkan vatan hainliği arasında.
1: Yiğitliği arasında ince bir kıl çizgi.
0: Doğru. Yani 5 dakika önce kahraman, helal olsun işte.
1: Vay, iyi ki varsın filan.
0: İyi ki varsın. Bir bakıyorsun adam görevden alınmış. Zaten belli.
1: Biliyorduk zaten.
0: Şöyle diyor falan filan. Hani bizim toplumun bu eğitimle mi düzelecek? Hani bu ne bileyim dövecekler mi bizi? Hani bizi bir noktada bizi ıslah etmeler lazım.
1: Burayı o kadar fazla kaçırdık ve o kadar yok ettik ki gerçekten artık siyasetten konuşurken çok düzgün siyasetçi kardeşlerimiz var. Siyasetin içerisinde tanıdığımız dostlarımız var. Hakikaten düzgün arkadaşlar var. Ama bir taraftan da senin, benim, hepimizin ortak tanıdığı, yüzümüze ya arkadaşımız, kardeşimiz filan diye baktığımız arkadan ama her türlü macerasını çeviren insanlar var. Şimdi insanlar ticaret yapmayacak mı? Tabii ki yapacak. Yani insanlar ticaretini de yapacak, işini de yapacak. Peki biz neyi kaçırıyoruz? Yetimin malını kaçırıyoruz. Biz neyi kaçırıyoruz? Vatandaşın hakkını, kul hakkını kaçırıyoruz. Ve bunları görmeyecek kadar haline geldik, kör haline geldik. Ve bunu legalleştiriyoruz. Mesela Kürşat'ın bir arkadaşı var, adı Ahmet. Mustafa'nın bir arkadaşı var, adı Mehmet. Diyoruz ki ya güzel para yaptı adam diyoruz ya. İhya oldu diyoruz. Halbuki biz önceden şöyle bilirdik. Efendim biz arada hikayeyi yaparken, oluştururken servet bu kadar kolay çıkmaz diye bakardık işte, değil mi? Yani bir insan böyle ani zenginleşme yaşıyorsa ya dur ne olacak derdik yani.
0: Bizim bugün CHP üzerinde bunları konuşuyoruz da yarın bir gün AK Parti için de
1: evet.
0: Biz bazı şeyleri konuşuyor olacağız. Yani genel başkan kim olmalı, sistemi kim idare etmeli, yeni yapı nasıl olmalı, Türkiye'yi hangi noktaya taşımalı. Hani evet ben MHP'liyim ama bizim bakış açımız gerçekten ben Devlet Bey'in tüm açıklamalarını yakından takip ediyorum. Allah hayırlı uzun ömür versin. Hani gurur duyuyorum ben bunu söylerken siyasi anlamda da söylemiyorum. Hani bir propaganda niyetinde de söylemiyorum ama Allah ondan razı olsun. Yani bizlere yani gelecek nesillere hizmet etmemiz gerektiği düsturunu öğretti. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek evet yani siyasetin içindeyiz.
1: Hedef oluşturdu bize.
0: Bak siyasetin içindeyiz. MHP'de çürük elmalar yok mu? Muhakkak var. Yok demiyorum ama şimdi beni en çok motive eden, ben oturduğum yerde bir ülkücü olarak düşünüyorum Mustafa abi. Ya ben 2053'ü hayal ediyorum inan ya. Yani diyorum ki ben 2023'te işte 33 yaşındayım, işte 40 yaşındayım, diyorum ki 2053'te 70 olacağım, işte görür müyüm, işte 2071'i ben görmem ama işte gelecek nesiller, çocuklar işte görür mü? Biz bunun hayalini kuruyoruz. Bak biz yani 1800'lerde 1700'lerde veya hep böyle gündelik hayatımızda ya işte Hunlar nasıl saldırmış da işte Çin'e o Çin Seddi'ni, yani biz hep böyle yaşıyoruz, bilmiyorum yani birçok arkadaşımız, dostumuz, gönüllaşımız böyledir de hani artık siyasi partilerin, şunun için söylüyorum Mustafa abi, hani siyasi partilerin, bak şimdi Erbakan Hoca'nın talebeleri vardı, şimdi işte Ecevit'in değil mi talebeleri vardı, ne bileyim Süleyman Demirel'in talebeleri vardı, yani bunlar bir idoldü yani. Şimdi Erbakan Hoca'nın talebesi dediğin zaman adam onur madalyası takmışın ve bu adam üniversite bitirmiş statüsünde görüyordun. İşte başbuğun evlatları vardı. Şimdi adam ben başbuğun evladıyım, rahmetli olmuş başbuğ, hala başbuğun evladıyım diye gurur duyan ve buna da hala saygı gören insanlar var. Şimdi yani bundan 30 yıl sonra biz istiyoruz ki ben Özgür Özel'in evladıyım, Özgür Özel'in talebesiyim. Hani bu sistem yetişmiyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun müridiyim. Yok yetişmiyor abi. Hani ne yaptın Ekrem İmamoğlu'yla? Hani bir ideoloji kültürü yok. Bir dayanışma kültürü yok. Tamamen bir siyasi hesap. Bizim bundan hani CHP üzerinde konuştuk ama
1: partiler için geçerli.
0: Bizim bundan kurtulmamız lazım.
1: Buradaki bak, sıkıntı da şu. Burada da sıkıntı şuna doğru dönüyor Kürşat. Tam kurtulacağız, bize bir gülme geliyor. Şimdi bunu her zaman örneklerim. Hatta senin üzerinde bu stüdyolarda da aynısını konuşmuştuk. Burada bir sistem tutmuyorsa ve bu personel hala burada duruyorsa senin problemin. Siyasi partilerde de ya bunun tanıdığı, bunun çevresi, bunun bunu derken bir bakıyorsun yattı yaramaz. Çok özür diliyorum. İt kopuk bir yerlerde görev almaya, bir yerlerde hareket etmeye başlıyor. Ve bu zaman da biz ülkeyi kaybediyoruz. O zaman genel başkanlar için de şunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Efendim önce siz başlayacaksınız temizliğe. Ve diyecekler ki biraz önceki söylediğin elsi. Devlet Bahçeli'nin başında bulunduğu hiçbir teşkilatta arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk olmaz diyebileceğiz. Doğru mu? Varsa gereği fazlasıyla yapılır diyebileceğiz. Yapılıyor mu? Yapılıyor ama zamanlar alıyor. Çok fazla insan zenginleşiyor. Çok fazla insan arada görmüyoruz. Bunun için siyasilerimize bu anlamda önemli bir yük düşüyor. Becerilebilirse. Efendim bu konu uzun. Daha da konuşuruz ama yavaştan da toparlayalım istiyorum. Çünkü Kayseri gündemine de gelip Kayseri gündeminde de özellikle bayram nasıl geçti? Bayramlaşmalar nasıldı? Dan konuşmak istiyorum. Yeniden Refah'ın durumundan istersen birazcık hem Kayseri İl Teşkilatı hem de Yeniden Refah'ın durumundan bahsedip bir ön alalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım. Ali Başkan seni de aramıştır muhtemelen. Beni de aradı. Birazcık işin hikayesini anlattı.
0: Ben konuşamadım abi. Aramıştı.
1: Demişti. Belki dönmüşsünüzdür diye düşündüm. O gün dedi yoksa. Şimdi Ali Başkan birazcık sistemleniyor gibi oldu. Aslında dedi ki bana da sorsaydınız keşke dedi. Vallahi başkan bizi aramışlardı. Sen de arasaydın o zaman dedim. O da haklı olarak. O da dostumuz, ama arkadaşımız.
0: Ben onun adını anlattım. Beni belki ondan aramamıştır.
1: Belki de. Başkan şöyle söylüyor, genel merkez tabanlı olarak yapmak istedikleri, daha doğrusu birini istemez dediler diyor. Hatta diyor bu süreçle alakalı benim dahil olmam olmayacak kırılganlıkları da biliyorum. Ben genel merkezin inisiyatifine bıraktım, durum raporumu verdim diyor. Genel merkez de karar verdi diyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam isim de eski Melikgazi Belediye Başkan adayıydı. Daha sonrasında bu süreci bahane ettiler ve beni yıprattılar diyor. Yani bu yeni değil diyor. Ben geldiğim günde de vardı. Bundan bir ay önce, iki ay önce de konuşuluyordu. Ama hikaye genel merkez bizim istediğimizi yapmadı. Bizi takmıyor. Biz istediğimizi alamıyoruz dediler. Bu noktaya geldi diyor. Dedim ki eleştiriler var sana. Dedi ki abi yani bu kadar üstüme gelince biz eskiden vardık. Sen önceden yoktun. Bunları sen belirledin deyince ben de mantık olarak onlara efendim biz atadan da dededen de milli görüşçüyüz dedim. Yani bunun dışında bir derdim yoktu. Bilmeme rağmen, istedikleri görevleri vermeme rağmen işte Vahap Bey vesaire üzerinde bugüne kadar ne istediyse, nasıl istediyse uygun görülen pozisyonlarda onu reddetmeye çalıştık. Dışarıdan diyor teşkilat dağılmış ya da parçalanmış gibi görünüyor olabilir. Siz öyle algılıyor olabilirsiniz. Tam tersine diyor. Biz içeriden en yüksek kalabalıkla yaptığımız divanı yaptık. Çok rahat bir şekilde devam ettik. Hatta içerideki arkadaşlar çok şükür yolumuza bakalım diyen arkadaşlarımız bile var. Bunun için diyor bize partisel olarak bir şey olmaz ama bu genel merkezin yapmış olduğu bir kararın üzerine çıkan bir hadise ille alakalı bir durum değil. Burada da diyor ne ben ne de bir başkası teşkilatı iyi kötü bilirsiniz diyor. Genel merkez, genel başkan karar verdiyse efendim siz buna niye karar veriyorsunuz demel üstünü biz öyle görmedik, öyle de yetişmedik, biz de bunu söyleyemeyiz zaten diyor. Onlar ne diyorsa biz de orada olmak durumundayız diyor. Böyle bir açıklaması vardı. Yeni dönemde birkaç daha biliyorsun Yeniden Refah Partisi üzerinde istifalar vardı. İstifaların dışında da belki birkaç hareketlilik daha yaşanacağını düşünüyoruz. Ben de Ali Bey'e hani önümüzdeki süreçte en azından daha fazla bunu medyayla, kamuoyuyla konuşması gerektiğini yoksa diğer türlü dışarıdan bakınca partide kimse kalmadı diyebilecek hale geldiğimizi söylemiştim. Bununla alakalı da bir kendisi dostane bir sohbette biz yayınlayalım, açıklayalım değildi ama bilgimiz olsun diye sağ olsun hürmet duyduk sağ olsunlar böyle bir süreç ve böyle bir zamanlama anlattı. CHP ile alakalı da durum aslında konuştuk ama onlarda da muhtemelen zaten süreç belirlenince yeni bir il başkanlığı, yeni bir süreç ve genç Yahyalı kardeşimin de muhtemelen çok kısa dönemli bir il başkanlığı süreci yaşanmış olacak. Gonca Yelda Orhan Ankara'da gördüğümüz, Kılıçdaroğlu'nun yanında gördüğümüz isimlerden biriydi. Özgür Alçı listemde olduğu için biliyorum, sadece bakıyorum. Yine Kılıçdaroğlu listesinde olanlardan biriydi. Şu anki il yönetimi eski milletvekilimiz, daha önceki dönem milletvekillerinden Şevki Kukulun'un fotoğrafı taraflarda gördüm bayramlaşmada. Çetin Arı'yı gördük, vardı. Bu grupta tamamen Özgür Özel tarafında toplanmış gibi. Hani Kayseri üzerinde teşkilata bakacak olursak Kayseri daha Özgür Özelci gibi duruyor ama teşkilatta eski isimleriyle beraber muhtemelen böyle bir farklı pozisyona gelecek ve yeni bir il başkanı modelinde yakın ya da orta zaman içerisinde görebileceğiz gibi görünüyor. Buyur kardeşim.
0: Yani Yeniden Refah Partisi'nde geçtiğimiz hafta ben ifade ettim. Ali Başkan'la da öncesinde ve sonrasında konuşma fırsatımız olmadı abi ama hani ben geçtiğimiz hafta da ifade ettim. Yeniden Refah'ta bir toparlanma söz konusu, yani bir ciddiyet hakim. Çünkü bir önceki seçimde aday olmuş, %20 küsur oy almış belediye başkan adayı ortada yok. Oyuna sahiplenmiyor. Akabinde kamuoyunda işte meclis üyeleriyle o koordinasyon halinde bir teşkilat havası verilemedi. Böyle olunca Yeniden Refah biraz zayıf düşmüş oldu. Ama bu Sayın Ali Özcan'la beraber toparlandı. Ben de hani dallar budandıkça biraz daha yapraklar gür gelir. Muhtemelen Ali Başkan da o mihvalde olayı değerlendirmiştir. Ki kendisi de zaten dediği gibi geçmişten milli görüşçü, hani evvelden amcadan babadan milli görüşçü, hani milli görüşe uzak bir isim değil. Ben Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki süreçte Kayseri siyasetinde belli konularda doğru muhalefet yapacağı kanaatindeyim.
1: İhtiyacımız var.
0: Bilmiyorum yani CHP'de ben bayramlaşmayı gördüm. Şimdi yeni il başkanı hemşerim, bir şey de demeyeyim.
1: Genç bir arkadaş, yani umarım bir arkadaşıyla benziyor.
0: Siyasi tecrübe olur, başarılı olur yani kendisi. Tabii kendisini bir krizin ortasında bulmuş oldu. Ya zaten CHP Kayseri'de hani sayı anlamında yıllardır düşük. İşte bir de bu kriz parçalanma tamamen bölüyor, bir noktaya getirmiyor. İşte gene bir vekil, 2-3 belediye başkanlığı böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacak gibi. Tabii yeni parti kurulduğunda işte mevcut işte CHP'nin genç il başkanına bırakırlar mı? Bırakmazlar. Orada anladığım kadarıyla olmuştur. Siyasi tecrübemle söyleyeyim. Hani daha böyle
1: Cevval
0: işte İmamoğlu tangansında, Özgür Özel tangansında söylem üretebilecek. Evet. İşte sokaklara, sahalara çıkabilecek birilerini isterler. Tabii CHP bu açıdan baktığında yeni bir partiyle yola devam edebilir ama Cumhuriyet Halk Partililerin bu süreçte şuna da dikkat etmesi gerekiyor. Marjinal sol grupların
1: çok hızlı enjekte
0: gezi
1: oluyor.
0: Olayları gibi hiç CHP'li olmayan, hayatına CHP'ye oy vermemiş ama tipleri onlara benzeyen, yani onlarla organik bağ olan tipler, marjinal tipler bir anda onları sahaya çekmek isteyebilir. Özellikle Kayseri'de bunu biliyorsun, birkaç gözaltı oldu. Evet. CHP ile alakaları yok.
1: Bir gözaltı vardı sonra.
0: Şöyle bak, hani CHP ile alakası yok. Evet. Gözaltına alınanların, alınanın CHP ile alakası yok. CHP'nin önünde olay çıkartıyorlar. O yüzden CHP'lilerin özellikle buna çok dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Valla hemfikirim. Aslında CHP'de daha önce Feyzullah Bey döneminde de biliyorsun benzeri hadiseler oldu. Sonraki dönemde de bunu birazcık daha toparlıyor. Emniyette de Kayseri Teşkilatı olarak yakın ve rahat pozisyonda çalışabiliyor. Emniyetin de bu ara o dönemdeki tedbirler için de teşekkür etmek lazım. Çünkü provokasyona çok rahat bir alan. Orada da en azından minimize edilmiş olduğu iş. Yeni süreci, yeni il başkanlıklarını ve yeni mantığı hep beraber görmüş olacağız. Son bir konu. Bu hafta sonu genel kurulu vardı Kayseri Spor'un ama gerçekleşemedi. Yeterli çoğunluk sağlamadığı için önümüzdeki hafta çoğunluğa bakılmaksızın aynı yerde genel kurul yapılmış olacak. Kim katılacak efendim genel kurula? Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü delege yapısını da bilmiyoruz ama Kayseri Spor denilince hem siyaseti hem spora hem camiayı çok etkiliyor. Dün senin de geçtiğin, servis ettiğin haberde Baki Ersoy'un açıklaması vardı. Birilerinin anlattığı gibi 2-2,5 milyar borcumuz yok. Bir 900 küsür milyon, 900 milyon civarında bir önceki ibra edilen Şubat sonuydu herhalde değil mi? Mart mıydı, Şubat mıydı? İbra edilen bir borç var. Bunun üzerine de şu kadar euro daha devam etmiştir. Yani olsa olsa 1 milyon, 1 milyon 100 bin civarında, 1 milyar 100 bin civarında bir borcumuz varmış diye, vardır diye açıkladı. Bunun hikayesi, bunun yansıması bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan birileri, efendim bu kadar borcu var, Kayseri Spor'u battı bitti, bunu kimse kurtaramaz, 2, 3, 4, 5 diyenler var. Bugün seninle konuştuğum geçtiğimiz dönem itibariyle verilerini bilmediğimiz bir alan var. Yani mesela bizim kulağımıza gelen ya da anlatılan, efendim diyor son dönem itibariyle diyor 11 milyar civarında kulübe para girmiş. Transfer yapılmış, futbolcu almış vesaire. Peki nereden geldi bu para? Niye geldi? Kim verdi? Kim kattı? Ve nereye gitti? Bu sonuçları görmekte ciddi anlamda zorlanıyoruz. Baki Ersoy göreve talip olduğu değil. Daha doğrusu görevi organize etti. Yani Kayseri sahipsiz değildir deyip hatta kongreye, genel kurula kapıdan alınmadığı dönemde de aynı şeyi söylüyordu. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Hatta o toplantının özeli oydu. Hatırlıyorsun Berna Başkan'ın dönemiydi. Bağımsız denetçilere İnceleteceğiz, nereye gelmiş, kamuoyuna açıklayacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız da açıklanan bir şeyi ne yazık ki görmedik. Şimdi de yeni hikayede Ali Çamlı ile beraber bir yönetim listesi kafalarında şekillenmiş. Muhtemelen Memduh Başkanlığı'nda sulh oldular ya da anlaştılar gibi görünüyor. Ali Hocam yeniden gelecek. Ali Hoca'yı okuttuk, eskisinden kötü ettik diye meşhur bir laf var. Ben şimdi Ali Hocam da kusurumuza bakmasın, gördüğümüzde selamlaşırız, severiz, sayarız. O da bizi sever sayar. En azından öyle biliyoruz. Çok ciddi bir hukukumuz yok bu anlamda derinlemesine. Ama açık bir şey söylemek lazım. Bu iş Ali Hoca ile olacaktıysa niye bıraktırdık? Nurettin Açıkalın'la olacaktıysa niye bıraktırıyoruz? Şimdi oluyorsa böyle yapalım. Şimdi kulübün geçmişini veya kulübün operasyonuna bakıyorsun. Yapılan hikayeye bakıyorsun. Kardeşim kulüpte olmayacak insanlar gelmiş top oynamış. Olmayacak insanlara para verilmiş. Olmayacak işlerle para çözülmüş. Şimdi diyoruz ki Ali Hoca gelsin göreve bizi de kurtarsın. De ki Ali Hoca olmadı. Kaç tane adam bulacağız işin içerisine? Geçen hafta biliyorsun senin burada da konuştuk. Mehmet Saçmacı ismi konuşulmaya başladı. Mehmet Saçmacı ile alakalı tak tak iki tane haber geldi. Sen sağ ben de selamet. Mehmet Saçmacı bu kadar ihale aldı. Ya şimdi düşünsene Kürşat, ben yarın diyorum ki ya varım ben ya. Yani ben bu an kulübe başkan olayım kardeşim dediğimde hakkımda hangi haberler çıkacak acaba diye oturup düşünmem gerekiyor. Bu sadece bir kişiye değil.
0: Ama sen kendini Saçmacı ile kıyaslama gene de.
1: Yok kıyaslamam çok şükür ama bu işin içerisinde bunu şöyle düşün Kürşat'cığım, şimdi kim olsun mesela Gönül, Ercan Sarıkaya dedi ki ben tamam ben başkan olayım ya ben bu işi halledeyim dedi. Düşünemiyorum. Oradan dedi ki atıyorum Mustafa Alan tamam ya ben geçici olarak başkanım. Düşünemiyorum. Bak bunu samimiyetle söylüyorum, düşünemiyorum. Yani bu hikaye başka bir nokta çünkü en azından burada şu çıkıyor. Sen aday mısın? Peki. Yersin sopaya görürsün. İş buna doğru dönüyor. Burada farklı bir organizasyon var. Ben çok rahat bir şekilde ister Baki Bey üzülsün, ister Kapalı Kale kızsın, ister işte Memduh Bey ya niye Mustafa'cığım böyle yapıyorsun desin. Ben çok net bir şekilde şunu söylüyorum. Kayseri Spor bavulunu, çuvalını, küfesini bu şehrin sırtından indirin. Kimi koyacaksanız buraya, Muhtemet, başarısı dahil, başarı ya da bunu iş olarak adlandıracak gerekirse profesyonel yönetici olsun kardeşim. Desin ki ben aylık 300 bin lira paraya bu kulübe bakıyorum desin. Ama aldığı rakam bu kadar olsun. Biz bunun dışında biz hiçbirimiz para almıyoruz, cebimizden para veriyoruz dediğimiz hikayelerde para verdi dediğimiz adamların böyle bir sermayesi olmadığını ya da bu paraları vermeyeceklerini biliyoruz. O zaman şu işi bir doğrultalım. Memduh Başkan için bir fırsattı. Daha doğrusu Kayseri için bir fırsattı. Memduh Başkan da şunun için kızamıyorum. Yalnız kaldı cephede. Çağırdığı insanlar, kolundan getirip tutup getirdiği insanları, zorla getirdiği insanları. Bazılarının haberi yoktu o toplantının ne olduğunu. Şimdi Sayın Elitaş olmaz mıydı? Hulusi Paşam olmaz mıydı? Olmaz mıydı ya? Ayşe Hanım olmaz mıydı bu işin içerisinde? Sayın Şaban Çopuroğlu bağlamda bulunmaz mıydı? Tüm il ve ilçe başkanları gelmez miydi? Şimdi siyaseten de bakacak olursan dur kardeşim buraya ticaret odası, sanayi odası, odalar, borsalar olmaz mıydı? Müsiyatı, Askon'u vesairesi olmaz mıydı? Bak bize bunlar da lazımdı. Askon vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bize bunlar da lazımdı. Bu cephede bu işi toparlamak ve burada da Memduh Başkan'a bir görev düşüyor önümüzdeki hafta sonuna kadar. Yapılmayacak bir görev. Bunu çok net biliyorum ama ben bu uyarımı söylemek zorundayım. Tarafsız, siyaset dışı bir kulüp alanı oluşturacaksınız. Belediye, kamu, ora, bura, iş adamı bütçesiyle bu işi çözeceksek biz şunu bileceğiz. Diyeceğiz ki 2 yıl sonra bu kulübün 1 lira borcu kalmayacak. Bunu da kamuoyuna açık bir şekilde açıklayacaksınız. Bu kulübü memleketin başına bela etmekten, yük olmaktan çıkartacaksınız. Şu bahsedilen rakamlar doğruysa. Şimdi Baki Bey diyor ya bak biz daha Berna Hanım'ın parasını ödedik, onu ödedik, bunu ödedik. Kardeşim deli gibi para dönüyor ortada. Deli gibi. Ve bu işin içerisinden birilerinin çırak çıkmaması lazım artık. Yani görevli kim? Kürşat kardeşim git şu kulübe bak. Anahtarı sende. Südüne, imanına, dinine, kitabına. Bak çoluğun çocuğun hakkı var burada. Bu memleketin hakkı var. Şuraya bir toparla bakayım ya. Şu kanemicileri bir at bakayım diyebilmesi lazım birilerinin. Ama biz ne zaman yola çıkacak olsak sefer bizim oluyor da zafer hiç bizim olmuyor. Yani Kayseri Spor konusunda yıllardan beri aynı noktaya yeniden dönüyoruz. Çok açık söylüyorum. Ali Hoca da belki kızacak. Nurettin Bey de kızacak. Bunu da çok net söyleyeyim. Yani yarın bir gün evrakları gelsin bunları bile yayınlarım. Hiç umurumda değil. Hiç kimsenin umurumda değil. Sadece bu dönem için değil. Tüm dönemler için. Bu işten ekmek kazanan, bu işten kurbanlık götüren, bu işten eşofman takımı alan basın mensubu da buna dahil. Cebinin harçlığını götüren, akşam rakı masası kurduran, pavyona kendini götürtüren gazeteci de dahil. Bak bunu hepsini söylüyorum. Biliyorsun hepsini iyi kötü. Bu işin içerisinden futbolcu transfer ediyorduk da Sayın Başkanım 300 bin euro da buradan bana attık da abi 50, 100 bin, 300, 500 bin euro bu şehir için çok büyük rakam. Ve kamu bütçesinden yetim hakkından alıyoruz. Ya yazıktır ya. Yazıktır kardeşim. Biz Kayseri Spor'a verilen parayla amatörde milyon tane iş yapardık. Memlekette milyon tane kurban keserdik. Yazıktır. Bu saatten sonra da ne yazık ki cesaret edilen yolun sonucu ve finali Ali Çamlı'ya çıkmıştır gibi görünüyor. Önümüzdeki haftaya kadar göreceğiz. Çünkü Memduh Başkan da ne yapsın? Yani tek başına mücadele etsin. O kısım da bitiyor. Başka bir noktaya doğru dönüyor. Memlekete hayırlı olsun demiyorum efendim. Yeniden geçmiş olsun diyorum. Evet. Buyur kardeşim. Arka ekranlarımız gitti arkadaşlar. Bir bakın. Kürşat Bey takılıyor ondan sonra. Benimki geldi. Sen kendine düşün. Kendi televizyonunda 17.40 yazıyor arkada.
0: Naci bizi sabote ediyor demek ki. Şimdi tabii senin açıklamaların, samimiyetin şehrimizdeki her samimi bir spor severin talebi. Yani biz bu işi spor olarak yapmak istiyoruz. Biz bu işi spor olarak görmek istiyoruz. Bu iş sporsa gelin bu işi şeffaf yapalım. Gelin biz bu işi
1: adam akıllı
0: doğru
1: yapalım.
0: Noktaya taşıyalım. Gelin biz bu işi artık bedeli neyse bir sürece yayalım ve bu yükün altından kalkalım. Bu senin dediğin, hani ticarette diyor ya, hani namuslu tacir yaklaşım bu.
1: Ütopyamız bu.
0: Şimdi şehirdeki futbol severler için Kayseri Spor sevdalılarının doğal yaklaşımda bu olması gerekiyor. Ama geçtiğimiz programda da kısmen ifade ettim. Bu şehrin dengesi, bu şehrin dinamikleri çok farklı maalesef. Yani maalesef birileri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı onur meselesi yapmış. Birileri milletvekilliğini gurur meselesi yapmış. Birileri kız isterken, kız verirken ar meselesi yapmış konuları. Şimdi birileri para kazanırken bu şehirde birilerinin cebi boşalmış.
1: Doğru.
0: Yani Yakut Mahallesi'nde lahana tarlasını satan garip hacı amcam lahana tarlasından sattığı parayı tarla fiyatına alırken yerine o tarlaları alan hacı abiler parsel parsel
1: milyonluk milyarlık oldular.
0: Paralar götürmüşler.
1: Ev aldılar, doğru.
0: Şimdi şehrin dinamikleri farklı. Maalesef olaya baktığımız açı, her futbol sever gibi, her dürüst Anadolu insanı gibi biz senin dediklerini duymak istiyoruz. Diyoruz ki gelin bu küfeyi sırtımızdan indirelim. Ne olacaksa olsun.
1: Evet.
0: Kaç lira diyorsanız verelim. Bu işi ortadan kaldıralım. Ama sen şimdi bunu dediğin zaman birilerinin ekmeğiyle oynarsın. Birilerinin işine çomak sokarsın. Birilerinin hesap alanını daraltırsın. O yüzden bu yorumu çok sevmezler. Hesaplaşma mı? Buyurun hodri meydan. Şimdi yıllardır bu şehirde istediği gibi at oynatanlar, istediğini istediği gibi yapanlar, dilediği gibi yapanlar, hesap vermeyenler.
1: Doğru.
0: Bak, hesap vermeyenler, yani kanuna nizama bile takılmadan, adaletin kılıfını bile kendilerine uydurup istediği noktaya işi taşıyanlar bu işten vazgeçmiyor. Ve burası maalesef bir siyasi iç hesaplaşmanın
1: siyasi bataklık
0: sahası haline gelmiş. Tabii buralarda dönen paralar, ben şöyle süreci iyi hatırlayalım. Sayın Bakir Soy çıktı, gitti Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdi. Madem bu kadar Kayseri Spor sevdalısı vardı Sayın Bakir Soy'un ötesinde, onlar da Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıydı. Onlar da gidip Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bizim Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimizin endişelerini haklı buluyoruz. Doğru da olabilir. Nihayetinde kamuoyuna basın açıklama yapmadı Sayın Bakir Soy. Dedi ki ben elimdekileri savcılıkla paylaşacağım. Onlar da gidip bizde de şu evraklar var, bir de bunlara bakın da hani ortaya çıksın diyebildi mi? Diyemedi. Bak, belli kırılma noktaları var Kayseri Spor'a. Ben o yüzden bugün işte bakıyoruz, işte bazı yayın kuruluşlarında Kayseri Spor'un borcuna yönelik bir takım söylemler var. Rakam rakam açıklayın. Hani madem Kayseri Spor'u düşünüyorsunuz, mesela 2 milyar 200 milyon mu? Bir çıkarın abi. Hani bu bilgiler size kim veriyorsa, kim anlatıyorsa, kim konuşuyorsa bir çıkarın ortaya koyun. Bak Sayın Bakir Soy ne diyor? 960 milyon diyor. Bu kulübün borcu var. Bak Sayın Bakir Soy matematiği iyi bilir abi. Burayı Excel tablosuyla takip ediyordur, emin ol. Yani bir Excel tablosuyla orada hesap şaşırttırmaz. Bak ben buna eminim. Yani biraz önce sen de bir takım rakamlar söyledin. Bağımsız denetçiyi yarın kendi ister. Bak, bağımsız denetçiyi yarın kendi ister. Bu kadar şeffaf olduğuna inanıyorum ben. Ha, geri planda bilerek bilmeyerek bir şeyler olmuştur, ihale alınmıştır öteki, onları ayrı bir defterde konuşuruz. Onları ayrı bir defterde. Niye bu kulüp bu belediye akaryakıt istasyonu vermedi mi?
1: Verdi.
0: Kimdi akaryakıt istasyonu şimdi? Kayseri Spor'a verdi. Kimdi abi?
1: İçmedi.
0: Kimdi Kayseri Spor'un eski başkanı, değil mi? Demek ki bir şeyler oluyor yani. Hani bir anormallik var yani. Hani şeffaf olunacaksa buyurun. Ordu meydan her dönem
1: şeffaf. Öyle bir şeffaflığımız falan yok. Ama da bunu da işte yine söylüyorum. Bak, yani seninki benimki noktasından çıkartıp milat kabul etmek lazım. Ama şöyle, bunu şöyle açık söyleyeyim. Mesela Ali Çamlı gelmesin. Misal veriyorum. Ahmet gelsin, Mehmet gelsin. O da öbür tarafa aynı mantıkta. Farkından bir şey yok ki. Ha Mehmet Ali'yi Halim Ahmet yani. Şimdi, benim için farkından bir şey yok.
0: Şimdi Ali Çamlı'yı da istemeyen bir yapı var. Bak Ali Çamlı'yı kabul etmeyen, İçine sindiremeyen, yani bu Yahyalı'dan geldi de bu da nasıl işte bize hükmediyor diye
1: yani bu burada
0: konuşan bir yapı var.
1: Bak şimdi bir kafatasçı kitlemiz var.
0: Var var.
1: Bak bir kafatasçı kitlemiz var ama biz bunların hikayesine, bunların mantığına bakarak başka bir noktaya gidemeyiz. Yani bak ben de köylüyüm. Şimdi oradan gelmiş de diyen var mı? Var. Bir avuç insan var bunlardan. Ya şehir artık o eski şehir değil. Ha birileri dinamizmi el, dinamiklerin elini tutmaya çalışırken yerliydin köylüydün hikayesine dönüyorsa bunu bilmem. Ama esamesi yok. Şimdi Ali Çamlı'yı savunacağımız ya da bakacağımız nokta bence bu olmamalı. Ben sadece şöyle bakıyorum. Şu an desen ki bana Erol Bedir'i yeniden getirir misin? Dönemine bakarım, yaptığına bakarım, vaat ettiğine bakarım. Ali Çamlı daha dün bıraktı. Kızıma küfrediyorlar dedi, taraftarlar böyle yapıyor dedi, ben burada dedi, taraftarla kavga etti. Berna Gözbaşı başkanken ben buradayım dedi, buraya geldi. Yani sonra onu, ya bak çok garip şeyler yaşandı bu kulüpte. Ve kulüp olmanın kurumsal, hani sen bana yayın öncesinde söylüyorsun ya, bir organizasyon alıyorsan bir kurumsal hava koymak lazım. Bir kurum niteliği olması lazım. Onu yapacak kişi de bu şehrin kahramanı olur. Ama biz bunu yapıyoruz. Kürşat diyor ki şu benim topçuyu oynatmazsan abayı bulur diyor. Kürşat'ın dediği topçuyu oynatmadık diye biz yine memleketin en istenmeyen adamı duruyoruz. Yani balık da kokmuş, tuz da kokmuş. Aynı yere geliyorum. Yani bu işin içerisinden çıkmakta gerçekten zorlanıyoruz ve çok üzücü bir zorlanma bu.
0: Yani ben Kayseri Spor'u da şöyle abi son birkaç cümle şöyle ifade edeyim. Yani Kayseri Spor işte bu hafta genel kurulunu çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle yapmadı. Önümüzdeki hafta yapar. Ortak konsorsiyum adayı Ali Çamlı. Ali Çamlı'yı Sayın Baki Ersoy'u da Sayın Memduh Büyükkılıç da istiyorum. Geçtiğimiz hafta Sayın Baki Ersoy ile Memduh Büyükkılıç belediyede bir araya geldiler. Öncesinde başka bir görüşme oldu. Akabinde belediyede poz verdiler. Evet. Akabinde de Sayın Büyükkılıç geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Arefe günü yapılan bayramlaşmasında ev sahibi olarak orada Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak bayramlaşmanın başından sonuna kadar ilk defa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'la yanlarında Sayın Baki Ersoy, Sayın Enes Ertuğrul Kalın, Sayın Halit Yağmur, belediye başkanları olmak üzere orada MHP'lerle bayramlaştı. Ama işte telefonuna bakmıyordu, yanına gitmiyordu, poz vermiyordu. Bunlar şu an ortadan kalktı. Bir araya gelindiler. Sayın Baki Ersoy bildiğim kadarıyla yönetime herhangi bir isim talebinde bulunmuyor. Dünkü açıklamasında net Kayseri Spor'un borcuna yönelik işte bir takım işte spekülasyonlar oluyor. Varsa bilen belgesiyle bilgisiyle herkes bildiğini, kim Kayseri Spor'dan ne kadar götürmüş açıklamayan namert hadi. Yani çok konuşmak istemiyorum da.
1: Evet.
0: Hani varsa para götüren belgesi bilgisi varsa
1: buyursun, kim gelsin
0: ne diyorsun. Elde etmiş ne konuşmuş hani ne kazanmış işte biraz önce anlattığım mevzular hani yani biz artık Kayseri Spor'u spor olarak değerlendirmek istiyoruz ama burada maalesef işte yani sporun ötesinde, siyasetin ötesinde burada bir çirkefleşme var. Ben bunu şahsen doğru bulmuyorum. Kayseri Spor hesaplaşmadan helalleşmez. Onu göreceğiz yakında. Yani bugün Ali Çamlı anladığım kadarıyla kendi ekibiyle işte birkaç kişi o getirecek. İşte birkaç kişi Büyükşehir Belediye Başkanımız verecek. Nerede hani Akil abiler işte Kayseri Spor toplansın falan. Yani nereden getiriyor Ali Çamlı bu parayı? Hani çıkın abi. Hani illa şeffaflık oluşturacaksa bunu söyleyecek bizler değiliz. Bugüne kadar Ali Çamlı Kayseri Spor düşmeden son dönem geldi. Kayseri Spor küme düşürme rakabinde Sayın Nurettin Açıkalın geldi. Ben ona da bu şehrin bir yine de teşekkür borçlu olduğunu düşünüyorum. Yani kulüp evet düşmüştür ama belki ligden çekilecekti. Bak Nurettin Açıkal'ın bir irade ortaya koymasaydı, o işte destekleri vermeseydi belki ligden düşecekti, çekilecekti. Yani düşmeyecekti, çekilecekti. Daha ayrı bir rezillik ortaya çıkacaktı. İşte bugün ödenmesi gereken yine saat 5'e kadar bir meblağ vardı. Bilmem kaç futbolcu yine açığa düşecekti. İşte yine bugün Sayın Bakir Soy, Sayın Ali Çamlı yine bir araya geldiler. Saat 5'ten önce bu parayı yatırdılar. Bunlar diyor ki işte davulu sen tut, tokmağı ben çalayım. Bırak abi, yani adam o işi yapıyorsa hem davulu çalsın hem tokmağı tutsun. Yani bu böyle olmaz ki. Yani yapacaksanız buyurun gelin. İşte geldiğiniz yapı belli falan filan. Yani Allah sonunu iyiye çıkarsın. Ben Kayserispor'un sonunu iyi görmüyorum. Bak böyle siyaseten bir şeylerin üstü kapanıyor. Bu temiz eller operasyonunu falan hatırlarsın abi. Gün gelir devran döner. Yarına kalır, kimsenin yanına kalmaz. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Bir gün bugün yediğin hurmalar yarın gelir tırmalar. Yarın bu Kayserispor'dan kim kaç kuruş götürmüş. Aynı bugün çıkar bir itirafçı.

0: gelecekte muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bir irade bu temizliği yapmadan bu işin başına gelmeyecek. Bugün CHP'de nasıl işte varsa hırsızlık, yolsuzluk hesap soruluyorsa bunu aynı AK Parti'de de yapandan sorulacak, MHP'den de yapandan sorulacak. İşte diğer partilerde varsa ondan da sorulacak. Biz temiz toplum parolasıyla bir gün belli bir noktaya geleceğiz. Bugün zirvede görünenlerin yarın zirvede olmayacağını, aslında bunların bugün bir aparat olduğunu, iti öldürene sürüklettiklerini yarın bunları daha iyi göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin önünde daha çok ciddi meseleler var. Bugün yanı başımızda savaş var. Biz yarın adaları alacağız Allah'ın izniyle. Oturup burada Kayseri Spor'u falan konuşacak, düşünecek halimiz, durumumuz da yok. Biz bugün adalarla ilgili, Kıbrıs'la ilgili hayallerimiz var. Bizim Balkanlarla ilgili hayallerimiz var. Bizim Musul'la, Kerkük'le, bizim Doğu Türkistan'la ilgili, bizim Kafkasya'yla ilgili hayallerimiz var. Bizim Trablusgarp'la, Yemen'le, bizim Mekke'yle, Medine'yle, Gazze'yle ilgili hayallerimiz var. Ama bu güne kadar çalan, evet yanıma kar kaldı düşüncesiyle yıllardır belli bir noktaya geldiler. Hiçbir zaman biliyorsun duygusal konuşurum ama altı boş konuşmam. Bunların hepsinden, bak yine söylüyorum, iti öldürene sürükletecekler. Bunların hepsinden de bu hesabı soracaklar. Nasıl itibarsızlaştırıldılar bazıları, aynı itibar suikastine kendi yaptıklarıyla düşecekler. İnsan içine çıkacak, halleri olmayacak, utanacaklar. Ben nasıl insan içine çıkacağım diyecekler. Ama bu toplum onlara, bu millet onlara, Cenab-ı Allah bunlara bu hesabı soracak. Bizim bugün insan iradesiyle üzerimize düşen, bazen duygusal konuşuyorum ama altı boş konuşmuyorum. Daha ötesini söylerim. Kimse hani nedir abi ya, biz kaygımız bu mu? Hani dört tane hırsız at cezaevine defolsun gitsin. Hani kahrını mı çekeceğiz yani, hani tohumuna para mı saçtım diyor. Ne yani, derdimiz ne? Derdimiz ne yani? Biz bugün bu coğrafyada bu vatan evlatları okullarına rahat gidebilsin, Mustafa Bayram Kürşat Açıkgöz Hunat TV'de rahatça, işte Kayseri'de de rahatça yayın yapsın diye bugün sınır ötesinde patlayan bombalarla uzuvlarını kaybedenler var. Adını biliyorlar mı? Burada hepsi bir dümen peşinde. Daha fazla şey yapmayayım ama bunların hepsi
1: kahramanı.
0: Bunların hepsinin hesabı bunlardan sorulacak. Bu kadar aymazlık, bu kadar yılmazlık, bu kadar başıboşluk bu memlekete çok. Bizim çok daha farklı kaygılarımız var. Biz bugün adamlar Armageddon savaş çıkartıp acaba Mescid-i Aksa'ya bomba atar mı kaygısıyla gece uyuyoruz. Bizim kaygılarımız bunlar falan değil, sadece gündelik siyaset bu diye bunu konuşuyoruz. Bizim bunların ötesinde çok çok daha fazla büyük ideallerimiz var. Biz bugün Mekke'nin hakimiyeti Suudlara bırakılmalı mı, bırakılmamalı mı, onun kaygısındayız. Biz bugün Kırım'ın kaygısındayız, Kerkük'ün kaygısındayız, Kıbrıs'ın kaygısındayız. Yani o yüzden bunlar lafı güzel ama maalesef işte konuşmak zorunda kalıyoruz abi. Hayırlısı
1: İşimiz
0: olsun
1: bu.
0: Diyelim.
1: Aynen. İşimiz bu. Konuşacağız, anlatacağız, takipçisi olacağız.
0: Evet.
1: Ne kadar?
0: Bu arada
1: başarabilirsek
0: Büyükşehir Belediyesi'nden de bir şey gelmiş, gördün mü abi, Kartal Kavşağı'yla ilgili
1: toplantı yapmışlar.
0: %20'si herhalde tamamlanmış. Onunla da inşallah dedikleri süre içerisinde bitirip şehrin trafiğinde bir nebze de olsa insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek adına katkı sunmuş olacaklar.
1: İnşallah. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz. Şehrin trafiği okul açıldığı bugün sabah itibariyle yeniden coştu ve hareketlendi. Bitsin sağ salim ve çare olsun. İki DSİ kavşağının oradaki kavşak 23 Nisan kavşağı olacaktı. Hala bitmedi. Gözümüz orada. Bekliyoruz. Geçtiğimiz gün Mendut Başkan ve ekibi, teknik ekibiyle beraber şöyle bir gezmişler alanı. Ama müteahhit firmadan arkadaşlar vardı. Müteahhitin kendisi de yoktu alanda, herhalde görünmek istemedi. Bitmesi lazım. Şehrin trafiğinin normalleşmesi lazım. Şehirde trafikle alakalı sıkıntılarımız var. Mendut Başkan bunu en iyi bilenlerden bir tanesi. Yaptı yapmadı, zamanı vardı yoktu, gücü yetti yetmedi, bundan bahsetmiyorum. Ama şu an itibariyle yaya üst geçitlere aciliyeti dahil.

0: olmak üzere. Ben bunu her programda söylüyorum. Her denk geldiğimde söylüyorum. İhaleye çıktı, iptal oldu, yeniden girdi. Kim alıyorsa alsın. Y üst geçidi olmadığı için can kaybettiğimiz yerler var. Çocuklarımızı korkarak okula düşürdüğümüz yerler var. Bu işi çözmemiz lazım. Kartal Kavşağı önemli bir proje. İnşallah şehir için hayırlı olur. Ama tek başına yetmiyor. Başka projelerimiz de var. Ekletin girişiyle alakalı, İpek Saray Kavşağı ile alakalı. Çok fazla yerde İldem girişiyle alakalı problemler var. Bunları da şehir için çözmek lazım. Bu yıl, önümüzdeki yıl, iki yıl sonra ama bir şekilde çözmek lazım. Şehir yaşıyor. Yani hikayeyi de şöyle yapalım. Ben en azından böyle düşünüyorum. Görev alanım burası. Ve bu görev alanının içerisinde vatandaşın, memleketin izahı için, izanı için, doğru düzgün işler yapılması için bir çabamız varsa bunun mücadelesi içerisindeyiz. Gücümüz ne kadar yetiyorsa. Efendim hakkımızda hayırlısı diyelim. Var mı ekleyeceğin, konuşacağın noktalar?
1: Yok abi, kardeşim, ben
0: yoksa müsaade isteyelim.
1: Şu yok, ağzına sağlık abi.
0: Eyvallah. Sevgili Kayseri Radar, Hunat TV, Kay TV izleyicileri, Radyo Radar ve Kay Radyo dinleyicileri, sürçülisan ettiysek affola, bu hafta da basın masasını burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani gelmezse yine birlikte olacağız. Olamazsak bir sonraki hafta olacağız ama artık yaz sezonunu yavaş yavaş biz de toparlamış olacağız. Yeni konularla ve iyi haberlerle yeniden görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız maneviyatın kalbi Kayseri, Seyit Burhanettin Türbesi. Kayseri sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, derin manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir. Bu mirasın en önemli simgelerinden biri ise şehrin merkezinde yer alan Seyit Burhanettin Türbesi. Hafta sonunu hem huzur dolu hem de anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenler için bu türbe, Kayseri'nin ruhunu hissedebileceğiniz en özel duraklardan bir tanesi. Seyit Burhanettin, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvuf ve alimdir. Aslen Tirmiz'de olan Seyit Burhanettin, ünlü düşünür Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve manevi rehberi olarak tanınır. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Konya'ya giden Mevlana'yı yetiştiren, ona tasavvuf derinliklerini öğreten kişi de odur. Uzun yıllar Kayseri'de yaşayan ve burada irşat faaliyetlerinde bulunan Seyit Burhanettin, halk arasında Kayseri Evliyası olarak da bilinir. Onun öğretileri sevgi, tevazu ve bilgelik üzerine kuruludur. Türbe, 13. yüzyılda inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin zarif çizgilerini taşır. Dış cephesindeki kesme taş işçiliği, sade ama etkileyici bir zarafet sergiler. Türbenin bulunduğu Seyit Burhanettin Mezarlığı aynı zamanda Kayseri'nin en eski mezarlıklarından biridir. Türbenin çevresi günümüzde düzenlenmiş olup, ziyaretçilerin dua edip huzur bulabileceği sessiz bir ortam sunar. Ziyaretçiler türbeye geldiklerinde sadece tarihi bir mekanı değil, aynı zamanda Kayseri'nin manevi atmosferini de deneyimler. Sessiz avluda dolaşırken rüzgarın taşıdığı huzur ve asırlık taşların arasındaki dinginlik, insanı geçmişle bugün arasında derin bir düşünceye davet eder. Kayseri'ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu türbe, hem tasavvufun derinliği hem de şehrin manevi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan birisidir. Seyit Burhanettin Türbesi geçmişten bugüne uzanan inanç, bilgelik ve huzurun sessiz bir sembolü olarak Kayseri'nin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Seyit Burhanettin Türbesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi.
4: Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.
3: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan genel başkanlık ve grup başkanlığı tartışmalarına ilişkin, meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 as subay, 1663 uzman çavuş ve 18.035 uzman erbaşı olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi.
2: Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya çevre yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı İç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'yla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan genel başkanlık ve grup başkanlığı tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman çavuş ve 18.035 uzman erbaşı olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı. yaşandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
4: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayından ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki bu konuğum Ömer Bey'e günaydın demek istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız Ömer Bey?
5: Hamdolsun, her zaman iyiyim ben.
4: Ne kadar güzel.
5: Nasip o, hep resmim.
4: Biz dünya genelini konuşuyor idik son birkaç aydır, 2 aydır, 3 aydır. İran'da neler oluyor? İsrail neden saldırıyor? ABD bu işin neresinde? Hürmüz Boğazı ne oluyor? Brent petrol ne oluyor? Dolar niye düşüyor, niye çıkıyor diye konuşurken ülke gündemi bir anda değişti. Perşembe günü mahkemenin aldığı kararla mutlak butlan davası çıktı. Ve bunun sonucunda da CHP'nin 2023'te 38. Genel Kurulu'nda, kongresinde alınan kararlar yok sayıldı. Mutlak butlan ne demek? Hiç yapılmamış, çocuk hiç doğmamış olarak kabul edilmesi demek. Bunun sonucunda da Perşembe günü borsamızda biraz hareketlilik oldu. Cuma günü biraz toparlandı. Ama hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde ve siyasette önemli gelişmeler oluyor. Bunlar ve sonrasında banka kredi faizlerinde ciddi bir yükselmeler var. Hepsini ekonomiye yansımalarıyla birlikte bizim bugünkü genel konuşacağımız konular olacak. Vaktimiz kaldıkça da her birini değerlendireceğiz. O zaman genel bir haftanın değerlendirmesi, sonrasında da siyasetin ekonomiye yansıması nedir ne değildir, hepsini birlikte konuşalım istiyorum. Söz sizde Ömer Bey.
5: Hayır Bey, öncelikle hep diyoruz ya zor bir hafta diye, gerçekten bu hafta galiba bayram haftası ama en zor haftalardan biri olacak. Bu kararın da özellikle bayram öncesi alınması bana göre piyasanın biraz daha sakinleşmesini, soğumasını sağlamak.
4: O 9 günlük tatilli biraz değerlendirmek.
5: O soğuma olayı çok önemli. Tahmin ediyorum ona göre denk geldi. Fakat şu dikkatimi çekiyor, bu olayı açacağız. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki, mesela bir sayın milletvekilinin eşinin bir sorunu oluşmuştu takdir edersinizce. Bu mahkemeye teminat para olarak yatırmadan fakirlik belgesi alma olayı vardı. Hı hı. Şimdi bu Türkiye'nin gündemindeydi. Şu anda hafızamı yokladım bir anda. Bunu anlatmadan önce ona gireyim dedim. Sonra Sayın Adalet Bakanımızın bir kısım şeyleri vardı. Farklı partilerin değerlendirmeleri vardı. Şu anda bunların üzerine bir böyle örtü kapadık. Apayrı yepyeni bir gündem maddesi ortaya koyduk. Dolayısıyla o taraf biraz sakin kalacak, soğuyacak galiba. İnanın yaşananlara baktıkça diyorum ki ya bu nasıl bir denklem ya, nasıl denk geliyor veya nasıl oluyor? Özellikle bu mutlak putlan olayı ben iki farklı açıdan değerlendirmeyi uygun görüyorum. Kendi açımdan tabii, birçok insan farklı açılardan görebilir. Bir de şu gerçektir ki bizler kendi görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Bunun doğru olduğunu iddia etmek saf dillikten başka bir şey değildir. Ve psikolojide çok hoşuma giden bir kural vardır. İnsanlar arasındaki fark der olan değil, olana gösterilen tepki, reaksiyonla belirlenir. Somut örnek, bir Cumhuriyet Halk Partili'nin bu olaya gösterdiği reaksiyonla bir AK Partili veya bir MHP'nin taraftarının veya sevin insanın bu olaya gösterdiği reaksiyon ve tepki taban tabana zıttır. Yani bir için çok zor, bir için de çok böyle hoş bir olaydır rakibi açısından. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. Bizler de insanız ve kendi dünya görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Ha, ekonomideki konuştuğumuz rakamlar real, gerçek. Bunu inkar etme şansımız yok ama bu olaydaki konuşulacak şeyler, öyle tahmin ediyorum, şahsımın da şahsınızın da bütün insanların da kendi görüşleri, kendi yorumlarıdır. Şimdi gerçekten tarihi anlardan Türkiye birini yaşıyor. Bunun hepimiz farkındayız ve daha önce buna benzer bir olay ben yaşandığını hatırlamıyorum. Yani bu yaşıma kadar. Peki bu Allah korusun bizi bir sistem krizine götürür mü? Götürmemesi gerekir. Yani böyle bir şeyin olmaması lazım. Bu noktada hem iktidarın hem muhalefetin son derece soğukkanlı, son derece mantıklı yasalara ve kanunlara uygun hareket edebilmesi çok önemli. Yani bireysel olarak o andaki sinirinizle reaksiyon ortaya koyarsanız sonunda belki bedeli çok ağır bir biçimde hem siyasetçiler hem de halk ödeyebilir. Şimdi buradaki olay şu, Sayın Özel dedi ki 40-45 gün içerisinde dedi Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'yi seçime götürebilmek için karar alsın dedi. Ben çok garipsedim Halil Bey. Şu açıdan öyle tahmin ediyorum ki CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın etrafında hukukçuları var, danışmanları var. Bir kere bu karar kesin bir karar değil. Yani soğukkanlı olarak değerlendirelim. Yani duygusal davranabilirsiniz. Tamam 40-45 günde gitsin diye ama şimdi bir akışı var. Yani olayın akış istikameti var. Bu nedir? Yargıtay'a intikal etti.
4: Tabii.
5: Şimdi Yargıtay bu konuda karar vermeden yani Özgür Özel gibi bir insanın 40-45 gün içerisinde hemen yeniden kongreye karar alınması teklifi benim çok garibime gitti. Yani bunun bir kere olabilme şansı hiç yok.
4: Temyizin
5: uygulayamazsınız.
4: Hani temyize götürdü. Bireysel bazda tabii, başvuruda bulundu ki bu kanun bunu söylüyor.
5: Yargı
4: temyizde hani belki 10 günde çıkacak
5: belki
4: karar.
5: Belki
4: 6 ayda çıkacak.
5: Belki 1 yılda çıkacak.
4: Kongre kararında temyizde çıkan ve artık geri dönüşü olmayan kesinleşmiş karardan sonra bu konuşmaların yapılması hukuki anlamda daha doğru. Peki sizin söylediğinizle çok doğru bir yaklaşımda bulundunuz. Velev ki Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Temmuz'un 15'inde genel kurul kararı aldım dedi.
5: Yapamazsınız, yapamazsınız.
4: Yaptı ama Temmuz Ekim'de karar verdi. Bu sefer bu kongre de geçersiz sayılacak.
5: Bir de mantıklı açıdan olmaz. Yani benim hayret ettiğim şu Ali Bey, bu noktadaki insanlar ben kimseyi eleştirmiyorum ama bir şeyi adım olarak atarken duygusal değil de yasaya, kanuna uygun olarak adım atmak lazım. Yani hayacı olmamak lazım. Bir de mesela bu tip ifade biçimi bağışlayan insanlar da tahrik ediyor. Ya niye gitmesin 40 günde, 45 günde? İyi ama ortada bir yasa var, kanun var. Yani siz bunu yok sayamazsınız. Bu noktada lütfen biraz mantıklı, biraz dikkatli, biraz da akıllı davranmak. Ama
4: temize götürmeseydi bu dediği olurdu.
5: Problem yoktu. Tabii ama tabii. Gitti temize gitti. Yargıtay'a gitti olay.
4: Belki kararı bozacak.
5: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu anda alınan karar zaten ille geçerli bir karar değil. O kadar ilginç bir şey ki bu. Şimdi bir de şu açı var Ali Bey, ikinci boyuta geçmeden. Şimdi bu Butlan davasında çok enteresan. Şu anda yargılanıp hapse giren insanlar var bakın. Şimdi burada dava devam ediyor. O kadar enteresan ki yani bunun sonu ne olacak? Kime kadar uzanacak? Yani bir açıdan da buradan bakalım olaya. Belki insanlar görmek istemiyorlar ama bu dava, Butlan davasında şu anda bilmiyorum farkında ama saygıdeğer izleyiciler, tutuklanan insanlar var.
4: Gözaltına alınan 7 ilde 13 kişi bahsediliyor. Burada işte o kongre aşamasında rüşvet veren,
5: yani denilen
4: alan ya da farklı iddialar var. Bunların yani her biri
5: yargılanma iddiadır. Burada.
4: Orada o kongre sürecini sabote eden diye söyleyelim bunu.
5: Yaşa.
4: Ya da iddia edilen diye söyleyelim. Tabii. 13 kişinin bir gözaltı süreci var.
5: Devam ediyor yargılama.
4: Devam ediyor. Onları da işte bu yapılan bu usulsüzlük iddialarına karşı mutlaka gözaltıyla birlikte sorgulamalar olacak.
5: Sonuç belki, ne olacak?
4: Sonuç ne olacak?
5: Davanın bakın o kadar enteresan ki Ali Bey. Yani yargıtay safhası da bu işi bitirmiyor. Yani bir de olayın bu boyutu var. Yani buradan bakmak lazım. Şimdi başka bir açıdan onu da söyleyeyim. O ikinci bölüme geçmeden ben ikinci boyuta. Şimdi anayasaya göre benim anladığım kadarıyla veya anlayabildiğim kadarıyla diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir diyor. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez diyor. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı vermiş. Bu tarafta bir dava açılıyor. Yerel mahkeme tarafından o karar yok sayılıyor. Daha sonra bu karar Yüksek Seçim Kurulu'na iletiliyor. Yetkili mahkeme tarafından yani bu işi iptal eden tarafından mahkeme tarafından Yüksek Seçim Kurulu bu şeyi cevabı reddetti, kabul etmedi. Yani öyle bir görüntü var ki içinden çıkabilmek mümkün değil. Yani yumurta tavuktan mı, tavuk yumurtadan mı? Çok ilginç bir şey oldu. Asıl tehlike de Halil Bey, bunun sonucu ne olur? Tabii bunu bilemiyoruz biz ama bundan sonraki genel veya yerel seçimlerde herhangi bir biçimde o sonucu beğenmeyen siyasetçiler, siyasi parti taraftarlarının yeniden mahkemelere müracaat edip Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını iptal ettirebilirler mi? Yani seçimleri diyeyim, bağışlayın, Yüksek Seçim Kurulu değil de yani o yapılan genel veya yerel seçimler iptal olabilir mi? Yani bunun sonu nereye nasıl varır onu bilmek mümkün değil. Tıpkı EYT gibi oldu. Yani nasıl erken yaşta emekli yaptık bir kısım insanları, şimdi ikinci grup diyelim bir haftayla, bir ayla, bir yılla kaçıranlar yeni seçimi bekliyorlar, biz de o potaya girelim diye. Yani buradan sonraki olay biraz farklı olacak. Ne olacağını tabii bilmiyoruz ama benim bunlar şahsi kanaatim. Bir diğer açıdan da şu nokta var, bunu da göz ardı ediyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde takdir edersiniz ki açık olarak ifade etti. Yani bir kısım problemli, şaibeli veya karşıt olan insanların diskalifiyesi olacak. Yani bu bir gerçek. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarına tedbirli olarak eğer kendi ekibine havale ederse, yani bunların CHP'de siyaset yapmamaları konusunda bir fikir oluşturmak için onlara teklifte bulunursa, bu nasıl değerlendirecek, bana söyleyebilir misiniz? Yani partinin yetkili organları, diyelim şu anda genel başkanı, şu andaki iptal olan genel başkanı Özgür Özel'i tedbirli olarak partinin yetkili kurullarına aktardı ve dedi ki bu insanların üyelikten çıkarılması konusunda dedi. Oynayalım dedi. İhraç. Peki Halil Bey, bu yapıldığında Sayın Özgür Özel zaten CHP'den genel başkan adayı dahi olamaz. Yani buradaki olay o kadar farklı kolları var ki, bir boyutta normale dönse bir başka boyut var, o boyut dönse bir başka boyut var. Yani o kadar karmaşık bir halde ki, dolayısıyla şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve iade edilen ne yapacakları çok önemli. Biraz sonra gireceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda bana göre bir mazbata alması lazım. Yani şu anda CHP'nin genel başkanlık mazbatası Özgür Özel'di. Şimdi o kadar enteresan ki bu oyun dışında kabul, mahkeme kararı. Mahkeme diyor ki kardeşim sen devam et diyor. Peki ben de şöyle düz bir vatandaş olarak, Ömer Uzun olarak diyorum ki Sayın Genel Başkan, siz de diyorum Yüksek Seçim Kurulu'na gidip Sayın Özgür Özel'in mazbatasını, o grubun iptal ettirip sizin ekibinizle yeni bir mazbata almanız gerekir mi acaba?
4: Yok, o gerekmiyor.
5: Sormak istiyorum.
4: Şöyle, bilmiyorum. Gerekmiyor.
5: Böyle bir soru sormak istiyorum.
4: Şimdi 38. Genel Kurul, 2023'te yapılan Genel Kurul'da zaten mazbata sahibi olarak Genel Kurul'a gitti. Sonrasında Özgür Özel Genel Başkan olunca ona mazbata verip, bu artık her yönüyle yok sayıldığı için Sayın Kılıçdaroğlu mazbatası zaten var. Ya, yeni bir mazbataya gerek yok, elinde var. Çünkü yok sayıldı.
5: Ben de bakış açım şu, diyorum ki ya, bu adamcağıza bu verilmiş Özgür Özel'e. Şimdi bunu iptal etmesi lazım diyorum.
4: Evet, iptal oldu.
5: İptal ettiğinde ne olacak Halil Bey?
4: İptal olduğu için.
5: Yeniye vermesi gerek.
4: Yeniye vermesine gerek yok. Zaten onda vardı.
5: Bu da benim görüşüm.
4: Yani o bir önceki, o 2021 miydi? Bir önceki genel kurulda, yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam ettiğindeki, oradaki mazbata geçerli. İşte hala
5: bu
4: geçerli.
5: Çok önemli bu nokta. Yani bu nokta o kadar asıl hassas bir nokta ki bunu anlayabilmek, anlatabilmek öyle çok kolay değil. Ve bana göre Halil Bey yapması gereken şuydu Özgür Özel'in. Çok daha soğukkanlı olup, çok daha mantıklı olup, çok daha doğru hareketler yaparak genel merkezde böyle bir olayın olmasına engellemesi gerekirdi. Aklıyla, yani düşünceleriyle, davranışlarıyla, eylemleriyle. Artı ben olsaydım veya onun danışmanlarından birisi ben olsaydım şunu önerirdim Sayın Genel Başkan'a. Derdim ki Sayın Genel Başkan, hemen 24 saat içerisinde bir yeni parti oluşumu için harekete geçin. Yani şu saatten sonra, şu kararlardan sonra bana göre 40-45 gün değil, belki aylar içerisinde bu yeniden seçim yapılamayacak yani genel kurul.
4: Tabii, tabii.
5: Dolayısıyla eğer siyasete devam etmek istiyorsa, yani bu şu anda CHP'nin la edilen ekibi, grubu veya taraftarları, bir kere net, çok seri bir biçimde yeni bir yapılanmaya gitmeleri gerekirdi. Yani bir B planı gerekirdi Halil Bey, yanlış mı?
4: Muhtemelen vardır B planları ki.

0: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz
1: benzer bir şey söylüyorsunuz.
0: Bu çok önemli bir şey ama.
1: İyi Parti MHP'nin içinden doğmuş olan bir partiydi ve Meral Akşener ve ekibi çok hızlı bir karar alarak İyi Parti'yi kurdular ve siyasi yaşamlarına orada devam ettiler. Muhtemeldir ki ve şu anki gidişat da biraz ona benziyor. Sanırım CHP'de de böyle bir yeni bir parti
0: başka çare yok
1: ortaya çıkması, çünkü konuşulan şu, özellikle yani bunlardan ayrı olarak tutuyorum, 2027 Ekim ya da Kasım'ında çok büyük bir ihtimalle öne çekilmiş, öne alınmış bir genel seçim süreci olacak. Biz Mayıs bitti olarak bakalım. Önümüzde 13 ay 14 ay gibi bir süreç var. O zaman söylediğiniz gibi hızlı hareket edip yeni oluşumla bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimine, milletvekili seçimine hazırlanmak için belki de yeterli bir süredir ama geç kalmamak için de söylediğiniz gibi hızlı hareket edilmesi gerekiyor gibi.
0: Peki bir fikir daha var bende. Belki birçok insanın düşünmediği. Şimdi şu anda AK Parti belediyelerle ilgili ciddi belgeler kendi açısından ortaya koydu. Diğer açıdan bu karar ortaya çıktı. Ve böyle bir konjektürde tam böyle Özgür Özel ve arkadaşları veya CHP'liler ne yapacaklarını tartışırken çok net olarak çok seri bir biçimde birkaç ay sonra seçim kararı alınabilirse şaşmayalım. Bakın bu benim fikrim. Niye? Böyle bir ortamı bir daha iktidar yakalayabilir mi? Yani bu nokta o kadar önemli ki, söylediğimi anladınız mı bilmiyorum.
1: Çok iyi anladım.
0: O kadar önemli ki yani bu nokta.
1: Buna şu konuda ihtimal vermiyorum.
0: Var demiyorum bakın.
1: Kişisel görüşüm.
0: Bir şey diyorum, benim düşüncem yani.
1: Şimdi AK Parti tarafından CHP'nin yani iktidara en yakın alternatif diyebileceğimiz ana muhalefet partisinin bu durumda olması AK Parti için müthiş bir fırsat.
0: Bunu arz etmeye çalışıyorum.
1: Ekim'de, Kasım'da bir
0: bunu erken anlatmaya çalışıyorum. Bu sene diyorum.
1: Alabilir mi?
0: Gelecekler evet. Demiyorum.
1: Şimdi siyasi partinin dışında bir de vatandaş gözüyle baktığım zaman vatandaş şu an için özellikle emekliler, asgari ücretliler, tabiri caizse inim inim inleyen ekonomik ve enflasyon durumunda sanki bu kararı almak hani teşbihte hata olmasın, kendi ayağına sıkmak gibi bir şeydir. Bir seçim ekonomisine girilmesi, bir ekonomide bir bahar havasının, kredi musluklarının açıldığı ki biraz sonra konuşacağız, tam tersine kısıldı musluklar, kredi musluklarının açılması ve piyasaya para pompalanması ile birlikte bir ticari hayatın dönmesi ve yeni bir takım vaatler. İşte söylediğiniz gibi EYT'nin dışında bir de o bir günle bir ayla kaçıranlar
0: bir
1: var.
0: Bakın bunlar da alacaklar tabii, belki.
1: Kademeli bilmiyorum. Emeklilik dediğimiz kısım ki yaklaşık 3-4
0: çok
1: milyon kişiyi
0: bir şey, etkiliyor.
1: Burada bir takım vaatler şey. Ve altyapının oluşması lazım ki AK Parti seçim kararı alsın diyebiliriz. O yüzden şu an sadece CHP'nin içinde bulunduğu bu süreç yetmiyor. Kişisel görüşüm yetmiyor. Başka şeylerin de olması gerekiyor. Muhtemeldir ki ben yine önümüzdeki yıl erken alınmış bir seçim öngörüm var. Tabii ki yanılıyor da olabiliriz.
0: Bu düşük ihtimalde olsa benim kendi şahsi görüşüm ama şöyle kendi kendime muhakeme yaptığımda
1: fırsat bu fırsat diyebilirdim.
0: Daha mükemmel bir fırsat yok. Artı çok net ifade edeyim, 2027-2026'dan çok daha rahat olmayacak hiçbir açıdan. Belki geçici subjektif bir rahatlık oluşturulacak ama bunun artık vatandaş farkına varacak. Yani vardı da zaten. Dolayısıyla yapay olarak bir şeyi sürüklemenin bir yararı olmadığı kanaatini ben taşıyorum. Reel olmadıktan sonra yapayın bir anlamı yok. Kesinlikle. Ne görüntüde ne sonuçta. Yani bakın bunları bile düşünebilmek önemli. Yani bunları da düşünmemiz lazım. Olur. Olmaz diye hiçbir şey yok. Niye? Daha henüz Mayıs ayındayız. Haziran'a yeni gireceğiz. Dediğiniz gibi yani Eylül-Ekim'e süratle piyasaları rahatlatarak gelecek sene yapılacak olan uygulamayı bu sene yaparak CHP toparlanmadan veya en güçlü muhalefet partisi olarak görünen parti toparlanmadan düğmeye basabilirler. Bir başka şey de beni bu noktaya getirdi Ali Bey. Mesela CHP yerel seçimlerin iptaliyle ilgili müracaatta bulundu, reddoldu bakın. Çok ilginç bir şey bu. Yani ben buradan o noktaya gelmeye çalışıyorum. Yani CHP'nin bu teklifi kabul olsaydı zaten Türkiye çok rahatlıkla bu sene yerel seçimleri yeniden yapabilirdi ama mahkeme yok dedi, yani böyle bir şey olamaz dedi. Nedenini bilemiyoruz tabii, kendi düşüncelerine saygı duymaktan başka da çaremiz yok. Mahkemenin aldığı karar normal kesindir. Hepimiz buna uymakla mükellefiz, yani buna isyan etme veya karşı olmanın veya eleştirmenin bir mantığı yok. Mahkemenin aldığı karar. Dolayısıyla bu uygulanacak, tamam, ama CHP de diyor ki arkadaş diyor bu sene diyor

0: yerel seçimleri yapalım diyor. Madem öyle diyor, iptal edin bunu da diyor. Çünkü kurulun aldığı, Ali Bey, öyle enteresan bir şey ki, iptal olan şeye dikkat ederseniz maddelerin birinde diyor ki yürütme, kendi yürütme kurullarının diyor CHP'nin aldığı hiçbir kararlı geçerli değildir diyor. İyi ama son seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerinde, zaten 2023'ten sonra iki defa daha genel başkan seçildi CHP'de Özgür Özel. Yerel seçimdeki bütün adayları CHP'nin şu andaki iptal edilen kurulu karar verdi. Yani o insanların hepsini belirleyen kim? Genel başkan ve oradaki yürütme kurulu. Peki siz bunların kararları geçersiz dediğinizde öyle bir ilginç görüntü ortaya çıktı ki, belediye başkanları nasıl geçerli olacak, ben bunu da merak ediyorum. Yani iptal ettiğiniz kurula diyorsunuz partiye, senin kurulların aldığı hiçbir karar reel değil, geçerli değil, hepsini iptal ediyorum. Kabul. Peki şu andaki belediye başkanları, milletvekili demiyorum, belediye başkanlarını kim belirledi? Genel başkan ve o ekip belirlemedi mi? Genel İdare Kurulu. Yani bakın, olaya farklı açılardan bakınca Ali Bey, öyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor ki, dedim ya, bu olayla birçok insan zannediyor ki bir tek yolu var. CHP 40-45 günde bir olağanüstü genel kurula gider. Yani seçimini yapar. Kimse genel başkan seçilir. Ya öyle bir şey mümkün değil. Artı ben size 10 tane farklı alternatif sunarım yani. Çok rahatlıkla. Dolayısıyla bu öyle bir sarmala girdi ki, hangisini temizleyerek bir diğer yola normal geçebileceğiz? Ben bunu gerçek anlamda çok merak ediyorum. Bakın bir diğer açıda bir daha söyleyeyim. Sayın Özel ve ekibinin, yani görev alan insanların şu anda partinin yetkili, yani yeni gelecek yetkili kurullarında görüşülmeleri var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu tedbir olarak bunları şeye verse, kendi kuruluna dese ki arkadaş, bunların üyeliğini iptal edelim. Şimdi ne olacak? Oradan çıkacak sonuç ne olacak? Yani öyle çetrefilli bir şey ki, tek açıdan değil, birçok açıdan baktığınızda kafanız karışıyor. Yani her şey iç içe girdi. Hani derdi,
1: bileşeni çok fazla olay.
0: Sapla saman demokrasiyle anarşi karışıktı diye. Sapla saman demokrasiyle anarşi karışmaya başladı. Yani sanki bir olaydı. Yani mahkemenin kararına saygı duyuyorum. CHP'lilerin dünkü o parti genel merkezindeki yaptıkları o olayları tasvip etmiyorum, bağışlayın. Yani o bir şeylere girmemesi için polisin kapıya koymamaları, dışarıdaki demir kapının polis tarafından yıkılması, yani o görüntüler, yakma yıkma, Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının parçalaması, yani bakın bunlar bizi dünyada diğer ülkelerin gözünde hangi noktaya, nereye getirecek, bunu çok iyi hesap edelim. Yani dışarıdan baktığınızda müthiş bir kaos görürsünüz Türkiye'de. Biz içindeyiz, olayın sıcağını yaşıyoruz. Belki onu çok fark etmiyoruz ama bunu bir Alman'ın, bir İngiliz'in, bir Fransız'ın, bir Amerikan'ın gözüyle veya bir Arap'ın gözüyle baktığınızda gerçekten ürperirsiniz. Yani bu ülke akıbette ne olur gibi bir soru işaretini kendinize sorabilirsiniz. Soru işaretle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten yaşanan şeyler çok enteresan, çok zor, benzeri olmamış şeyler. Dolayısıyla en büyük buradaki yapılması gereken gerçek görüntü şu olmalı. İki sayın genel başkan da, eski veya yeni, gayet soğukkanlı olarak yasaların verdiği yetkilere uygun olarak vatandaşı sokaklara çıkarıp bas bas bağırtmayarak, şimdi bakın bir de bu nokta var. Bizim sosyal medya bir kısımda troller, açığını söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki ben, iki taraftan da insanları tahrik etmek için birçok formül uygulayacaklar. Yani Allah korusun sokağa çıkıp kitle hareketlerinin olması, hatta Allah korusun çatışmaların olması, bunlar ülkemiz, ekonomimiz ve geleceğimiz için dinamit olacak. Dolayısıyla bu noktada özellikle ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Özel'e de istirham ediyorum. Siyasi partilerin, diğer muhalefet veya iktidarın genel başkanlarına veya yöneticilerine, bu tip olayların olmaması için kendi taraftarlarını mantıklı biçimde ikna edip sakinleştirip olayı akışına bırakmaları. Yani nereye gidecekse bilmiyoruz tabii. Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz ama bu kavgayla, nizahla, ayağa kalkmakla, bas bas bağırmakla, birbirimizi katletmekle olacak bir iş değil. Ve çok tehlikeli bir şey bu. Yani baktığınızda bir kısım kontrolsüz ve dengesiz insanlar, Allah korusun, cinayete kadar varacak işleri yaparlar yani burada. Veya toplumu katledecek noktaya gelebilirler. Bunlar provokatördür. Yani gerçekte bu siyasi partinin taraftarları değildir ama buradan bir vaziyet, bir vazife çıkartırlar kendilerine ve toplumu birbiriyle çatıştırmak için, çarpıştırmak için çevirmeyecekleri entrikalar yoktur. Ha, bu oyuna da bu millet gelir mi onu da ben bilmiyorum. Dünya bu kadar karışık haldeyken, Amerika-İran savaşı bu noktadayken, geleceği belirsizken, petrol fiyatları sanki böyle yay gibi bir çıkıp bir inerken, yani faizler işte biraz sonra geleceğiz, ne olacağı belli değilken, böyle bir konjektürde Türkiye'de zaten çok zor para kazanılırken, veri elde edilirken, rantçılar hariç, uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçileri hariç, biz hala birbirimize ulaşacaksak, dinleyeceksek, illa benim partim, senin partim, benim dediğim, senin dediğin, Türkiye'nin geleceği mahvolur. Yani bunu baştan bilelim. Tek istirhamım şu, özellikle siyasi parti liderleri ve yetkili kurulları, kurumları, kişileri, milletvekilleri veya il ilçelerde bulunan yöneticileri, halkı sakinleştirmek için, mahkemelerin sonucunu beklemek için ikna etmeleri çok önemli. Dolayısıyla bu ülkemizin sonu değil. Veya Allah korusun Türkiye karanlık bir yere gidecek değil bu kararla. Mutlaka aydınlık yerlere gideceğiz. Ama sabredebilirsek, soğukkanlı olabilirsek, yasalara ve kanunlara uyarsak, mahkemelerin kararlarına uyarsak problem yok. Dediğim gibi anayasa çok enteresan. Yani baktığımda şunu gördüm. Diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir. Anayasa Mahkemesi bile değiştiremez diyor. Şimdi bakıyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce almış olduğu bir kararı tanımayanlar var Türkiye'de. Baktığınızda yani hukuk ve adalet yıpratılıyor. Yani bunun zararı hem ülkemize hem insanımıza, dolayısıyla akıllı olmak zorundayız. Şu andan itibaren haklı haksız olayını bir tarafa bırakıp, doğruyu yanlışı bir tarafa bırakıp, yani kenetlenmenin çaresini aramamız lazım, bulmamız lazım. Şu da bir realite bana göre. Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarıyla Sayın Özel'in taraftarları bundan sonra tek çatı altında bir arada yol alabilirler mi derseniz, alamayacaklarını gördük. Keşke alabilselerdi. Yani o bütünleşmeyi, o anlaşmayı sağlayıp, o kucaklaşmayı becerebilip yürüyebilselerdi. Ama anladık ki aynı demin anlattığınız İYİ Parti olayı gibi, MHP olayı gibi. Bundan sonra yani şu anda yaşananlara baktığımda maalesef birlikte yürüyebilme şansları olmadığını çıplak gözle görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir yapılanmanın şart olduğunu hissediyorum, biliyorum. Yalnız bu yapılanma olurken de farklı görüntüler ortaya çıkabilir. Mesela diğer muhalefet partileri de belki böyle bir çatı altında birleşmenin kendi açısından doğru olabileceğinde, bakın yeni ihtimaller de doğacak burada Halil Bey. Yani yeni bir çatı kurulduğunda bunun güçlü olabileceğine inanıldığında diğer diyelim muhalefette yer alan, ben küçük büyük demiyorum, o partiler de belki bu parti çatı altında yer alarak daha güçlü, tek vücut olarak hareket etmenin formüllerini ve çarelerini arayabileceklerdir. Yani buradan farklı şeyler de doğabilir. Özellikle muhalefet açısından. Yani buradan da belki biz olumsuz gibi hissediyoruz belki birçok şey, ama belki çok daha olumlu görüntüler ortaya çıkabilecektir. Olacak demiyorum bakın. Yani ben hep ihtimalleri,
1: doğum sancıları da diyebiliriz. Sancılı bir süreç ama.
0: Hani ne olacağını bilmiyoruz ama dediğim gibi ben olsam Sayın Özel'in yerinde hiç vakit kaybetmeden bu işi bilen insanlarla bir araya gelerek yeni bir parti oluşturmak, yeni bir yuva oluşturmak ve o çatı altında siyasete devam etmekte yarar var. Çünkü yarın ihraç olduklarındaki çok büyük ihtimal Sayın Özel ve belki arkadaşları bu partiden alınan kararla ihraç olacaklar. Yani açıkça tedbiri verildiklerinde zaten aday olamayacak yani. Seçim dahi olsa şey seçime. Onun dışında böyle bir şans olmadığına göre artık arkadaş tamam kabul. Mahkemenin kararı bu. Biz saygı duyuyoruz. Biz yeni bir oluşum içerisindeyiz deyip o oluşum oluştursalar. Ama süratle ben kendi menfaatleri olacağı kanaatindeyim. Diyor, bir defa daha tekrarlıyorum. Önemsediğim için veya böyle hissettiğim için diğer muhalefet partileri de belki bu olaya sıcak bakıp onlar da aynı çatı altında yer almanın çaba ve gayret içerisinde olabilirler. Hepsi demiyorum ama içinde olacaklar da vardır. Yani ben o kanaati net olarak taşıyorum.
1: Mutlaka.
0: Yeni çünkü, bir bağışlayın, yeni bir güç, yeni bir açılım.
1: Bunu yapmazlarsa şöyle bir tehlike daha var. Hep senaryo üzerinden konuşuyoruz. Fezleke hazırlığı içerisinde olduğu da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin. İnşallah. Fezleke'nin içerisinde Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi, Mahmut Tanal gibi önemli isimler var. Fezleke ne demek? Vekillik kimliğinin düşmesi demek. Vekillik kimliği bir Özgür Özel'in düştüğü anda hakkında bekleyen onlarca dava
0: var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı birçok dava var.
1: Çok dava var. Buradan bir siyasi yasak ya da bir hapis ya da bir ceza alma durumu var. Ve bundan sonraki tüm siyasi hayatının tamamen bitmesi gibi bir anlam bile
0: çıkıyor. Ve devam ediyor zaten.
1: Öyle bir tehlike de var.
0: Bu dava da devam ediyor Ali Bey. Yani meclisteki bu olay devam ediyor mahkeme.
1: Burada anayasal düzene karşı gelme diye de buradan tutturulabilir. Yani fezlekede siyasi dokunulmazlık, yani bu vekillerin dokunulmazlığı var. Bunu kaldırdığın anda benden bir fark kalmıyor. Üzerine her türlü mahkeme açılabilir. Buradan bir iki tanesini alacağı bir ceza bile hayatın, siyasi hayatının tamamen bitmesi anlamına gelir. Sanırım burada yapılabilecek en doğru karar, Özgür Özel ve ekibi için söylüyorum, sizin söylediğiniz gibi yeni bir oluşumla yoluna veya da siyasi hayatına devam etmek diyelim. Yaklaşık yarım saattir CHP'yi konuşuyoruz. O zaman şöyle bir ekonomiye doğru kayalım mı?
0: Bana göre Türk seçmeni kendi iradesine ve demokrasiye yapılan dışarıdan müdahaleleri çok sevmiyor bakın. Bunu da göz ardı etmeyelim ne olur. Yani seçmen diyor ki arkadaş benim irademe müdahale etme diyor. Ya da diyelim
1: sandıkta cevabını veririm diyor.
0: Veririm diyor veya hukuka diyor aşırı müdahale etme diyor. Yani ben bunu gözlemliyorum. Bunu da söylemiş olalım, ekonomiye dönelim.
1: Peki altından gidelim. Şimdi 100 doların altına inen bir Brent petrol var. İsrail
0: 91 kadar geldi.
1: Evet. İsrail, ABD ve İran çatışma içerisinde, tam da şu an bir de hac vazifesinin yapıldığı, tüm dünyada Müslümanların Arabistan'a akın akın gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Dün değil, ondan önce Cumhurbaşkanımızın Körfez ülkeleri ve ABD Başkanı, işte deli, sarı deli dediğimiz Trump'la bir görüşmesi var. Buradan bir çıkan sonuç var. Savaşta bir barışa doğru gidilmesi. Bir taraftan ABD diyor ki 445 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu bana teslim edeceksin. 20 yıl boyunca nükleer araştırma tesislerini kapatacaksın. Hürmüz'ü açacaksın diyor. İran tarafı diyor ki yo, ben hiç öyle bir şey yapmayacağım diyor. Karşılıklı resleşmeler devam ediyor ama öbür taraftan da bir üzerinde konuşulan 60 günlük bir ateşkes anlaşması, işte altının biraz artması ve Brent'in, özellikle Brent petrolün geri gelmesi ana sebeplerinden bir tanesi de 60 günlük bir ateşkes anlaşması. Sonrası ne olur onu bilmiyoruz ama bir 60 gün boyunca ateşkesle birlikte tamamen Hürmüz'ün açılması, ki İran tarafı da bunu kabul ediyor. Tamamen bütün gemilere, tüm dünyadaki bütün gemilere açılması konuşuluyor. Akabinde de Brent'in ciddi anlamda geriye doğru geldiğini görüyoruz. Ama bizim konumuz Brent değil. Size sormak istediğim konu, altında bir kıpırdanma oldu. Bu kıpırdanma nereye doğru gider? Neden yukarı doğru gidiyor? Ve biz tahminler, daha önceki yaptığımız yayınlarda da bir iki yıl önce de şu tarih olabilir, şu kadar rakama çıkabilir dediğimiz de çok daha erken, çok daha hızlı bir şekilde üzerine doğru çıktığını görebiliriz. Burada bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki, bunu önce baştan söyleyelim. Yatırım tavsiyesi tamam, asla ve asla Ömer Bey de ben de bunu yapmayız.
0: Kendi düşüncem.
1: Dünya konjektörüne göre ne olabilir gibi bir ihtimaller arasında kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Altın nereye doğru gider?
0: Halil Bey, net olarak söylediğiniz gibi hepimiz biliyoruz, aslında vatandaşlar da biliyor. Buradaki bir uzlaşma, yani İran, İsrail, Amerika arasındaki yapılacak bir olumlu anlaşma kesinlikle yeniden petrolün önce şu anda 90'ın üzerinde 80 dolarlara, daha sonra da biraz daha altına gelmesini sağlayacak varil olarak. Altın kesinlikle savaşla beraber, daha önce 3 kez bunun benzerlerini ben tarih olarak da burada anlattım tarihini. Savaşla beraber altın düşmeye başlıyor. Savaş bittiği andan itibaren yukarı doğru trend çıkıyor. Bugün %1.4'lük şeyde artış var. Ons'ta artış var. Gümüşteki artış biraz daha ürpertici, %3'lük bir orada kazanım var. Aslında gümüşe çok dikkat etmek lazım. Spekülatif olarak aşırı anormal çıkıyor ve anormal geriye geliyor geldiğinde. Dolayısıyla gümüş alacaklar, anlık hareket edebilecek kabiliyete sahiplerse alsınlar. Onun dışında gümüş aşırı yükseldiği, aşırı geri geldiği için sıkıntı yaratabilir veya oluşturabilir insanlara veya vatandaşa. Ben altının, onsunun her halükarda savaşın bitimiyle beraber önce 5000 dolarları rahatlıkla bulabileceğini, daha sonra trendin yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama geçen yıl yaşadığımız o yaptığımız tahmindeki absürt anormal çıkış olmayacak. Ama kesinlikle altının yönü yukarıya, çünkü hala dünyadaki merkez bankalarının tek hedefi altın. Yani ne pahasına olursa olsun altın. Bir diğer taraftan da asıl Çin, Japonya başta olmak üzere uzak doğu ülkeleri ve dünyanın farklı ülkeleri, belki bunun içinde Araplar da var, ellerindeki Amerikan tahvillerini özellikle çıkartıp tarihi geldiğinde, vadesi geldiğinde zarar etmeden altına döndüklerini ve hala dönmekte olduklarını hepimiz biliyoruz.
1: Hatta Türkiye'de konuşuluyor Amerikan tahvillerini, yani iki ayrı rakam veriliyor. Bir rakam 6 milyar dolar, bir rakam da daha absürt bir rakam 20 milyar doların üzerinde Türkiye Merkez Bankası'nın elindeki tahvil Amerikan var. Tahvillerini sattığı. Bilimize son bir ayda sattığıyla alakalı bir takım haberler dolaşıyor. Ha mutlaka
0: ben
1: daha da vardır.
0: Bu kadar büyük satıldığını ama ben tahvil olduğunu
1: 6
0: biliyorum.
1: 6 milyar dolar dediğimiz rakam bile çok, bir rakam. Çok büyük bir rakam. Evet, bir rakam. Ama mesela bir Japonya'nın elinde ne kadar var dediğiniz zaman yaklaşık 700-750 milyar çok dolarlık var. Bir tahvil. Ve diğer taraftan Çin. Da Çin'in elinde 2 trilyon doların üzerinde bir tahvil Amerikan var. Tahvili var.
0: Yani Amerika'dan daha çok.
1: Zaten orada şunu da söylüyor. Çin Amerika'yı nereden sıkıştırıyor dersek diyor ki benim elimde işte şu kadar trilyon dolarlık bir tahvil
0: çöker
1: var.
0: Çökertir mi ekonomiyi
1: diyor. Bunu diyor bir bozdurmaya kalktığım anda çöker, senin Amerika doların doların diyor çöker diyor.
0: Amerikan ekonomisini de çöker.
1: Ekonomiyi çökertir mahveder. Diyor. Evet. Şimdi Japonya ile Çin de bir de bir ortak hareket etmeye karar verirse 3 trilyon 4 trilyon dolarlık bir rakam ki deli dehşet bir rakam.
0: Çok ödeyemez büyük. Amerika bunu. Çok büyük böyle bir şey ödemesi mümkün değil.
1: Bu sefer de inanılmaz hiper enflasyona doğru giden bir ABD dolarından bahsedersek
0: sanayi çöker.
1: Çöker yani tek kelimeyle çöker. Yani elinde de hani ABD Çin'e karşı petrol, enerji işte ben yollarını kapatırım sana petrol ulaştırmam diyor ama öbür taraftan da Çin'de diyor ki sen bunu diyor bana aylarca yıllarca süren bir operasyon yaparsın ben sana bir gecede yaparım diyor.
0: Ve yapar da.
1: Ve yapar da.
0: Amerika yani. Bir şey yapmadı Mahir Bey hatırlarsınız değil mi o geçtiğimiz yıllarda bir günde mahvetti bizi yani çökertti yani piyasayı. Yani
1: o Ray Brunson
0: olayında yani yaşadık biz bunu.
1: Ki kendileri de özellikle söylediler ben ekonomik anlamda seni zora sokacağım
0: açıkça
1: dedi.
0: Söyledi.
1: Bu şeklinde yaptı. Evet. Ve yaptı. Peki. Altın yok, dedik ama ekonomiden devam edeceğiz. Bankalarda faiz oranları nereye doğru gidiyor?
0: Halil Bey çok korkunç bir şey bu. Özellikle bu Amerika-İran gerginliğiyle beraber zaten yüksek olan faizler ipin ucunu kaçırdı. Ben biraz önce size gösterdim ama eğer isterseniz bunu ben size atayım siz de rejiye bunu gönderin. Hı hı. Şu rakamı ortaya koyalım korkunç bir şey bu.
1: Hemen bir ekran görüntüsünü bana gönderirseniz
0: ben size göndereceğim. Keşke daha önce
1: Merve Hanım'a evet. Göndereyim. Ekrana yansıtalım.
0: Merve Hanım da yansıtsın. Bunu. Evet onu bulayım ben.
1: Siz ona bakarken şunu da söyleyeyim.
0: Şunu göndermiş oldum. Evet gönderdim ben.
1: Bankalarda size. Kredileri verme, kredi faiz oranlarında yukarı yönlü bir hareket var. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bazı bankalar kredi faizlerini bireyselde ve ticaride yükseltti. Bazıları da bugünü bekliyor. Bugün sabah Mustafa Bey'le yaptığımız yol açık programında da dile getirdim. Varsa eğer bir acil bir kredi ihtiyacınız varsa öğlen saatlerini bile beklemeden bankalara bir kıyaslama yaparak pazarlığınızı yaparak henüz yukarı yönlü hareket etme kararı almayan bulabilirsiniz bankadan hızlı bir şekilde ihtiyacınızı karşılayın diye ben söyleyeyim. Ben bu görüntüyü rejiye ulaştırırken sözü
0: ben de devam edeyim. Hayır Bey şimdi o kadar enteresan bir yapı içerisindeyiz ki şu anda bana göre Türk parası tarihinin altın dönemini yaşıyor bakın. Dünyanın en değersiz paralarından birisi çok açık ifade edeyim ancak getiri olarak dünyanın en değerli paralarından birisi. Yani birkaç tane bana en değersiz para gösterdiğim biri Türk lirası derim ben size. Değersizlik noktasında en çok getiri getiren para. Hangisi derseniz ben derim ki Türk parası derim. TL derim. Şimdi o kadar ilginç ki elinize cetvel alıp çizseniz doların bu kadar düzgün hareket etmesini sağlayamazsınız. Yani sanki cetveli koyduk. Bir çizgi çektik doları sabit tuttuk. Yani Türkiye'ye sıcak para getirip faize yatıran insanlara büyük bir fırsat tanıyoruz. Ketreyeciler başta olmak üzere uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerine adeta fırsat doğuyor. Şartlar ne olursa olsun, paramız ne kadar değerli olursa olsun, dolar aynı yerde durduğu için Türk parası faiz getirisi doğal dolar olarak hesap edin doğal olarak. Yani kaybınız olmuyor. Diğer tarafta Türk parası getirisinin tamamını dolar olarak alıp yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Bu bana göre çok normal gelmiyor Ali Bey. Bakın bir daha söylüyorum. Yani bugün 45 liralarda bir dolar. Bir aylığına, üç aylığına dışarıdan yatırımcı getirdi diyelim. %45-50 ile yatırdı Türkiye'de. Bunun karşılığını Türk parası olarak aldığında, dolara çevirdiğinde cetvelle dümdüz gidiyor gibi gittiği için doların fiyatı Türkiye'de maalesef son neredeyse 3 yıla yakındır. Hiçbir kaybı olmadan artı veri alarak dünyada işi benzeri olmayan dolar faiziyle yurt dışına çıkıyor.
1: Yani şunu yapıyor, örnek veriyorum 1 milyon dolar getirdi, bunu getirdiği gün TL'ye çevirdi. TL'ye çevirdiği anda anında 3 aylık vadeli mevduata yatırdı ya da 6 aylık 1 yıllık yatırdı. Vade sonunda TL olarak tekrar bu parayı aldı. Giderken de tekrar dolara çevirdi ki neredeyse aynı rakam.
0: Aynı.
1: Parasına i̇şte para kattı. 1 milyon dolar getirip belki de 1 milyon 100 bin dolar olarak geri gitti.
0: Halil Bey bakın böyle bir faiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Türkiye'deki tamam vatandaş harika diyor, ben kazanıyorum diyor parası olan. Yani böyle bir para ne ticarette var diyor, ne başka bir yerde, ne de dünyada var diyor, Avrupa'da. Ama diğer açıdan baktığınızda bu giden para bizim vatandaşın parası, yani bizim hazinemizin parası. Türkiye Cumhuriyeti'nin parası bu para. Yani bunu yalnız da içerideki tefeci diyemiyorum ama faize para yatıranlar almıyor. Yani
1: ekrana geldi Ömer Bey.
0: Yurt dışı alıyor. Ya çok enteresan yani, inceleyelim Ali Bey. Bakın bana bir teklif geldi bir özel bankadan.
1: Evet, banka ismini söylemeyelim.
0: Söylemiyorsa ayın 23'ü bakın orada gözüküyor. Dün açtım ben ekranımı. Sayfamı irdelerken bunu buldum. Sabah Ali Bey'le de paylaştım. 150 bin lira diyor sana diyor, bayram kredisi vereyim dedi bana. Ben dedim ki ver dedim. Bir deneyeyim dedim. Aşağı doğru indim baktım ki hayat sigortalı kredi diyor %6.61 aylık. Ben 150 bin lira alacağım, 12 ay sonra 246.240 lira olarak ödeyeceğim. Şimdi aşağıdaki daha enteresan, o da %7.49 ile veriyor bana. Sigortasız istiyorum dediğimde, yani giydirilmiş olmasın dediğimde, iyi de mutlaka giydirecek, yoksa faiz oranını yükseltiyor. 7.49 diyor. Bana verdiği para 150 bin lira, benden aldığı para 12 ay sonra 260 bin lira. Şimdi ayda 25 bin lira ödesem düz mantık, düşündüm dün. Dedim ki ya ben 6 ayda zaten 150 bin lirayı ödüyorum. Yani neredeyse kalan tamamen bankaya kar. Ya o kadar enteresan bir şey ki vatandaş sıkıntılı. Vatandaş sıkışmış, banka bunu biliyor. Siz sayfasına girdiğiniz anda internetten hesabınızı kontrol etmek için ilk karşıma çıkan bu. Size bunu teklif olarak sunuyor. Şimdi ihtiyaç olan insan gözünü kapatıp ya 6.41 ile alacak, sigorta ayrıca ödeyecek, ya da sigorta ödememek için 7.49 ile alacak. Aslında kendine maliyeti sonuçta aynı. Yani zannetme ki 6.61 ile alan 7.49'dan aşağı alacak. Hayır. Sigortayı yüklediğinde ne olacak Halil Bey? Belki o rakamı da geçecek yani o şey olan kendine maliyeti.
1: İkisi de aşağı yukarı birbirine yakın rakamlar. Ya
0: bunlar çıkıyor. Normal şeyler değil Halil Bey. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Vatandaş bu kadar sıkıntılı durumdayken, ekonomide bu kadar kaos varken, sıkıntı varken bankaların bu faiz oranlarıyla para satmaları bana göre ne ahlaki, ne de etik, ne de vicdani. Yani bunları denetleyecek, bunları hizaya sokacak bir şey lazım. Ya denetlenmese bile yani %50 belki bize çok ucuz geliyor ama faiz gerçekten ucuz faiz mi? Yani yurt dışında faizlere bakın, faiz oranlarına. Yani libra artıyla alıyoruz biz. Onlar düz alıyor. Ya 3.5'la 4'le rahatlıkla para alınabiliyor dünyanın her yerinde, yani gelişmiş ülkelerinde. Türkiye'de yani biz 50'ye bile 50'ye şükrediyoruz. Yani maliyet eğer yıllık %50 olsun oynayacağız hepimiz. Ya böyle bir ülkede nasıl yatırım, nasıl üretim, nasıl istihdam, nasıl ihracat yapacağız? Bir başka açıdan ben bakıyorum Ali Bey, ihracatçılara üzülüyorum şahsım adına. Geçen bir program yapmıştım ben farklı bir kanalda. Altına yorum yazmışlar. Hocam yani niye doların çıkmasını istiyorsunuz? Yani her taraf karışır, mahvolur. Ya canım kardeşim kabul ama bakın şunu, bugün üretici üretiyor Türkiye'de bu malı ama satamıyor. Üretmede problem yok. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Niye? Karşı tarafla bunun mücadelesini yapamıyoruz. Adamlar bize bunun yarı fiyatına mal teklif ediyorlar. Yani enflasyon çok düşük, faiz çok düşük. Bizde enflasyon yüksek, faiz yüksek, bizim maliyetimiz yüksek. Yani onun mal ettiğinin iki katına biz burada Türkiye'de mal ediyoruz. E nasıl satacağız? İçeriye bile satamıyoruz. Yurt dışını bırakın, içeri piyasada şu anda geçen hafta galiba bahsettim. İthal mallarında tüketim mallarının oranı, yatırım mallarının oranı ilk defa Türkiye'de geçti. Bakın bunu iyi yorumlayalım. Yani tüketim mallarının oranı, ithal edilen malların yüzdeye vurduğumuzda yatırım malları oranını geçti. Bu şu demek, Türkiye dışındaki her şey Türkiye'den daha ucuz. Hani deriz ya, iğneden ipliğe, iğneden ipliğe dışarıdan ne getirirseniz getirin, Türkiye'de mal ettiğimiz fiyatın çok daha altında mal ediyorlar ve bize satıyorlar bu malı. Yani nasıl yapalım o zaman biz üretimi? Peki biz Türk olarak yapamazken bir yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye soğuk parayla davet edip nasıl yatırım yaptıralım? Yani bana, beni ikna edip bana bunu anlatabilir misiniz? Yani bunun mantığı nedir? Bir daha örnek vereyim. Daha önce defalarca verdik. Yani ben şu malı %60'la kredi kullanacağım, imal edeceğim. Sigortam veya onun dışındaki giderlerim, hariç çalışan elemanlara ödeyeceğim ücret veya kiram veya başka giderler. Şurada bir enflasyon var, %30 ve daha altında. Yani %14 ile başladık, 16 ile başladık bağışlayın, %26'ya çıkardık. Yani sonra %38, 30 olabilir dedik. Ya kardeşim, %30 olsa bile %60'da para kullanarak Türkiye'de %30 enflasyon olan bir ortamda bu malı neyle nasıl satacağız ya? Bana mantık anlatır mısınız? İktisat okumamış bir insan dahi bunun böyle olmayacağını biliyor. Ya bunu bilerek nasıl yapalım yani? Bunların formülü bulalım. Bunlara ne çare buluruz? Nasıl normalleşiriz? Nasıl normale döneriz? Bunları tartışalım. Ama biz bunları tartışmayı bir tarafa bırakın, başımızı kaşıyamıyoruz. Her hafta, her ay bir icat çıkıyor. Yeni bir olay ortaya çıkıyor. Bütün insanlar gül oraya odaklanıyorlar. Yani ekonomiyi elimizden kaçırıyoruz ya. Yani yatırım, üretim, istihdam bırakın. Parayı elimizden kaçırıyoruz, ekonomiyi elimizden kaçırıyoruz. Türk müteşebbis yatırımcısı imkanı varsa yurt dışına kaçıyor. İçerideki olan birçok holding, en büyük Türkiye'deki 2-3 holdinge bakın lütfen. Bir kısım işletmelerini satıyor, likide dönüyor. Bu parayı ne yapıyor? Bilemem ben, yurt dışına mı götürecek? Türkiye'de faize mi yatıracak? Veya bir fırsatını bekleyip çok daha uygun şirketler mi satın alacak? Ama işte holdingler, çok açık ifade ediyorum, en büyük holdingler Türk parasına, yani şeye, reel olarak paraya dönmeye başladılar bunlar. Likide dönmeye başladılar. Yani buradaki espri nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani biz bunları bırakıyoruz, apayrı şeylere odaklanıyoruz, apayrı şeylerle konuşuyoruz. İşte bakın şu yaşadığımız en son olay veya benzerleri veya bir milletvekilinin eşinin işte fakirlik belgesi alması veya bir sayın bakanın atandıktan sonra sürekli eleştirilmesi. Yani bunlar o kadar ilginç gündem maddeler ki, yani biz gerçek olan, yapmamız gereken gündem maddelerine kaçıyoruz. Başka şeylere odaklanıyoruz biz. Ama bu tarafta Türkiye mahvoluyor. Yani Türkiye büyük bir kaosun içinde ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani yaşadığımız şeyi basite indirgemeni veya yok gibi kabul etmenin bir mantığı yok. Şu anda bir ticaret erbabı olarak gerçekten ben de bunu bütünüyle yaşıyorum, yani ilklerime kadar yaşıyorum piyasada yaşanan şeyleri. Dolayısıyla böyle zor bir ortamda biz hala yapay gündem maddeleri, senin partim, benim partim, senin takımın, benim takımım, işte falan milletvekili, falan bakan, ya bunları bırakıp yani yapılması gereken neyse akil insanların ortaya çıkıp Allah rızası için şu ülkede doğru adım atmaları gerekiyor.
1: Acaba burada yapılması gereken, hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü Euro bölgesi,
0: çok hızlı Ali Bey.
1: Euro bölgesi Merkez Bankası Başkanı ve Amerika Merkez Bankası Başkanları, mevcut başkanlar şunu söylüyor. Artık bizim faiz artırmana gitmemiz lazım diyorlar. Şimdi biz
0: açık Türkiye, olarak söylüyor.
1: Burada bunu söylüyoruz, Türkiye için konuşuyoruz ama Avrupa bölgesinde çok farklı bir şey yok.
0: O da şey, ama kendine farklı göre.
1: Onlar da kendilerine göre. Yanına bir sıfır eklediğimiz zaman Türkiye oluyor.
0: Şu, ama
1: ABD'de %3 dediğimiz zaman yanına bir sıfır ekliyorsa %30 bizdeki rakamlar ortaya çıkıyor.
0: Bizdeki faiz %60'ları buluyor neredeyse.
1: Tabii ki. Şimdi şunu konuşuyorlar, faiz oranlarını artıralım diyorlar. Acaba Türkiye içinde, sorum şu, Türkiye içinde yine bir faiz artışı, politika faizi, çünkü reel faiz politika faizlerin çok çok üzerine geçti. Faizleri İkiye daha katladı, da artırıp bir de özellikle ve özellikle ithalat ve ihracat dengesinde dövizi yukarı yönlü hareket etmesini, bir serbestiyetini tanıyıp yani 60-70-80 TL'lere gidip, bunun adına devalüasyon demiyorum, demek de istemiyorum, ben çünkü de o devalüasyonu zaten yaşadık. Yani eskiden 94 işte 5 Nisan kararlarında, sonrasında Kara Çarşamba dediğimiz 2001 Şubat ayında yaşadığımız o bir gecede, işte bugünkü rakamlarla 45 TL olan doların yarın sabah uyandığımızda 90 TL olmasından bahsetmiyorum. Biz bunu, daha fazlasını 2021-22-23 yılında 7 liralardan bugünkü geldiğimiz 45 liralara kadar geldiğimiz noktada zaten 5 katı 6 katıyla zaten yaşadık. Kastettiğim bu değil. birazcık daha 3 aylık, daha kısa sürede ama 3 yıl değil de 3 aylık bir sürece yayıp 45 TL olan doları serbest bırakıp 60-70 belki de 80 TL'ler seviyesine çıkarıp, çıkmasına izin verip, çıkarıp demeyeyim.
0: Öyle bir değeri o zaten.
1: Çıkmasına işte izin verip, müsaade edip değeri faizleri o. De politika faizlerini belki 50-60 yapmak. Ama bunu bir 6 aylık bir süreç ya da 1 yıllık bir süreçle
0: sıkı
1: bunu yaptığımızda şey. Acaba şu ekonomiyi biraz daha dizginleyip biraz daha böyle bir kaos ortamından kurtarabilir miyiz? Bu acı reçeteyi bir yıllığına, bir tadına bakmak gerekiyor mu acaba?
0: Başka çare yok ki Ali Bey. Yani mantıken düşündüğümüzde başka...
1: Başka hangi enstrümanla başka enflasyonu dizginleyebiliriz?
0: Para politikası
1: da elimizde bu iki enstrüman var.
0: Yani çok zor. Bunu akıllı davranarak, gerçekten bir an önce seri hareket ederek, kademeli bir biçimde, bir anda değil bir gece değil de kademeli bir biçimde
1: 2-3 ay içerisinde
0: izin verip bir noktaya taşıyabilmek lazım. Aksi halde Ali Bey, bu rakamlarla Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mümkün değil. Hayalin dışında hiçbir şey değil. Yine ben aslında değerli izleyicilerin belki dikkatini çeker 3 aylık bilançolardan 2 tane örnek vermek istiyorum ben. Yani Türkiye'de 2026'nın ilk 3 ayındaki bilançolardan. Şimdi Arçelik, yani resmen medyada yer aldığı için rahatlıkla söylüyorum.
1: Zarara çıkmış.
0: Kimseye artı eksi diyecek halim yok. Tabii 2 trilyon 200 milyar lira Arçelik zarar açıkladı bakın.
1: 2 yani milyar mı 2 trilyon TL?
0: 2 trilyon düzeltiyorum. 2 trilyon.
1: Milyar TL. 2 milyar TL.
0: 2.2 milyar.
1: Tamam.
0: 2.2 milyar. TL. Yani evet. Şeye vurun trilyon çıkarıyor.
1: Çünkü 2 trilyon TL dersek çok büyük bir rakam çıkıyor.
0: 2.2 milyar bakın.
1: TL.
0: TL bakın zarar açıkladı. Şey açıkladı. Vestel grubu açıkladı. Grup olarak 2.830. 2.8 milyarda Vestel'in ilk 3 aylık zararı var. Geçen yıl aynı dönemde ben hafızam yanıltmıyorsa 6.6 milyarlık bir zararı vardı Vestel'in. Dolayısıyla Türkiye'deki en büyük üreticiler gerçek anlamda, Sabancı da geçen yılda eksideydi. İlk 3 ayda bu sene artıya geçti. Artı olarak onu belirteyim. Yani şöyle baktığınızda Türkiye'nin deve dişi gibi tabiri, Anadolu tabiri işletmeleri, holdingleri süratli bir biçimde 3'er aylık dönemde eksi açıklamaya başladılar. Dolayısıyla buna en büyük işletmelerin veya firmaların veya holdinglerin dahi, şirketlerin dayanabilme şansı yok Ali Bey. Yani bu gidişin sonu Allah korusun hüsran. Bunu çıplak gözle işte en büyük holdinglerde yaşayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Mesela Vestel'in cirosu Ali Bey %52 azalmış, daralmış. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve geçen yıl hafızam beni yine yanıltmıyorsa, şu anda o bilgi net yok elimde ama 5000 ile 6000 civarında insanı işine son vermişti Vestel. Yani bunlar çok basit, çok kolay olaylar değil. Ya bu işletmeler sürekli zarar açıklayacaklar ama daha ne kadar devam edebilecekler?
1: Ve neden zarar ediyorlar?
0: Yaşa. İşte aslında içinde yaşadığımız şartlar ki bunlar Halil Bey takdir edersiniz yurt dışından kredi alabilecek çapta aslında.
1: Tabii.
0: Kurumlar ve kuruluşlar yurt dışından kredi kullanıyorlar. Çok ciddi oranda Kayseri'de kullanan var yurt dışından kredi. Yani bu firmalar sıradan Türkiye'de %60 ile 50 ile para kullanan firmalar veya holdingler veya şirketler değil. Yani uluslararası piyasalardan kredi kullanabilecek şirketler, kullanan şirketler kullanabilecek değil. Bunlar bile çok uygun şartlarda kredi kullandıkları halde dünyadan dolar olarak Türkiye'de hala zarar açıklıyorlar. Yani düşünün, Türk parasıyla eğer kredi kullanıp yatırım, üretim yapsa veya ihracat için didinse, çırpınsa ne yapabilir, neyi başarabilir? Bunu da ayrı olarak tartışmak lazım. Yani şunu anlıyorum ki ben, bunlar sürekli daralmak zorunda kalıyor, sürekli işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla istihdam kaleminde de bugün pek hissettirmeseler dahi biz hissediyoruz ama gerçek anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız istihdam kaleminde. Bir diğer açıdan yapay zeka denilen bir şey dünyada çıktı. Birçok insanın çok uzun sürede yapacağı işi çok seri bir biçimde yapıyor. Bir arkadaşım bahsetti. Uzak Doğu'da Halil Bey, kendi gitti geldi onun için bahsetti. 24 saat robotlar işçilerin yerine imalatta söz sahibi. Geceleri beni bağışlayın, bunu da bilelim. Bize çok garip geliyor ama ışıkları kapatıyorlarmış fabrikalarda. Çünkü robotların ışığa ihtiyacı yok. Prom belli olduğu için abi, simsiyah ortamda Düşünebiliyor musunuz? Sabaha kadar robot çalışıyor. Daha garip bir şey söyledi o arkadaşım. Dedi ki gitmiş incelemiş bununla ilgili fabrikayı gezdirmişler. Ben ilk defa hayatımda duydum. Robotu dedi arıza yaptığında robotlar tamir ediyor dedi Halil Bey. Yani bunlar müthiş şeyler. Yani şöyle baktığınızda dünyanın neyle, nerelerle uğraştığını görünce, bizim nerelerle uğraştığımızı görünce emin olun yani kara kara düşünmekten başka çaremiz yok. Yani dünyanın gittiği yöne, şekle, biçime bakın, bizim yaşadığımız şeylere bakın ve düşünün %50'lerle, 60'larla faizle para kullanarak yatırım yapmaya insanları nasıl teşvik edebiliriz veya insanlar nasıl yatırım yapar? Bana bunu bir söyleyin. Yine bir sıkıntılı durumda şu. Mesela 2024 yılını ben hayal ediyorum. Sonra 2025, sonra 2026. Halil Bey, çarşıdaki dükkanların kiraları önce bir kat arttı, sonra 3 ve 4 kat arttı. Yani 24-26 arasında yaklaşık benim bulunduğum o muhitte çevredeki dükkan kiraları %100 ile %400 arasında arttı. Yani şimdi bir taraftan çok zor para kazanılıyor. Büyük bir mücadele, çok riskli bir ortam, hatta dinamit üzerinde yürünen bir ortam ve siz bu ortamda kiraları bir kat, iki kat, üç kat veya dört kat fazla ödeyerek ticaret yapmaya devam etmeye çalışıyorsunuz. Nereye kadar gider derseniz ben bu şartlarda çok gidebileceği kanaatinde değilim.
1: Oldukça zor.
0: O kadar da acı söyleyeyim. Bunlar gerçek.
1: Evet, benim programında sonuna geldik. Yani. Bahsettiğiniz o fabrika görüntülerini ben de izledim. Buna karanlık fabrika
0: ya,
1: adını vermişler.
0: Hayır, anlattı bana. Hayır. Ben şok oldum Halil Bey.
1: Var, görüntüleri de var. Ya,
0: ben görmedim ama bana arkadaş
1: olursam anlattı. Haberi ben size de göndereyim. Ya, robot oldu. Şarjı biteceği zaman otomatik yerine gidiyor. Orada yedek de bekleyen robotlar var. Onun yerine geçiyor. Özellikle bunu lojistik firmalarında, kargo firmalarında oldukça fazla kullanmaya başladılar. İnsansı robot diye geçiyor. Arızalarını da yine kendileri yapıyorlar ya da yazılımını yüklüyorlar derken nereye doğru gidiyor işte o, ve acıkmıyor, susamıyor, mola vermiyor, grev yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Bir yatırım maliyeti var ve sonrasında gidiyor insanları yavaş yavaş emek yoğun dediğimiz firmalardan çekip daha robotlaşan bir şirketler haline geliyor. Belki patronlar açısından iyi bir şey ama toplum açısından baktığımız zaman da maalesef oldukça kötü. İnsanların işsiz kalması, bu sefer farklı dezenformasyonlar, farklı suça yönelen insanlar, açlık, sefalet ya da ekonominin diğer alanlarının çökmesi anlamına gelecek çok kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Mutlaka devlet büyükleri de, yani her ülkenin kendi devlet büyükleri de bu tedbirleri illaki alıyorlardır diyelim. O zaman kapanış cümlenizi sizden alalım.
0: Ben söylemlerimle üzdümse değerli izleyiciler özür diliyorum ama gerçekleri konuşmaya çalıştık. Her şeye rağmen inanarak söylüyorum ki ümit varım. Ülkemin de dünyanın da geleceğinden ümit varım. Dolayısıyla ümit var olmak lazım. Üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirmemiz lazım. Sonra da bekleyip sonucu görmemiz lazım.
1: Tamam. Nefes aldığımız sürece her zaman bir umut
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle Ali Bey.
1: Diyebilmek
0: hiç
1: lazım. Geçtiğimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yıllık ya da 106 yıllık bir dönemi baz aldığımız zaman nice badireleri, çok daha beterlerini atlattık. Bu millet bugünlerde atlatacaktır. İnşallah. Sancılı geçiyor ama inşallah sonucu daha güzel İnşallah. Olacak. Memleketimiz için, vatanımız için daha güzel olacak. Sonuçlara sebebiyet verir diyerek umut fakirin ekmeğidir de diyelim. Atasözümüz, umudumuzu her zaman canlı tutalım. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar'dan ortak yayını yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, kısmet olursa önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar görüşünceye dek. Bu arada çok özür diliyorum, kapanmadan önce de bir bayram mesajı. Evet. İki gün sonra ya, bugün Tatava, yarın Arefe, evet. Çarşamba günü az daha unutuyordum. Çok özür diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Çarşamba günü bayram, bugün Tatava. O zaman ben sizden bayram mesajınızı da alayım Ömer Bey.
0: Ben bütün halkımızın, vatandaşlarımızın kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim hayırla, huzurla, tüm sevdikleriyle, sağlıkla, sıhhatle inşallah nice bayramlara hepimizi eriştirir diye dua ediyorum.
1: İnşallah diyelim, bayram sonrasında görüşelim. O zaman biraz önceki kapatamadığımız yayınımızı mutlu, huzurlu, keyifli, ailenizle birlikte güzel zamanlar geçireceğiniz mutlu bir bayram dileyelim. Ne olur bayram dönüşü de tekrar yaşadığınız şehirlere dönerken trafiğe, yollara ve kurallara uyalım lütfen diye bir uyarıda da bulunalım. Hayırlı bayramlar, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi.
5: Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı İç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'yla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.
4: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan genel başkanlık ve grup başkanlığı tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman çavuş ve 18.035 uzman erbaş olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
8: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
9: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor, bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku, Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar, onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

0: bana.
1: Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavili Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LPC yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çinuçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çinuçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ut icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur usubunun etkisi altında kalmış, utla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir usluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğnüçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğnüçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Ses Kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun. Şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlar, 80 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli olur. Ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam eder. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Avuçlarımda hala sıcaklığın var şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın.

Şimdiki ve programımızın son sanatçısıysa Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akarçeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: verdin. Derman sensin.
1: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adakla.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.

0: fırtınadan sonra yaşam ile olan bağın şimdi daha güçlü. Görüyor, duyuyor, tadıyor, kokluyor, hissediyorsunuz.
1: Radyo Radar 91.8.